0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'ne mutlu günler. Ergenekon soruşturmasında tutukluyuz.

0: giderken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı. Raciş Aşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bugün ifade verecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump, İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini iddia etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasıyla ilgili olayda anne de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Anne ifadesinde bebeğinin eşi tarafından para karşılığı başka birilerine verildiğini, kayıp iddiasının tamamen kurgudan ibaret olduğunu söyledi. İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor. Kapıkule sınır kapısında 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula dönüyor. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10'da çalacak. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başlıyor. 25 Eylül'e kadar sürecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şu...

0: istiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: çocukları kucağım sarılmış hem Seyma. Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendi dinleyenleri, günaydınlar. Karşımızda ballı lokma tatlımız hocamız var, hemen karşılıyoruz. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.

0: Hemen hafta başladı ve Eylül ayının 14'ü. Eylül'ü de ortaladık. 1 Eylül dedik, şimdi 14 Eylül. Çok hızlı geçiyor. Bunun şunu şurasında ekibim bir şey kalmadı. Evet, tabii yılbaşının da bir şey kalmadı. Ekim'den sonra artık yeni yıl hazırlıkları başlar diye tahmin ediyoruz.
1: Akar değil mi? Zaman akar sevgili Yıldırım. Ya 2026'nın %70'i diyorlar sevgili Yıldırım.
0: Evet, akla gitti bitti.
1: Fena bir şey.
0: Nasıl geçti hafta sonu, ne yaptık?
1: Hafta sonu dinlenmece sevgili Yıldırım. Gayet güzel dinlendiğimi düşünüyorum. Erken yattım, geç kalktım. En sevdiğim hareketi yaptım güzel. Cumartesi günü. Pazar yapamadım ama cumartesi günü
0: kemikler
1: yaptım.
0: Kemikler dinlendi mi kemikler?
1: Kemikler dinlendi sevgili Yıldırım. Bütün iliklerim, kemiklerim, her yerim, her bir et i̇şte parçam. Bu. Her i̇şte santimetre karem şu an dinlenmiş durumda.
0: Güzel, harika. Peki
1: oğlum, sizin ne yaptınız? Balık var mıydı?
0: Sorularım bitmedi.
1: Buyurun.
0: Peki sevgili oğlunuz Doruk.
1: Evet.
0: Hani bugün de geleyim falan. Okul zamanı
1: okul
0: bugün.
1: Açılıyor bugün. Okul açılıyor sevgili Yıldırım. 17
0: haberlerde
1: milyon
0: de vardı, saat 10'da başlıyor
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, bugün 10'da başlıyor. Dolayı. 17 milyon öğrenci, yaklaşık 18 bin servis.
0: Vay vay vay vay. Bugün önemli bir gün.
1: Açılıyor.
0: Bugün önemli bir gün. Şu
1: aralar,
0: an,
1: babalar,
0: şu an İstanbul trafiği ne durumda şu anda?
1: Şu anda anlık olarak İstanbul trafiğinde %40'ı görüyoruz sevgili Yıldırım.
0: Hmm.
1: Muhtemelen 10 açılışının etkisiyle bir tık daha düşük görüyoruz ama normal saatinde hani yaza göre yüksek, onu söyleyelim.
0: Bugün uçar ama bugün uçar.
1: Evet, yaza göre bugün yüksek. Uçar.
0: Sen hoş, günaydın yavrucuğum.
2: Günaydın abicim.
0: Sevgili dinleyiciler, umarız güzel geçmiştir hafta sonunuz. Bizim eğlenceliydi. Balık tutamasak da oltamız elimizdeydi.
1: Gidildi.
0: Su kenarındaydı. Olta sallanıldı. Suya olta sallanıldı.
1: Denize doğru sallanıldı.
0: Hem göle hem denize. İki
1: tarafa da. Gölden de aradığını bulamayınca denize mi gitti?
0: Evet, bulamadık ya.
1: Gene mi yok?
0: Vallahi bulamadık.
1: Ya etraf bulamadık. Millet tutan insanlar kaynıyor. Palamutlar
0: yani
1: balamutlar.
0: Demek ki kısmet abicim bu işler. Nasip.
1: Nasip.
0: Yok, nasibimiz yok.
1: Nasip de yoksa.
0: Vallahi ne yapacağız?
1: Yapacak bir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. İsviçreli bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre haftaya başlamanın en güzel yolu kafa açan uzman dinlemektir. Sena'ya, sevgili hocama ve değerli koordinatörüme günaydınlar.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Çok güzel edebi dinleyicilerimiz
1: var. Hoş geldiniz.
0: Çok fazla edebi.
1: Şaşırtıyorsunuz bizi.
0: Evet. Samsun'a günaydın.
1: Peki, günaydın Samsun.
0: Peki uyanıp da günaydın çeken yerde para bulsun mu çocuklar?
1: Bulsun abi.
0: Ev sahibi olsun mu?
1: Olsun abi.
0: Uçağı olsun mu?
1: Uçak olsun.
0: Uyanıp
1: be
0: da günaydın çakanın patronu Acun olsun mu?
1: Olsun.
0: Ne diyorsun?
1: Olsun. 10'da başlıyorlar.
0: Değil mi?
1: 10'dan 11'e kadardı değil mi? Öyleydi Acun'da.

0: Aa, unutma Fatih Bey, çok önemli bir şey geldi. Balık tutma ritüeli diye bir şey varmış. Fatih Uysal olan geldi.
1: Ya bunu ben biliyorum ya.
0: Ya bunu kesin yapın
1: diyorum. Bunu biliyorum, bunu biliyorum.
0: Ya yapın o zaman sevgili Yıldırım. Attım ağzına girsin boğazına diye.
1: Öyle derler balıkçılar.
0: Üç kere. Attım ağzına girsin.
1: Atmadan önce öyle derler.
0: Attım ağzına girsin boğazına. Balık. Balık.
1: Uyanıp da Günaydın Çakın'ın yakışıklı kocası olsun demiş.
0: Amin.
1: Amin. Senacığım sen de bir amin dedin. Hayırdır?
2: Elleri açarak. Hayırdır elleri yavrum. Açarak bir de. Az değil, az değil.
1: Ellerini havaya kaldırdı. Açtım ellerimi.
3: Hiç fena olmaz.
1: Hadi, olsa. Hadi inşallah. Ama bak yakışıklı kocanın derdi çok olur. Ben söyleyeyim. Çirkin koca en güzeli abi. Yani kim bakabilir ki?
0: Dertsiz.
1: Kafam rahat.
0: Dertsiz, dertsiz.
1: Tabii.
0: Dertsiz neydi o şey gibi sevgili Yıldırım? Dertsiz şeyler var ya biliyor musunuz? Onun adı da odur. Örtü, dertsiz örtü derler. Biliyor musunuz onları?
1: Bilmiyorum.
0: Basın üstünde diyorum. Runner gibi şeyler vardır. Dertsiz derler onlara. Yani nasıl? Dertsiz demek ne demek biliyor musun? Çamaşır makinesine atarsın, çıkartırsın ütülü gibi yayarsın.
1: Ha dertsiz mi diyorlar onun
0: adını? Dertsiz örtü diyorlar. Ha, koca gibi düşün. Dertsiz
1: İlk defa
0: yani,
1: duyduğum bir şey.
0: Yani duşa çıkar girer hiç fark etmez. Hep aynı çirkinlikte. Öyle olması lazım.
1: Kafan rahat kimse görmüyor.
0: Kimse
1: bakmıyor.
0: Görmüyor.
1: Baksa
0: bir şey
1: da dönüp bir daha
0: baksa
1: bakmıyor.
0: Bir daha bakmıyor.
1: Falan gibi. Peki. Dinleyicilerimiz şahane katılım gösterdiler. Çok teşekkür ederiz.
0: Harikasınız.
1: Sağ olsunlar.
0: Günaydın. Hakikaten, hoş
1: hakikaten
0: geldiniz.
1: Çok iyi. Şimdi bu sabah öğrenci kardeşlerimize armağan ediyoruz bu radyo programını. Çünkü onlar için özellikle büyük bir kesimi için, bölümü için çok daha güzel okullu olmak.
0: Evet, i̇şte
1: birinci sınıf, ikinci sınıf, anaokulu falan.
0: Ben etrafımda okula gitmeyi özleyen ve seven birini görmüyorum.
1: Çocuklar seviyor, birinci sınıflar seviyor. Böyle birilerin anaokulları.
0: Yok, oğlum vallahi.
1: Seviyorlar.
0: Vallahi
1: ben görüyorum ya.
0: Vallahi sağda solda soruyorum. Allah kahretsin, lanet olsun okula da.
1: Çocuklar mı diyor böyle?
0: Böyleler ya, inanılmaz.
1: Allah Allah, bizimkiler seviyor.
0: Ben çok severdim.
1: Ben de severdim
0: okula vallahi. Gitmeyi çok severdim.
1: Okulda olmak, orada olmak, onun havasını koklamak falan.
0: İnanılmaz güzel bir şey ya. Atraksiyon, okulda atraksiyon var
1: abi. Abi evden uzaksın bir kere yani. Evden uzak olduğun her an güzel oluyor ya.
0: Arkadaşlarım var, kendi yaşıtlarım var, arkadaşlarım var. Bir sürü dolu dolu.
1: Herkesin okula gitme sebebi aynı değildi tabii yani. Sevdiğin...
0: Okula ders çalışmaya giden vardı ya. Böyle olmaz. Evet. Ders dinlemeye giden var, olmaz.
1: İnik diye tabir ettiğimiz değil mi?
0: Evet.
1: Sevdiğin arkadaşlarını görmeye gidersin. Hocalarını çok seviyorsundur, onları görmeye gidersin.
0: Düşünürsün uzun eşekteki bin üstüne binsem diye.
1: Oyun oynamayı seviyorsundur, onun için okula gidersin. Yani okul her zaman ders demek değildi tabii yani.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Evet. Sena niye gidiyordun okula? Bir sebebi var mıydı?
3: Yani yaz tatili dönüşü, yaz tatili yaptıklarımı anlatma heyecanıyla şunu yaptım.
1: Bak radyoculuk şeyisi var kızda.
3: Bronzlaştım, demek tatile
0: ki,
3: gittim falan.
0: Demek ki onun zamanında yazları bir yere gidiliyordu. Deniz meniz.
3: En
0: bizde yoktu.
3: Fındığa gidiyorduk
0: yani. Ben hoca sormasın diye
1: fındığa
0: derse
1: diyor,
0: girmiyordum.
1: Fındığa diyor, fındığa
3: diyor. En kötü fındığa gidiyorduk.
1: Oğlum ne fındığa gidiyormuşlar.
0: Fındık diyor. Ben plaj milaj sahip sandım. Anlatırsın.
3: Babam Çaka'ya da götürüyordu. Ordu'da bir plaj vardı.
1: Ordu'da bir plaj var. Sarper de oraya gidiyor.
3: Çaka plajı evet.
1: Değil mi? Aynı plaja gidiyor.
0: Sarper'in orada mekanı da var bildiğim kadarıyla.
1: Hmm, kendi çok da davet var. Ediyorlar.
0: Çok da gel de gel gel de gel gitmiyoruz. Niye gitmiyoruz?
1: Abi plaja gideceksem Ordu'da gitmem ya. Yani. Ordu değil yani.
0: Yani bir turun arkasına Ordu'yu bağlayabilirsin değil mi? Hani bir şey olması
1: evet,
0: lazım.
1: Yani Ordu çok güzeldir, gezilesidir, görülesidir ama
0: sadece
1: plaj için gidilmez yani. Plaj için tercih edilen yerler bellidir yani.
0: Karadeniz'i gezersin çok güzel bir şekilde. En son Ordu'da böyle denize girersin. Ondan sonra dönersin.
1: Şeye gider Samsun yani. Samsun plajı önerdiler böyle çok. O Samsun'da çok güzel plajlar var. Abi Karadeniz'in suyu soğuk ya.
0: Karadeniz.
1: Bana gelmiyor mesela.
0: Bir de Karadeniz şeydir tehlikeli mi derler ona sevgili Yıldırım?
1: Tabii tabii, yani tabii tabii.
0: Öyle oyuna gelmez derler Karadeniz'de
1: tabii, tabii, tabii.
0: Denize girmek. Hafif dalga varsa ayağını basmayacaksın.
1: Ayağını basmayacaksın.
0: Ayağını basmayacaksın.
1: Bir de soğuktur. Soğuktur.
0: E tabii ister istemez.
1: Ki Sarper'in kendisi de Antalya'ya gidiyor zaten yani. En son Antalya'da mı mesela abi buraya işte, buradayım
0: yaz diye. Yaz tatilinde oradaydı. Kendi orduya geçiyor. Oşi baba, oşi baba, oşi baba,
1: oşi baba, oşi baba, oşi baba, oşi baba. Okula ders çalışmaya giden hayatta hiçbir yere gelememiştir demiş. Oşi baba, oşi baba, oşi baba, oşi baba, oşi baba. Günaydın. İşçi işine, çocuklar okula gittiğine göre analar bir oh desin diyor.

0: Günaydın artık sınıf anneleri de işsiz kaldı. Onlara da günaydın. Metrobüs'ten selamlar Hüseyin Yükselli.
1: Günaydın Hüseyin.
0: Üstünde de Alem FM tişörtüyle fotoğraf göndermiş bize Hüseyin. Şu arkada tıntını öten hangi müzik aleti biliyor musunuz gençler? Hangi tıntını ya? Bilemedim.
1: Çok geride şarkının gerisinde herhalde.
0: Şunu mu diyor?
1: Bu insan.
0: Bu insan aleti. Aleti. Dur bakayım. Hangisini diyor acaba ya? Yakalayamadım ben.
1: Şu arkada gıygıyı öten mi diyor
0: acaba? Yok onu söylemiyor ya. Dur bakayım. Vallahi bilemedim. Bilemedim. İlerleyen bölümlerde olabilir belki.
1: Belki aşağıda bir yerde vardır.
0: Şurası. Şu arkada gezeni mi diyor?
1: Gezeni diyor muhtemelen.
0: Efendim biz de tam bugün bu soruyu soracaktık ve doğru cevap veren 5 dinleyicimize sticker gönderecektik. Şey ya o galiba. Böyle vuruyorsun ya.
1: Küçük şeylerle.
0: İki tane sopa var elinde böyle.
1: Evet o, ama işte anladın
0: mı ne olduğunu?
1: Onun adı ne?
0: Onun adı ne acaba?
1: Onun adı ne?
0: Doğru cevabı veren 3 dinleyicimize.
1: Böyle minik minik ding ding ding ding ding ding ding diye sesler çıkartan bir alet.
0: Bali'den günaydın gençler diyor. Sizi Bali'den dinliyorum diyor Mert.
1: Günaydın Mert. Bali'de yaşanıyor mu Mert? Tatil mi yapılıyor?
0: Tatildir canım.
1: Tatildir değil mi?
0: Günaydın bizden. Beril bugün başlıyor, okula başlıyor. Selam çakarsanız mutlu oluruz Beril.
1: Günaydın Beril.
0: Umut abisi Beril diye seslenebilir
1: Beril
0: mi acaba?
1: Beril.
0: Keşke seslenmeyeydi.
1: Bunu mu istediniz gerçekten?
0: Beril'in güzelliğine bakar mısın?
1: Maşallah cam kenarında. Serviste galiba ya da şeyde.
0: Yok ya serviste bu kendi arabaları.
1: Kendi arabaları şimdi fark ettim.
0: Beril'in
1: evet.
0: Güzelliği Allah'ım yarabbim. Güzelliğe bak.
1: Güzel geçsin günün okulun inşallah.
0: Şahane bir gün dileriz. Ya müzik aletinin adını sallıyorsunuz arkadaşlar.
1: Ne çok geldi. Limbo, xylofon, dümbelek, triangel, kisilofon.
0: Efendime söyleyeyim. Dur bakayım. Dümbür felek.
1: Dümbür felek güzelmiş.
0: Flüt. Kisilofon demiş efendim. Kisilofon mu? Allah Allah.
1: Kisilofon şey değil mi ya?
0: Herkes onu yazmış çünkü.
1: Parmaklarımızla demiri şey yaptığımız o değil mi kisilofon? Böyle ping ping ping.
0: Kisilofon doğru kisilofon.
1: O ama şey o mu? Müzik aleti o
0: doğru
1: mu?
0: Doğru bilmiştin izi bir zoru bulmuş.
1: Müzik aleti o değil ya.
0: Ya o işte kisilofon yaz.
1: Vurulan mı kisilofon mu?
0: Tamam evet. Okay. Vallahi bilmişler.
1: He o doğru.
0: Şenay Hanım tebrik ederiz.
1: Bravo. Aldı mı? Kazandı mı?
0: Kazandı. Şenay Hanım'a sticker gönderelim Senacığım.
1: Hemen Şenay Hanım'a bu olsun.
0: Sabitleyeyim mi? Sabitleyeyim mi?
1: Buyurun.
0: Sabitledim.
1: Bekliyorum.
0: Sabitledim efendim.
1: Bekliyoruz. Sabitler
0: peki,
1: gelsin.
0: Peki sabahın şampiyon ilini söyleyelim hemen.
1: Gelsin o.
0: Bursa. Çocuklar kısa bir ara dönüşünde şov devam eder. Saat 7:24 İstanbul'da bu sabah trafik bir tık daha yoğun ama saat 10'da asıl yoğunluk görünce gibi. Çünkü servisler değil mi?
1: Bugün okulun açılış günü
0: geç başlayacak
1: saati
0: servisler.
1: Saati 10.
0: Evet efendim. Bu yüzden şu anda yolda olanlara
1: şu
0: iyi yolculuklar.
1: İşe gittiniz arkadaşlar.
0: Daha da gidemezsiniz.
1: Daha da gidemeyebilirsiniz.
0: Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Mutfakları.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Umran Oto Ekspertiz.
3: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
10: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize fuzur lazım.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
14: Getir, bir mutluluk getir.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
16: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
18: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.

0: Neler var? Kanda neler çıkıyor hocam? Bir söyleyin lütfen.
1: Kanla mesela sevgili Yıldırım, ne? Vücutta enfeksiyon var mı diye.
0: Ona bakılır.
1: İlk başta ondan
0: vitamin
1: sonra.
0: Vitamin değerlerine bakılır.
1: Vitamin D ihtiyaç varsa doktor ne için gönderdiyse onlara bakılır.
0: Bu kadar.
1: D vitamini bakılabilir.
0: Ki D vitamini ne kadar önemli.
1: Önemlidir. D vitamini karşılamıyor genelde sigorta. Dışarıdan ödeyeceğiz onu. Onu unutmayalım. Vitaminlerde böyle şeyler oluyor.
0: Geldim ben mesela. Ben kan değerlerime baktıracaktım ama.
2: Bir saniye hocamızın şeyine bakalım. Enfeksiyon mu? BC'ler yazıyor. Çok güzel sisteme giriyorum. Yalnız D'yi karşılamıyor siz sigorta.
0: Nasıl D'yi? Benimki full paket ya.
2: Full paket ama.
0: Ne kadar D, ne kadar D?
2: D bir tane hemen bakıyorum sistemden. Şöyle 456 8 D vitamin 2750 TL.
0: Hanım var mı sende 2700?
2: 2750 TL. Kartla geçer.
3: İndirim yok mu?
2: 1300 olur.
0: Tamam şöyle karttan ben hemen.
2: Tamamdır. Hemen kartı da. Bakiye yetersiz dedi.
0: Nasıl ya?
2: Bakiye yetersiz.
0: Şu karttan dedi. Deneyelim bir de.
2: Peki buyurun şöyle. Bunda da bakiye yetersiz dedi.
0: Hanım sen şey yapsana.
2: Ver alabiliriz.
3: Şöyle bir bakın.
2: Tamam tamam. Evet bunda da böyle bir kart yok diyor.
3: Maaş kartı vardı.
0: O zaman
3: şimdi.
0: Şöyle yapalım ben. Yok
2: siz
0: şöyle.
2: Bir saniye şey çözeceğim. Siz bekleyin ayrılmayın. Ben güvenliği arıyorum.
0: Şöyle yapalım o zaman.
2: Buyurun.
3: Sağlık ocağında yaptırıp getiririz.
0: O öyle olur mu? Sağlık ocağında şey.
2: Çok sıra beklersiniz. ben kendi D'nize 300'e bakarım.
0: Nasıl ya, anlamadım.
2: Ben 300'e bakarım size de hastanenin şeyini kaydetmeden. Hani size özel elden veririm raporu.
0: Bir dakika.
2: Sisteme düşmez, sisteme düşmez. Elden veririm raporu. Hastanenin herhangi bir malzemesini kullanmayacağız. Yani iğnesini, şırıngasını falan kullanmadan 300'e. 300 nakit, nakit ama kas yok.
0: 200 var ama.
2: 200'e emerek alırım sadece. Kafa açan uzman.

0: Asya Hanım öyle bir üslupla yazmış ki bizi bir garip hissettirdi Asya Hanım. Birinci sınıfa gidecek olan kardeşim Muhammed Talha'ya selam söyler misiniz? Ablan seni dünyadaki herkesten çok seviyor diye altına da şunu yazmış. Ya size çok kişi yazıyor. Kendi mesajlarım için üzüldüm ama sizin için sevindim. Bol dinleyiciler yazmış.
1: Bak okundu Asya Hanım.
0: Asya Hanım selam ederiz.

0: Tuncer Kılıçgün'ün ikinci sticker'ın sahibi plakayı göndermiş, sabitledik. Şimdi haberlere dönüyoruz, neler var? Gündem yoğun. Günün ilk haberiyle başlıyoruz efendim. Amirli erkek voleybol takımımız. Ver gelsin çocuğum.
1: Verelim sevgili Yıldırım. Kadınlarımızdan bahsettik. Filenin sultanlarından bahsettik. Şampiyon oldular. Şimdi sıra filenin efelerinde değil mi?
0: Evet.
1: Erkeklerde amirli erkek voleybol takımımız İsviçre'yi 3-0 yenerek 2026 Sev Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı ilk galibiyetini aldı.
0: Aldılar.
1: Helal olsun.
0: Amirli erkek voleybol takımımız 3-0'lık bir galibiyet aldı.
1: Avrupa Şampiyonası'nın açılışını galibiyette yaptık sevgili Yıldırım. Hadi bundan sonrası gelsin aksın.
0: Hadi
1: inşallah.
0: Gelsin.

0: gerisi kolay.
1: 5 yıldır okula beraber gidemiyorduk ama sizinle büyüdüm. Üniversitede de kendi dinler artık ne yapayım?
2: Büyüyor çünkü büyüyor. Ayrılacak, ayrılacak.
0: Açılır kapılar ardına kadar kalpten gülersen kalan.
1: Bizim Ela Ada. Hakikaten minicikti yani, kucağımızda büyüdü diyebiliriz.
2: Ya
1: yani.
2: İşte bak liseye başladı. Lise son, liseye başladı diyor. Evet. Lise sona başladı.
1: Git gel git gel. Bir de bir güzelleşmiş bir şekiller, tabii, bir
2: tabii,
1: hareketler.
2: Tabii artık yaşla beraber sevgili.
1: Evet, evet. Ela Adacığım, İstanbul'a gelirsen radyoyu mutlaka bekliyoruz seni.
2: Uğur'a bekliyoruz. İkizlerim diyor, benim ilkokula başlıyor diyor, ikizlerim diyor. Dörtten beri uyuyamadım, onlardan daha heyecanlıyım sanırsam.
1: Hadi bakalım.
2: Sanırsam yazmış.
1: Hadi bakalım.
2: İkiz okulu var sevgili Yıldırım, biliyor musunuz? Haberde gördünüz mü? Sen
1: anlattın. İkiz okulu mu?
2: Evet, İzmir'de bir okul varmış.
1: Neymiş o?
2: Dur bulacağım sana onu. İkiz öğrenciler varsa meşhurmuş. Okul ikiz öğrencileriyle. Ha buldum.
1: Sadece ikizler yok değil mi? Öyle bir kuralı yok,
2: sadece
1: yok yani.
2: Sadece ikizler yok tamam. Ama Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda 9 ikiz öğrenci daha kayıt yaptırıyor.
1: Tamam.
2: Okuldaki güncel ikiz sayısı 26.
1: 26 tane ikiz mi var?
2: Şu an okul toplamda 212 ikiz mezun etmiş.
1: Aa. Oğlum bir garip değil mi?
2: 212 ikiz toplamda 424 kişi yapıyor değil mi?
1: Hayır, öğrenciler için zor değil mi şey, öğretmenler için?
2: Öğretmenler için de zor. Yani okulda öyle bir şey var. İkizler oraya gidiyor. İzmir'deki ikizler.
1: Böyle bir köy de vardı galiba ya, İkizler Köyü. Yanlış mı hatırlıyorum? Uyduruyor olabilir miyim şu an?
2: İkizlerin çok olduğu mu?
1: Tabii tabii, ikizler var.
2: Kesin vardır. Kesin vardır.
1: İkizler var falan filan.
2: Tüp Bebek Merkezi'nin yanı galiba okul. 200-300 ne varsa kaydettiriyor.
1: Ben böyle bir köy hatırlıyorum ya. Köy vardı galiba.
2: Baksana sen abi, ikizlerin olduğu
1: İkizler
2: köy.
1: İkizler Köyü.
2: Ya okudun sen, öyle bir şey okudun da.
1: Değil mi?
2: Hatırlıyorum ben, öyle bir haber hatırlıyorum.
1: Ben de hatırlıyorum ya. İyi gidi. Ama yani öyle bir köyde yaşamak da istemezsin tabii.
2: Yok ya, herkes ikiz karıştır yani. Bütün isimler karışır. Bizim, bir de tek yumurtaysa zaten geçmiş olsun.
1: Bizim zamanımızda
2: babası karıştırıyor.
1: Sınıfta Metin'le Murat vardı, hatırlıyorum. Metin Murat. İlkokulu beraber okuduk 5 yıl boyunca.
2: Tek yumurta mıydı onlarda?
1: Bilmiyorum kaç yumurta olduğunu da.
2: Birebir aynıları mı yani?
1: Aynılar. Aynılar. Kaç yaşındayım? Şu an 40 yaşındayım. Hala görüşürüz. Hala mı? Hangisi Metin, hangisi Murat? Hala bilmiyorum abi.
2: Karışır, karışır. Yani baş harfini bir yerine işlesen ikisinin baş harfi de aynı. Bari isimlerini değişik yapsın.
1: Ya vücudunun bir yerinde ayırt edici bir leke de yok. Ne bileyim, suratında, alnında, kolunda. Çocuklar birebir aynı ya.
2: Yeni karıştırırsın ki ikisinde M ile başladığı için hani lekeden de hatırlayamazsın.
1: Bence evdekiler de şey yapamıyorlar, ayırt edemiyorlar.
2: Ayırt edemiyor, muhtemelen edemiyor. Arası da karışıyordur, net karışıyor.
1: Öyle aynılar.
3: Muş'ta varmış Kaynarca Köyü. İkizleri.
1: Bak abi, bir şey okuduk çünkü, hatırlıyorum.
2: Muş Kaynarca ikizde var, Muş mı? Detaylı Kaynarca var mı? Köyü. Detay ne diyor? İkizleriyle bilinir. Kaç ikiz varmış?
1: Bak bakalım.
2: Okuldan çok mu? Onu söyleyeyim okuldan.
1: Abi birine bari sen çizik atsaydın diyor Metin'le Murat'ın.
2: Bundan sonra hatırlayacağın hangisiyse ona bir çizik. Evet,
1: vardır kesin buradan şimdi. Metin'le Murat çok yakışıklı iki adamdı. Kesin Derince Çene Suyu'ndan dinleyenler kimi söylediğimi anladı. Meşhurdular bir de ikizler diye.
2: Bir de çok yoksa eskiden böyle çok fazla göremezdik ikizler.
1: Tabii.
2: Etrafta çok bulunan şeyler.
1: Hoca da öyle bağırırdı bu arada. İkizler. Hani biri yaramazlık yaptı mı ikizler deyince ikiz de muhatap oluyordu.
2: Birden, i̇kisi birden yapacak bir şey yok.
3: 400 nüfusu varmış zaten. 84 ikiz varmış en son.
2: Oo çokmuş.
1: 84 ikiz. 2 ile çarp.
2: Çokmuş.
1: Anladın mı?
2: Yani 400 nüfus içinde 84 ikiz inanılmaz bir istatistik.
1: Fazla fazla.
2: Çok, çok fazla.
1: İkiz anne babaları asla karıştırmaz diyor. Nasıl karıştırmıyorsa...
2: Var işte, bir şeyleri var vallahi. Dedik ki sevgili Yıldırım. Bir yerden bir şekilde anlıyorlar.
1: Bizim Banu Hanım yazmış. Efe ile Ege'yi sen de uzun süre karıştırmıştın diyor. Hala karıştırıyorum. Hangisi Efe, hangisi Ege?
2: Karan böyle bir Efe Ege
1: sen diyorsun. Sen anlıyor musun?
2: Ben de anlamıyorum.
1: Yok abi, yok, anlaşıldı gibi
2: ben
1: değil.
2: Ben unutuyorum ya. Bir de ya, unutuyorum. Yoksa belirgin aslında Efe ile Ege'yi ayırt edebilecek şeyleri var. Tip olarak ayırt edilebiliyorlar. Ama isimler E ile başlıyor ya. Ya ikizlerin niye isimleri de E ile başlar?
1: Evet abi.
2: Ya da M ile. Murat mesela.
1: Metin Murat.
2: Metin Murat. Efe Ege. Daha çok karıştırsın insanlar. Madem ikizlerim oldu, kimse hatırlayamasın adını.
1: Metin diyor ki böyle durumlarda ikisinin de adını aynı koyacaksın. Bitireceksin. Şey yapacaksın.
2: Geçmiş olsun. İkisinin ismi de aynıysa var ya. Üf, anneannen de babaannelerine yazık. O en çok onlar karıştıracak çünkü.
1: Köy dediğimizde de hemen akla... Anlamadım efendim. Ender Bey mesajınızı anlayamadım. Kusura bakmayınız.
2: Değişik köy isimlerimiz var bizim diyor. Onu...

0: Evet, bu bayağı bir bakmıştık burada ya.
1: Instagram'da bir adam var, kızları ikiz, gayet karıştırıyor diyor. Benim kaynanam da 300'lere 3 ekiz derdi demiş. İsimleri bile aynı. 3 harfli. Efe, Ege.
0: Hani arada sadece bir harf değişmiş.
1: Bir tane harf değişmiş.
0: Bir ortada F ve G harfleri var farklı.
1: Ben kız erkek ikizi bile karıştırıyorum.
0: Yok daha neler.
1: O kadar da değil ya. Onu da anlarsın abi.
0: O biraz belli olur ya.
1: Değil mi?
0: Birazcık belli olur yani. Hani 3 yaşında belki karıştırırsın da. Yani ilerleyen yaşlarda zor karışır.
1: Evet, dur bakayım.
0: Beyler Eskişehir'e gelin artık be diyor. Ya geleceğiz, Eskişehir'e de geleceğiz illa.
1: Ya çağırdınız inşallah. Da gelmedik
0: evet,
1: mi canım?
0: Yani biz teklif bekleriz.

0: Ya ne vakalar var ya. Ahmet'in yazdığını gördün mü? İkizlerden biri hasta olup yanlış ikizi hastaneye götüren var. O kadar benziyor diyor.
1: Öyle ikiz, öyle ikiz. İşte senin bahsettiğin gibi.
0: Abi bu kadar da değil ya.
1: Instagram'daki adam diyor işte ikizleri var isyan ediyor diyor. Doktora yanlış çocuğu götürüyor. Vesikalık bir tane çektirelim. Niye ikisini ayrı ayrı çektiriyoruz? Bunlar aynı diyormuş. Fazla da para vermeye gerek yok ya.
0: Doğru adam haklı bence.
1: Vesikalık fikri iyiymiş yani.
0: Gayet haklı. Şimdi ara gidiyoruz hocam, uygun mu?
1: Uygundur.
0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara, ara dönüşünde şov devam eder. Yol durumu ne durumda? Yüzde...
1: Bakalım sevgili Yıldırım, %53 olmuşuz.
0: %53.
1: Evet.
0: Normal.
1: Normal seviyelerdeyiz.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız efendim.

0: Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
6: bak. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu
10: uykular. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
11: adında. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.
12: Ooo, her yerden sipariş aldık.
13: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
12: Tabii ya.
13: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
12: Tami.
13: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
14: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: 7.51 İstanbul'da serin bir hava var ama öyle tahmin ediyorum ki dün gibi olmayacak. Dün çünkü baya üşüdük, üşüttürdü. Galiba Eylül'ün sonuna kadar böyle ara ara soğuk, ara ara ılık, ara ara sıcak bir hava karşılayacak.
1: Bazı yerlere yağmur bırakabilir dün olduğu gibi sevgili Yıldırım.
0: Yağmur vardı bazı yerlerde.
1: Dün bazı yerlerde mesela Halkalı tarafında inanılmaz yağmur yağmış.
0: Oğlum ben de Halkalı'da oturuyorum.
1: Bak şu Sena da Halkalı'da oturuyor, onların oraya sağanak yağmış. O Bakırköy tarafını döksenin bak burası hemen Halkalı.
0: Buraya yağmadı, burada
1: buraya yağmamış. Böyle yer yer küçük küçük yağış girişleri olacağını söylüyorlardı zaten.
0: Peki ülke genelinde böyle bir yağış durumu var mı?
1: Ülke genelinde sıcaklıklar 4 ila 8 derece arasında düşüş yaşadı sevgili Yıldırım. Onu bir söyleyelim. Yani genel olarak her yerde yaşandı. Ülke genelinde şu an bir yağış durumu söz konusu değil. Küçük küçük böyle bazı yerlerde minik minik yağışlar oluyor İstanbul gibi ama genel bir yağış durumu şimdilik yok.
0: Şimdilik yok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ver gelsin bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Alanya'dan bir haberim var. Konakladığı otelin lobisinde gördünüz mü bilmiyorum asılı Türk bayrağını alıyor, Türk bayrağına tükürüyor. İngiliz turist yakalanmıştı sevgili Yıldırım.
0: Evet yakalandı.
1: Yakalandı, tutuklanarak cezaevine de gönderildi.
0: Güzel, çok güzel, çok güzel, çok
1: artık
0: güzel.
1: Artık içeride tükürdüğünü yalama vakti sevgili İngiliz turist.
0: Yalatırlar.
1: Yalatacaklar sana.
0: İnşallah içeride yalatırlar.
1: İnşallah yani. İçeride o tükürdükten boşa gitmeyecek. Onlar boşa gitmeyecek.
0: Efendim, ama işte öyle. Tamam oğlum çok bunun üzerine konuşursak ben çünkü ağzımı tutamayacağım o yüzden geçiyorum haberi.
1: Geç. Uganda haberi var onu versene. Uganda var gene başladı.
0: Ne demiş dün ne demiş?
1: Ugandalı demiş ki derhal demiş Türk vatandaşları Uganda
0: terk etsin.
1: Büyükelçilik önünde de belli başlı böyle şey eylem planları varmış sevgili Yıldırım.
0: Buna da şimdi tükürdüğünü yalattıracaklar. Bu da şimdi...
1: Ya kardeşim bak biz 82 Atina diyoruz. Uganda demiyoruz bak.
0: Muhatap almıyoruz
1: ama yapma gözünü seveyim. Şimdi Uganda'yı da buradan kontrol etmek de zor. 82 Uganda mı diyelim illa?
0: Hiç yakışmıyor da bir de
1: yakışmıyor
0: yani.
1: Yakışmıyor da.
0: 82 Uganda ne
1: olmuyor
0: ya?
1: Da yani.
0: Şimdi yeni bir düzenleme var. Tavuk dönerde yağ oranını indiriyorlarmış. %20'den evet. %15'e. Yağsız da ne bileyim.
1: Fazla geliyor demek ki %20. Bir de bütün et ürünlerinde sevgili Yıldırım. O burger köftelerine kriterler geliyor. Ondan sonra sucuk, pastırma, kavurma, fıstık gibi o onların içine işte kullanım. Bir sürü onun detaylı haberi var okuyayım istiyorsan nelerin ne olduğunu.
0: Ver bakayım.
1: Onun devamında şöyle sucuk, pastırma ve kavurmada fıstık, peynir gibi çeşitli maddelerinin kullanımı yasaklanacak. Hani böyle şey salamlar, fıstıklı salam falan herhalde onlar olmayacak, normal olacak. Ondan sonra burgerlerin köfte kriterleri getiriliyormuş sevgili Yıldırım. Belli
0: burger
1: bir oranda.
0: Artık burger şeyi kabul ediliyor. Ne onun adı? Nasıl söyleyelim onu? Burger diye bir şey kabul ediliyor artık.
1: Evet kabul ediliyor. Tabii canım artık yani her tarafta burger kaynıyor her yer.
0: Tamam ama artık önceden yokmuş. Yoktur. Haber de öyle söylüyor.
1: İlk kez tebliğ ediliyor sevgili Yıldırım. İlk kez ekleniyor. Burgerle alakalı kriterler ilk kez ekleniyor. Ondan sonra... bu ürünlerde tütsüleme işlemi de yasaklanarak geleneksel tat ve aromanın korunması hedeflenecekmiş. Ondan sonra et ürünlerinde diyet lifi kullanımı kısıtlanacakmış. Döner etiketli de şunlar ibareler. Yaprak döner, yaprak kıyma döner veya kıyma döner zorunlu olacakmış. Neyden yapıldığı belli olsun diye. Kanatlı eti döneri ve hazırlanmış kanatlı eti karışımında dediğin gibi yağ oranı %20'den 15'e çekiliyor. Bu paketlerdeki ürünlerden bahsediyor. Ondan sonra kanatlı sucuğunda izin verilen kan suyu miktarını 350'den 400'e çıkarmışlar da o da bir takibi zor. Bu saydıklarımızın hepsinin takibi zor. Döner, kaplamalı ürün ve köfte tanımları kırmızı etle kanatlı et ürünleri için ayrı ayrı hepsi düzenleniyor.
0: Düzenleniyor. Yani konu öyle... sağlık olunca bunu öyle geçiştireceğimiz bir haber değil çünkü hepimiz bunları tüketiyoruz ve bir de şöyle bir dönemden geçiyoruz. Yok bizde daha az pestisit var bizde hiç yok.
1: Hiç yok.
0: Gibi bir yerden
1: öyle
0: geçiyoruz.
1: Reklamlar da artık ona dönmeye
0: reklamlar
1: başladı.
0: Reklamlar ona döndü artık yani
1: çünkü,
0: artık.
1: Çünkü bazı hesaplar var böyle şey alıyorlar marketlerdeki.
0: İnceliyorlar bakıyorlar falan.
1: Gıdaların pestisit oranlarını inceliyor hangisinde var hangisinde yok çıkartıyor.

0: Yazmış hemen mesela kahvaltıda olsa şu an yenirdi diyor.
1: Döner mi?
0: Yenir abi, kahvaltıda da yenir.
1: Kahvaltıda da hiç döner. Hani ciğer miyer diyorlar ya, o tadılır. Ciğer
0: abi, döner olur. Denir.
1: Döner de ne bileyim, döneri bilmiyorum.
0: Yer misin Senacığım?
2: Yok yemem.
0: Yersin yersin. Yok. Senin bir 3 aylık bir açlığın var çünkü. Zayıflama döneminden kalma.
1: Hani zorunlu. Zorunluysa lavaşa bir kıvırırım. Hani mecbursak.
0: Bir lokma alınır.
1: Bir lokma lavaşa kıvırılır yani.
0: Öyle ama sade, şimdi mesela sıcak bir ekmeğin ekmeği ayırsan, içini bir tereyağı, ondan sonra arasına şöyle bir lor koysan ya da minci. Bak, minci derler. Minci koysan.
1: Peynirin adı değil mi minci? Ayrı bir şey
0: tabii
1: değil.
0: Peynirin tamam, adı. Evet. Olsa şöyle ha.
1: Bak dönere bunu tercih ederim. Sabah
0: herhalde canım, herhalde.
1: Kahvaltıda dönere bunu
0: tercih. Bunun yeri çok ayrıdır.
1: Sıcak ekmeğe o tereyağını sürdüğünde tereyağının kendini bırakışı var ya böyle.
0: Of.
1: Açık sarıdan koysa ya sarıya doğru böyle bir yayılır. Ay ay ay, yayılır böyle.
0: Vay vay vay vay.
1: Vay vay vay vay. Hadi canım canım. Hadi canım canım.
0: Of durun ya demiş. Öf be. Şu an var ya bak, şu an çekti biliyor
1: geldi,
0: musun?
1: Geldi şu an, geldi.
0: Yarıyorsun.
1: Şu an geldi. Selahattin gelirken sıcak ekmek al.
0: Yarıyorsun böyle ortadan. Tereyağını sürdün mü?
1: Güzel ama bol sürdün.
0: Bol öyle sürdün abi. Durmadın, bol tereyağı sürdün. Böyle kendini bıraktı.
1: Bıraktı, yapıştı böyle.
0: Tereyağı dedi ki abi ben gidiyorum. Abi görüşürüz dedi.
1: Kendine iyi bak dedi, kaydı.
0: Saldı kendine saldı.
1: Kaydı gitti.
0: Üzerine de minciyi böyle şeyi koydun, loru koydun.
1: Lor peyniri.
0: Lor da nasıl güzel.
1: Yağlı lor
0: yeni
1: değil mi?
0: Yeni lor. Yağlı lor.
1: Hani
0: yağlı
1: böyle yağsız lorlarda sporcuların loru değil değil mi?
0: Değil.
1: Güzel
0: değil.
1: Lor.
0: Peynir koydun, koydun. Yağ koydun. Yanına zeytin getirdiler. Ama zeytin nasıl biliyor musun? Etli.
1: Of.
0: Etli zeytin. Nasıl?
1: Onu da ağzında çekirdeğini arıp ağzından içeri bırakıyorsun etini, ekmeğin
0: çekirdeğini
1: içine.
0: Çekirdeğini de yiyorsun. Öyle öyle zeytin.
1: O kadar değil. Çekirdeği yemeyelim.
0: Yanına ne koyuyoruz? Yanına ne koyuyoruz?
2: Bu kılbiber olur mu?
0: Kılbiber. Kılbiber. Kılbiber. Of yapma. Arasına. Yapma bunu.
1: Sapıyla yiyelim mi onu da?
0: Sapıyla
1: zeytini
0: yiyelim.
1: Zeytini, çekirdeğiyle, biberi de sapıyla ay yiyelim.
0: Biraz salatalık mı? Salatalığı kesmişiz.
2: Taze soğan da olur.
0: Kokmuş. Salatalık kokmuş.
2: Taze soğan.
0: Soğan. Ama sabah soğan.
2: Yok, olur.
0: Evet, tuzuna.
1: O zaman hıyarı dışarıda yiyelim. İçine sokmayalım. Sulanmasın.
0: Tabii hıyarı içeri sokalım.
1: Sulanmasın.
0: Dışarıda ol. Ama bahçeden böyle. Bahçeden salatalık.
1: Tabii öyle.
0: Ne diyorsun?
1: Kıtır kıtır.
0: Yanında da şöyle güzel bir çay. Ama çay nasıl biliyor musun?
1: Kokulu.
0: Hoholli.
1: Hoholli.
0: Hoholli. Yani
1: şeyi böyle şey, parçacıklı. Parçacıklı
0: içinde
1: değil.
0: Var parçacıkları.
1: Süzgeç
0: var.
1: Süzgeç kullanılmamış.
0: Yok. Süzeksiz.
1: Süzeksiz.
0: Süzeksiz. Süzeksiz. Süzeksiz. Ondan sonra cıva.
1: Bak şu tarif ettiğimiz.
0: Biraz reçel reçel biraz reçel.
1: Nereye, içine mi?
0: İçine değil ya, dışarıda bir yerde.
1: Ya bas. Yok ya, bu şimdi reçel burada olmaz.
0: İçine reçeli.
1: Ya. Yok, gerek yok abi reçeli.
0: Abiciğim arada belki şey yapacağım, ekmeğin üzerine damlattıracağım.
1: Tatlandıracaksın ki.
0: Tatlandıracağım.
1: Tamam, sen kendi önüne koy kardeşim, bana verme.
0: Oğlum söylediklerinizin maliyeti 10 milyon oldu.
1: Milyon bir de milyon. Bak şu bahsettiğini var ya, hani acıkman gerekmiyor bunu yemen için. Acıkmaya ihtiyacın yok
0: abi,
1: ya.
0: Yok abi, bu açlıkla ilgili bir şey değil.
1: Bu kıvırırsın gider.
0: Gençler, kardeşler, geçin peyniri, tereyağı, bal, ceviz hepsini döver demiş. Abi bizim amacımız doymak. Senin amacın başka bir şey. Senin amacın ev taşınacak, yorulmayayım.
1: Yorulmayayım, güç lazım.
0: Güç lazım.
1: Motorsuz uzaya çıkayım istiyorsun sen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Selo altınlar almadı mı? Geçen altın günü kimdeydi?
1: Selo'daydı.
0: Selo'daydı. Selo peki ikramda bulundu mu? Bulunmadı. Bu hafta kahvaltı ikram etsin abi.
1: Abi herkes yıllık izindeydi.
0: Tamam işte, bu hafta yapsın.
1: Bu hafta yapsın.
0: Kahvaltıları getirsin.
1: Ekmek, evet. Ekmek.
0: Selahattin Aktaş. Selahattin anonsu geçer misin sen? Selahattin Aktaş'a anonsu geçer misin? Terbiyesi bak ya.
3: Selahattin Aktaş. Selahattin Aktaş. Selahattin Aktaş. Geçtiğimiz ay aldığın altınların karşılığında burada ikramlarda bulunmadığını az önce fark ettik.
0: Tespit edilmiştir.
3: Tespit edilmiştir. Plakan sisteme girilmiştir. En kısa sürede sıcak ekmek, tereyağı, peynir, kıl biberle şirketimize uğramanız gerekmektedir.
4: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı. Raciş Aşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bugün ifade verecek. AFET Başkanı

0: Başkanı Donald Trump, İran savaşının ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump, İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini iddia etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Yangında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasıyla ilgili olayda anne de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Anne ifadesinde bebeğinin eşi tarafından para karşılığı başka birilerine verildiğini, kayıp iddiasının tamamen kurgudan ibaret olduğunu söyledi. İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor. Kapıkule sınır kapısında 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula dönüyor. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10'da çalacak. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başlıyor. 25 Eylül'e kadar sürecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Süper Lig'de Galatasaray evinde Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i 5-0, Kasımpaşa'da Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek D grubundaki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye motorsporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu. Alexander Zverev, Ben Shelton'ı 3-1 mağlup etti ve Amerika Açık tek erkeklerde şampiyon oldu. Alman raket kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini yaşadı.
1: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 30 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 13 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 32, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Anneler mutlu, babalar mutlu. Çocuklar okula dönüyor. Yüzler gülüyor.
1: Bu eğlenceli şarkılar sizin için anneler babalar. Sizin için anneler babalar, artık rahatsınız. Kafanıza göre hareket etmek artık.
0: Sizlerin de hakkı.
1: Sizlerin de hakkı ve işte o gün bugün.
0: Huzura erdiniz.
1: Muhteşem günün keyfini çıkarın. Oynayın, dans edin. Etrafa gülücükler saçın, günaydınlar.
0: Keyfinize bakın efendim, keyfinize bakın. Kendinize biraz vakit ayırın. Hep çocuğa, hep çocuğa nereye kadar efendim?
1: Biraz da şimdi artık kendimize bakma vakti.
0: Değil mi?
1: İki ayın üzerinde. Çünkü görüyorum etrafta bıyıkları çıkmış insanlar var.
0: Öğretmenlerin gözü yaşlı. Annelerin babaların yüzü gülüyor. Trafiğe çıkanlar mutsuz. Bugün öyle bir sabah. Birçok olayın aynı anda olduğu,
1: yaşadığımız,
0: öğretmenlerin, velilerin ve trafiktekilerin çok etkilendiği bir sabah. Kızımdan size bir mesaj var diyor.
2: Bursa'dan günaydın.
0: Günaydın
2: kızımın
0: efendim.
2: Hazal'ın sizden bir isteği var.
1: Gelsin.
0: Neymiş?
3: Bay bay Demet abla. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Demet abla günaydın.
0: Bay
3: bay Demet abla, açar mısınız? Anne,
0: ikisi de derim, vay vay Demet abla var. Konuşmaya devam ediyor arkadaşlar.
1: Demet ablam hoş geldin.
0: İki çocuk bir hanım, sabahtan beri servis, bugünü hiç sevmedim demiş efendim.
1: Beyler hani... diyor, unuttuğunuz birileri kaldı diyor, lütfen.
0: Kimmiş?
1: Kantincileri unuttunuz.
0: Kantinciler bayram ediyor bu sabah.
1: Geliyor, paralar geliyor.
4: Servis şoförleri.
0: Servis şoförleri bayram ediyor bu sabah. Bu sabah başka ne var bu sabah?
1: Bu sabah servis şoförlerini saydık sevgili. Anne babalar, öğretmenler, karne, müdürler, zaten okuldan öğretmen olarak da bakabiliriz müdürlere genel olarak. Evet, bir şey de kalmadı herhalde.
0: Bursa'da trafik felç demiş. Evet. Genel itibariyle her yerde bugün
1: evet,
0: öyle.
1: İstanbul için çok felçlik bir durum yok. Yine 53 seviyelerindeyiz. Öyle felç diye bir şey söz konusu değil İstanbul'da henüz.
0: Eymen'in doğum günü kutlayın çocuklar. 11 yaşına girmiş.
1: Happy birthday Eymen. Doğum günü kutlu olsun.
0: Böyle okula mı gidilir diyor. Patisiz olmazmış. Abdullah Bey'in kızı. Elinde pati dediği oyuncak galiba. Bu pati. Sarı bir figür var. Onu söylüyor galiba.
1: Onunla mı okula gidiyor?
0: Herhalde onu
1: yanına
0: söylüyor.
1: Almış, bırakmıyor. Ki. Oğlum anne biz gidince siz ne yapacaksınız dedi. Ben de o sırada sizin çaldığınız çifte telliyle oynuyordum diyor. Oynayacağım oğlum tabii. Bunu yapacağız.
0: Evet.
1: Bizim de işler açılacak diyor Burak mesela. Bizim otosanayi. İşler açılacak diyor. Yaz diyor.
0: Hademelerde yasta diyor. Her gün sınıf temizlemiş. Bugün öyle bir gün diyor.
1: Köpüklerle şimdi artık iç içe olma vakti. Köpüklerle
0: şu içe. Anda Aydın'da okul yolundayız. Oğlum Deniz 2 ayda sizi çok özlemiş. Çok mutlu diyor tekrar dinlediği için.
1: Deniz hoş geldin.
0: Tabii öğrenci kardeşlerimizden ayrı kaldık birazcık.
1: Tabii kaldık evet, sevgiliyorum. 17 evet, milyon evet. Öğrenci. Bunun 16 milyonu bizi dinlese bayağı bir ayrılık.
0: Allah bereket versin. Kırtasiyecileri de unutmayın diyor. Bugün öyle bir sabah diyor. Kırtasiyeciler
1: 2 haftadır zaten sevgili Yıldırım. Okullar açılmadan 2 hafta önce zaten
0: başlar.
4: Torun bakan anneanne babaanneler.
0: Torun bakan anneanne babaanneler. Bravo.
1: Onların da bravo. Yaslı günü. Onların da yaslı günü.
0: Aa doğru, onlar bakıyor.
1: Tabii genelde bakıyorlar. Yazın zaten baktıkları yetmiyor. Kışın da bakacaklar.
0: Bir de okulda... üstünü bir de üstünü.
1: Tabii okula götürme işleri, okuldan alma işleri. İlla bir tanesinden bir şeyi yaptıracağız.
0: Evet.
1: Öyle boş durmak yok. Anneanne babaanne olmak kolay değil.
0: Öğretmenlerimizden bir ses kaydı gelmiş. Total yer. Bütün öğretmenlerimiz bir araya gelmişler. Bize bir kayıt göndermişler.
1: Örder.
0: Vereyim mi?
1: Ver.
5: Abi geldiler abi.
1: Geldiler ve uzun bir sürede gitmeyecek gibi duruyorlar.
0: Polisler de diyor, adamlar trafikte uğraşıyorlar diyor. Polisleri unutmayın diyor.
1: Tabii şimdi kalabalık dolmuşçular, servis
0: şoförleri. Bu sabah öyle bir sabah. Pastaneler, poğaçacılar. Oğlum baktığın zaman okullar ekonominin aslında şeyi ya, ne derler?
1: Kesinlikle temel taşlarından
0: temel
1: bir tanesi.
0: Temel taşı yani.
1: Hareketlendiriyor, sıcak para yakıyor. Dedeleri unutmayın beyler diyor. Benimkine de babası bakıyor, babam bakıyor diyor. Dedesi bakıyor diyor.
0: Sadece babaanneler değil.
1: Değil, dedeler de var diyor.
0: Servis ablaları da var. Çocuklar onlara emanet demiş, servis ablaları.
1: Onlar da var, onlara da selam olsun.
0: Hocam onların servis ablası nedir?
1: Servis ablası sevgili Yıldırım, servisin içinde çocukların inerken, binerken, trafikteki herhangi bir probleme karşı önlem almak amacıyla onları böyle götürüp getirttiği. kapısına kadar bıraktığı, evinin içine aldığı kişiler.
0: Kişiler. Okulu, okulu...
1: Genelde servis şoförünün eşi oluyor bunlar. çünkü para, bu da para. Gider çünkü.
0: Okul önlerindeki simit ve poğaça satanları da unutmayın diyor. Onlar da bayram ediyor
1: tabii,
0: bugün diyor.
1: Tabii, onlar da sivil polislerimize de günaydın.
0: Okul aile birlikleri. Ondan sonra şimdi... Bugün ne güzel bir günmüş ya.
1: Maşallah, herkes Kutlubay çok mutlu vallahi. Hadi bir de selam çakın. Kutlubay günaydın kardeşim Ankara'dan.
0: Öperiz yanaklarından. Öptük. Ver gelsin bakayım.
1: Servis ablalarındaki hava kimsede yok yemin ediyorum diyor. Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir çoban haberimiz var. Enteresan haber. Teknolojik çoban diyebiliriz artık kendisine.
0: Drone'la şey yapıyor.
1: Evet, drone'u keşfediyor sevgili Yıldırım. Drone'la artık eskiden diyor peşlerinden saatlerce koşuyordum diyor hayvanların. Şimdi çayımı içiyorum, sürüyü kontrol ediyorum.
0: Bir de konuşuyor biliyor musun? İzledim ben drone videosunu.
1: İzledin mi videosunu?
0: Şey diyor. Bak nereye çıkmış. Bak nereye çıkmış. Bak.
1: Bak oradan sevgili Yıldırım yeni bir influencer doğabilir. Net bir şekilde doğar.
0: Doğar.
1: Çok güzel kullanırsa o drone ve çoban de, işini aynen bu konuşmalarla.
0: Bir de biz seviyoruz abi, çoban videosu izlemeyi severiz.
1: Hiçbir böyle, şey yapmıyordu biliyorsun çoban.
0: Evet, üstünde neydi o bir çoban kıyafeti var ya bir tane.
1: İşte.
0: Onu giymiş uyuyor.
1: O kadar.
0: Önünde de iki tane koyun uyuyor. Ve 1 milyon insan izliyor.
1: İzliyor bana. Sadece uyurken. Biz severiz, abi. O videoları severiz. Severiz. Çobana da influencer yolunda başarılar diliyorum. Hayatımı riske sokmadan drone'um kaldırıyor, keçilerimi getiriyorum götürüyorum diyor. Bravo çoban kardeşim.
0: Çoban kardeşimizi öperiz.
1: Tebrik ederiz.
0: Abi balık avlayamama videonu izledim geçen gün. Nasıl ters ters bakıyorsun demiş. Yok abi yok.
1: Bazen olmayınca işte olmuyor. Olmayınca olmuyor.
0: Servis ablaları yeşil giyiyorlar demiş. Servis ablaları yeşil yelek giyiyorlarmış.
1: Tamam.
0: Sırtlarında da rehber yazıyor.
1: Ha, öyle baya baya şeydi.
0: Öyleymiş baksana.
1: Tam belli olsun diye.
0: Evlerdeki evcil hayvanlar da kurtuldu. Hayvanları mıncırıp duruyor çocuklar. Okula gittiler de rahatladı hayvanlar demiş. Onu biz bu çocukları sevmiyor olabilir miyiz acaba ya? Baksana.
1: Ama hayvanların bak, hayvanların çocuktan çektiği var yani. Evde kuş, kedi, köpek ya. Hepsini. Böyle sıkarlar, sarılırlar ya.
0: Evet.
1: Bir de güç kontrolü de olmadığı için böyle 1-2 yaşlarında hayvanı böyle linç ederler.
0: Hayvan kaçar.
1: İki tane de patiyi yedin mi ara sıra böyle bir geri çekilirsin, ağlarsın.
6: Bunu böyle adam edebilirsin. Gidecek,
0: edemezsek.
6: Yapacak bir şey yok.
0: Peki. Geçtim, ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir güzel haberimiz vardı, onu atlamadan verelim. Mete Gazoz'la ilgili sevgili Yıldırım.
0: Evet, Mete'miz şampiyon oldu değil mi?
1: Şimdi bizim için artık Mete'nin bu haberleri şey değil. Bak mesela ben üzüldüm. Dünya kupasında, okçuluk kupasında sevgili Yıldırım bronz madalyanın sahibi olmuş. Üçüncülük. Ya biz öyle bir yere getirdik ki Mete. Dünya üçüncüsü oluyor. Ya Mete diyoruz ya.
0: Yapma Mete.
1: Yapma Mete. Birincilik dururken niye üçüncülük?
0: Kızlarımızın durumu da aynı biliyorsun.
1: Kızlar da artık şey kızların çıkardılar. Kızların durumu da aynı. Onlar da artık çıkardılar. Durumu Mete de bronz madalyasının sahibi olmuş.
0: Tebrikler Mete'ye. Kutlar sebebi gideriz.
1: Tebrikler Mete kardeş.
0: Şu an her yer leş gibi çocuk demiş. O yani.
1: Etraf kaynıyor. Fırıdır fırıdır. Takır takır her yer.
0: İyi de drone'la hayvanları izlemek yeni bir şey değil ki diyor. Adil Koçeri bunu yapıyordu diyor.
1: Ya.

0: Ayşegül diyor ki yalnız bende bir boşluk oluştu diyor ya. Gitsinler şunu yapacağım, gitsinler bunu yapacağım diyordum. Şimdi öylece oturuyorum
1: diyor. Bütün planlar iptal değil mi?
0: İptal oldu
1: diyor. Çünkü bir hafta kendine gelemeyeceksiniz arkadaşlar, o yüzden. Eli ayak tutmayacak, ne yapacağını bilemeyeceksin.
0: Abi bir kemik ağrısı olur. Panik yapmayın.
1: İçecek, bir hafta falan sürecek. Sertaç demiş ki sevgili Yıldırım. Agalar, bugünkü Ankara AVM yayınınızda başarılar dilerim. Darısı Kayseri'nin başarılı.
0: Bugün Ankara yayını mı var zannetmiş?
1: Geçen hafta Perşembe Sertaç.
0: Geçti Sertaç'ım.
1: Yaptık onu Sertaç'ım. İnşallah Kayseri'ye darısı tabii, o da ayrı.
0: Kayseri yayınlarımız da güzel geçer bu arada.
1: Güzel, severiz Kayseri'yi.
0: Uğur Derin Dondurucu'ya buradan seslenelim abi.
1: Bir Kayseri gelsin.
0: Bir Kayseri
1: mi?
0: Gelsin ya.
1: Uğur Bey. Uğur Bey.
0: Öğretmenlerin hazırlık ödeneğini onaylayan maliyecilere yok mu bir selam?
1: Selam, selam. Demek ki kendisi maliyeci. Hazırlık ödeneği dediği nedir sevgili Yıldırım?
0: Bilemedim ki ne olduğunu. Özkan Ertaş, Özkan abi Kayseri'yi bekliyoruz inşallah, inşallah.
1: İnşallah Özkan abim.
0: Benim kedim çocukları yüzünden yazın evde 3 ay yağ sabır çekiyor demiş efendim. Mıncır mıncır mıncır.
1: Tabii tabii hamura döndüler ya.
0: Ya bu kadar çocuk biraz fazla değil mi demiş.
1: Herkes taşın altına elini koyarsa daha da çocuk olacak. Seviniriz tabii, memleketimiz için çocuk gerekli.
0: Bence Sertaç podcast'ten dinlemiş diyor.
1: Mümkün, bir şey mümkün.
0: Böyle bu arada böyle çok dinleyicimiz var. Podcast dinliyor. Podcast'i mesela 3 gün geriden dinliyor. Mesaj atıyor falan. Öyle bir şey olabilir, doğru.
1: Muhtemelen eski podcast'i dinledi. Sertaç, geldi
0: aramıza dön Sertaç.
1: Hoş geldin Sertaç.
0: Ver bakayım.
1: Sevgili Yıldırım, yine Japonya'da bir uyuma yarışması. Nedir bu uyku yarışması anlamadım vallahi. En iyi uyuyanı bulmak için yarışma düzenliyor. Dünyanın 4 bir ülkesinden böyle haberler geliyor. Katılımcılar sadece 90 dakika uyuyacakmış sevgili Yıldırım. O kadar.
0: Hani kaç böyle para veriyorlar?
1: 3 gün 5 gün değil. Kazanan... Kazanmak ne demek burada, nasıl kazanacak, en iyi uyuyan nasıl oluyor mesela, nasıl en iyi uyuyanı tespit edebilirler 90 dakikada?
0: Ya galiba oradaki dataları alıyorlar, böyle beynine bir şey bağlıyorlar filan yani, bilmem ne, o sinyaller.
1: En iyi uyku haline geçen kişi
0: herhalde mi? Galiba onunla ilgili bir şey.
1: Ödül sevgili Yıldırım yaklaşık 700 bin TL.
0: Güzel para kanka.
1: 90 dakika.
0: Çok güzel.
1: 90 dakika.
0: En iyi uyuyana veriyorlar.
1: Çok güzel para.
0: Bizim ülkeye gelmez böyle şeyler, gelse.
1: Yoksa biz birinci oluruz.
0: Severiz. Uykuyu severiz.
1: Severiz.
0: Güzel uyuruz.
1: En iyi uyuyanı alırız yani.
0: Evet. Bir de bizim uyuma şekillerimiz de ilginçtir.
1: Bir de şey yapa yapa uyuruz biz.
0: Söyleme onu, söyleme.
1: Döne döne.
0: Ha, döne döne de. Döne döne. Mesela.
1: Japonlar şok.
0: Bir de başkasını ifade ederken de böyle şeyler kullanıyoruz. Aa, Kemal'i boş ver, o şimdi
1: bu saatte
0: uyuyordur.
1: Bu saatte o.
0: Pireler uçuyordur.
1: Şu anda.
0: Falan gibi yani. Uyuyan insan profili deyince bize uyuyan insan bende şey canlanıyor. Ceket uzanmış, sağ ayak ceketin sırt bölümünde.
1: Sırt bölümünde.
0: Havaya kaldırmış.
1: Sol ayak normal oturma yerinde, sağ ayak sırt bölümünde.
0: Ağız
1: açık.
0: Ağız açık. Ağızcık açık ağız.
1: Kafa geri dikmiş hafiften. Nefes alamıyorsun. Nefes alamıyorsun o şekilde. Alma ihtimalin yok.
0: Uyku deyince öyle bir şey, elektrot bağlanıyor beyne diyor, öyle
1: i̇şte
0: bakıyorlar.
1: İşte muhtemelen kaliteli uykudan bahsediyor. En iyi uyuyan dediği kaliteli uyku herhalde.
0: Mesela ben ayağımı koltuğun arasına sokup uyuyorum. Nasıl oluyor? Koltuğun arası?
1: Bizim ülkede de var diyor onlardan. Süper Lig hakemleri 90 dakika uyuyorlar diyor.
0: Şaka şaka bunlar, şakadan şakadan.
1: Bilal Yıldız yazdı, adını soyadını vereyim.
0: Bizim şakamız değil ama Bilal'in şakası.
1: Değil, Bilal Yıldız. Numarasını veriyorum.
0: Benim kendi öz karım gece beni kaydetmiş horlarken.
1: Normal yatakta
0: videosunu,
1: mı?
0: Videosunu çekmiş. Normal uyurken.
1: Sesli mi?
0: Kayıt elimde.
1: Ses var
0: ama
1: mı?
0: Yayınlamayacağım.
1: Ses var,
0: var
1: mı?
0: Ses var.
1: Güzel mi ses?
0: Oğlum çok kötü.
1: Versene
0: vallahi
1: be.
0: Çok, ama çok yorgundum ben ya.
1: Tamam olabilir, yorgunken.
0: Gece 3'te falan uyudum.
1: Oo, o zaman tamam, vücut kendini
0: şey
1: salmış.
0: Şey dönüşü. Ne onun adı?
1: He, Ankara dönüşü.
0: Ankara dönüşü.
1: Ankara dönüşü Perşembe.
0: Onun videosu. Sabah bana izletiyor, durup durup onu izletiyor. Bak görüyor musun?
1: Nasıl horluyorsun?
0: Ama çok yorgunluk abi.
1: Versene bir ses.
0: Hayır hayır yok. Hayır asla yok.
1: Bak.
0: Yavrum buradan çıktık, yayına geldik, yayını yaptık, şeye gittik, Ankara'ya gittik. Ankara'da oraya koştur, oraya koştur.
1: Gecenin üçünde geldik.
0: Gecenin üçünde gelmedik ama üçünde uyuduk.
1: Anca yatağa yattık.
0: Anca uyuduk yani. O yüzden o kaydı vermeyeceğim.
1: Tamam. Ne diyeyim?
0: Aşırı yorgunluk abi, o kadar olur. Kendi kendimi yakmayayım şimdi burada. Ama mesela daha güzel bir kayıt var elimde. İsterseniz onu verebilirim.
1: Ver onu, ver de dinleyeyim. Uzun zamanda dinlemek 4 gün oldu.
2: Türkiye'nin en klasik gardı klasik.
1: Bir de başka birinin horlaması.
2: Konuşmuyor çünkü.
0: Geçtik. Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Ya bu çok trajik komik bir haber diyebilirim buna. Sivas'tan bir hurdacı haberi sevgili Yıldırım.
0: Hurdacı.
1: Hurdacı. Hurdacı.
0: Oradalar olur. Oradalar olur. Öfkeler olur. Hurdacı.
1: Beş para etmez ürünler burada.
0: Hurdacı. Hurdalar olur.
1: Vallara var ya.
3: Pişobalar, sovyalar, razalar, divarlar, hurdalar, debiler, hurdacı, hurdacı, hurdacı. Eski buzdolapları, çabaşır vakileri, hurdalar, debiller, hurdacı. Eski soba kuvası var mı abla?
0: Çok tatlı değil mi bu abi ya?
3: Abla!
0: Hurdalar, hurdalar. Ver bakayım.
1: Çöplükte bulduğu 128 parçalık tarihi eseri sevgili Yıldırım.
0: Vallahi helal olsun.
1: Gidiyor müzeye teslim ediyor.
0: Sen onun tarihi eser olduğunu nasıl anladın?
1: Enteresan geldi demek ki. Nasıl parçalarsa parçaları göremiyorsun.
0: Oğlum ben gördüm, bu fotoğrafları var parçaları.
1: Ben görmedim parçaların fotoğraflarını.
0: Ya küçük küçük şeyler ya, ben onu görsem umursamam bile.
1: Allah Allah.
0: Vallahi öyle. Anlamış.
1: Enteresan.
0: Tarihi eser olduğunu anlamış.
1: Ya şimdi hurdacıya sevgili Yıldırım, belki eline çok fazla böyle şeyler geçtiyse sağdan soldan bilgi sahibi de olmuş olabilir.
3: Eski sobalar, sovyalar, razalar, divarlar, hurdalar, debiler, hurdacı, hurdacı, hurdacı.
1: Olaylar devamında başlıyor sevgili Yıldırım.
0: Ne diyor?
1: Tarihi eserleri teslim etti. Komisyon eserler için, getirdiği eserler için hurdacıya 30.000 TL ödeme yapmaya karar veriyor.
0: Güzel.
1: Güzel para. Hurdacı ödülü yetersiz buluyor.
0: Yetersiz.
1: Karara itiraz ediyor.
0: İstirafa mı gideyim?
1: Komisyona itirazda bulunuyor. Komisyonda yeni bir komisyon oluşturmamız için yalnız 16.000'e ihtiyacımız var diyor.
0: O ne demek ya, anlamadım.
1: Öyle bilmiyorum. Yeni bir komisyon oluşturulması için kendisinden 16.000 TL
4: bin istiyorlar.
1: Talep ediliyor. Yani bir yeni bir komisyon oluşturmak için 16.000'e ihtiyacımız var diyor.
0: Sen bize 16.000 ver.
1: Ver, biz komisyonu kuralım, sonra belki artırırız diyor.
0: Ne saçma bir...
1: Yarısını alacak paranın komisyon. Yani 128 parçalık bir tarihi eser için 30.000 TL. Birazcık mutlu etseydik hurdacı abimizi be. Değil mi? Biraz mutlu. Kaç para istiyorsun diye sorsaydık. Belki 50 isteyecek. Anlaşacağız yani. Arada ara bulucu lazım burada.
0: Ya böyle şeylerde şey yapmak lazım. Bu arkadaşları
1: teşvik.
0: Mutlu etmek
1: mutlu
0: lazım.
1: Mutlu etmek lazım.
0: Ki devamı
1: bir
0: gelsin.
1: Bir daha getirsin.
0: Yarın bir gün bulduğunda şey yapsın.
1: Şimdi ya, yarın öbür gün belki şey yapabilir. Ulan götürdük evet. Geçen sefer 16 istediler.
0: Evet,
1: 30
0: verdiler falan verme ya gibi.
1: Dememek lazım. O yüzden bir tık mutlu etmek lazım.
0: Kastamonu'dan selamlar abiler demiş efendim.
1: Günaydın Kastamonu.
0: Burada hurdacı değil de Kastamonu sarımsağı anonsu meşhur diyor burada diyor.
1: Sarımsak, Kastamonu sarımsağı değil mi?
0: Evet.
1: Her yerde vardır ortak. Anonsa gerek var mı Kastamonu'da ya?
0: Kastamonu sarımsağı geldi ya.
1: Bence artık Kastamonu'da şeye ihtiyaç yok sevgili Yıldırım. Sarımsak anonsuna. Çünkü yani artık memleketi.
0: Kastamonu taş görüyorum, sarımsağı geldi ya.
1: Taşköprü sarımsağı geldi.
5: Anne sakinlerine.
0: Bu değil ya, bu değil. Nerede? Şu muydu? Şu.
5: Mahalle sakinlerine duyuruyorum. Kastamonu, Taşköprü, sarımsak geldi. Kastamonu'dan kışlık sarımsak geldi.
0: Geldi ya.
1: Geldi ya.
0: Geldi ya.
1: Kışlık sarımsak geldi ya. Trabzon günaydın.
0: Oğlum bir saat versiyonu var ya.
1: Bunun.
0: Bunun.
1: Abi yaparlar.
5: Mahalle sakinlerine duyurulur. Kastamonu, Taşköprü, sarımsak geldi. Yemeğine, cacığına, turşuna, çorbana sarımsak geldi.
1: Bu yeni versiyon mu
5: yapmış? Taşköprü, kışlık sarımsak geldi.
0: Herhalde yeni versiyon.
1: Yeni versiyon çünkü şey yok burada. Şeyle söylememiş bunu, megafonla söylememiş. İkinci açtığım megafonlu güzeldi o.
0: Ne bir saat, 6 saatlik versiyon var, şuraya bak. Bunu açıp uyuyorlar mı acaba? Herhalde öyle.
1: Sarımsak yemiş kadar olursun yemin ediyorum. Bunu
0: vallahi
1: dinlersen.
0: Billahi ya.
4: Açıp geziyorlardır. Söylemiyorlardır.
0: He, YouTube'dan açıp açıyorlar. Akıllıca lan. YouTube'a kaydediyor. Arabada YouTube'dan açıyor.
1: Şey gibi. Kimlik kaplamacıları gibi. PVC kenarı.
0: O da var YouTube'da.
1: Ha, onlar gibi. Bir kaplama yapılır. Anında verilir, teslim edilir. 5 dakikada.
0: Kastamonu, Taşköprü'ye sarımsak geldi.
1: Bizim burada da geziyorlar. İri iri diş diş diye geziyorlar diyor.
0: İri iri diş diş.
1: İri iri diş diş.
0: Zerzavatçı için yapılmıştır o video. Hurdacı borcum var, almaya gelmiyor. İri iri diş diş. Peki.
1: İri iri diş diş.
0: Ver son bir tane daha ver.
1: Bakıyorum sevgili Yıldırım, son bir tane daha güzel böyle lezzetli bir haber. Ha şey var, tütün ürünleriyle ilgili sevgili Yıldırım bir karar dün biliyorsun.
0: 2040'ta.
1: Evet.
0: İtibaren
1: satışı yasaklanıyor diye
0: tütün
1: bir haber var.
0: Tütün ürünlerinin satışı yasak.
1: Evet, tamamen yasaklanacak diyor 2040. Tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyen dolaplarda tutulacak bu zamana kadar. Bunlar zaten birçoğu yapılmıştı da şimdi netleşiyor. Satışlarda elektronik sistem kullanılacak. yaş doğrulaması yapılacak. Sigara paketleri tek tip olacak. Logo, sembol, herhangi bir şey.
0: Bugünden itibaren mi öyle?
1: Yani orada bu resmi gazetede yayınlanmış bir şey değil. Bu okuduğumuz muhtemelen çıkacak kararlar söyleniyor. Bugünden itibaren değil.
0: Zaman içinde bunlar olacak.
1: Evet, hepsi.
0: Ama zaten 2040'ta da komple satışı.
1: Komple satışı yasaklanacak. Bunların içinde olanlar da var zaten. Mesela çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek. Zaten parklarda sigara içen hayvanları görüyoruz hala çocuk parkında. Burada anne babalar da var görüyorum. Yani hayvan diyorum da.
0: Çocuğunu anne babalar da işiyor.
1: Çocuk kaydıraktan kayıyor. Orada lastik tahterevalleri var biliyor musun? Lastik, araba lastiğinden. Oraya oturmuş baba, bak gördüm böyle yapıyor. Hadi oğlum kayda gidelim.
0: Çekiyor. Oğlum,
1: parktasın ya. Hani orada etrafta 20
0: orada
1: çocuk
0: da yapma
1: daha
0: ya.
1: Var. Yani yasak zaten. Bir gelse geçmiş olsun. Şey diye deme.
0: Teyze bir mesaj gelmişti, onu okumayayım ben. Yalnız bu arada devlet 14 yılınız var, bıraktınız diyor.
1: 14 yıl kaldı, stokları yapın diyor şimdi devlet.
0: Sigara sağlığa zararlıdır, bırakın diyor.
1: Zararlıdır, sigara sağlığa, bunu her yerde söyleyeceğiz.
0: Ara gidiyoruz, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Reklamlardan sonra buradayız. Mutfakta.

0: Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
12: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
13: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
14: Umran Oto Ekspertiz.
11: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
12: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
12: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
16: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
17: Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat.
18: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.
19: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
21: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam.

0: Fatih abinin bu şarkısını çok severiz. Çok eskidir, çok güzeldir. Avuç içi kadar mutluluk yeter.
1: Yeter mi sevgili Yıldırım?
0: Yeter, niye yetmeyecek?
1: Nedir buradaki avuç içi kadar mutluluktan kasıt Fatih abideki? Merak ediyorum.
0: Avuç içi diye, avuç içi dediği şey.
1: Avuç içi.
0: Hani küçük. Küçük de olsun, hani küçük olsun benim olsun var ya, hani küçük avuç içi, hani küçücük.
1: Yani avuç içine çok da sığan şey küçük gibi değil sanki.
0: Düşünelim ne olabilir, avuç içi kadar mutluluk.
1: Dinleyicilerimize de sorabiliriz sevgili adım. Avuç içine sığacak mutluluklarınız.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Efendim show devam eder sevgili dinleyiciler. Saat 8.40 İstanbul yol durumu %50'lerdeydi en son.
1: Aynı şu anda durumda. 51-53'ten 51'e gerilemiş hatta, enteresan.
0: Allah
1: İstanbul
0: Allah.
1: Şaşırtmaya devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: 51'e düşme gibi bir şey söz konusu sevgili Yıldırım. Beni şaşırttı. Ben yayının sonuna doğru birazcık artarız diye düşünüyordum, azaldık.
0: Şu anda yüzde...
1: 51.
0: 51.
1: Şu an 51'deyiz.
0: Güzel. Ver bakalım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir tane Guinness Rekorlar Kitabı haberi var sevgili Yıldırım. İstanbul'dan İrlanda'ya giden bir gezgin diyelim. 6805 kilometreyi çıplak ayak yürüyerek dünya rekoru kırmış.
0: Dünya rekoru.
1: Dünya rekoru. Çıplak ayaklı 6800 kilometre. Sadece başında Türkiye'de bir sokak köpeği tarafından ısırılma var. Sağ salim ülkesine varabilmiş.
0: Başka da bir şey yok mu?
1: Başka da bir şey yok. İyi. Yeter. Çıplak ayakla yürümek zordur ya yollarda.
0: Abi
1: o
0: zor.
1: O sıcakta, kavrulan
0: çocukken
1: sıcakta.
0: Çocukken yapardık bunu, biliyor musun?
1: Çocukken çok severdik.
0: Çıplak ayak gezmeyi severdik.
1: O ayakkabıları çıkarıp koşturmayı çok severdik. Sahilde değil, normal sokakta.
0: Normal
1: mahallede.
0: Sokakta, evet.
1: Normal mahallede. Adam bunu yaparak bak Guinness Rekorlar kitabına giriyor.
0: Şimdi denize girerken deniz ayakkabısını keşfettim ben. Yeni keşfettim.
1: Evet, çok güzel oluyor. Lazım da aslında.
0: Evet abi, bu sefer de diğerine şey oluyor, ayağın hassasiyet kazanıyor, normal gidemiyorsun.
1: Kuma basamıyorsun.
0: Kuma basamıyorsun.
1: Kumda yürürdün, şimdi kumda koşturmaya başlıyorsun.
0: Hadi hadi hadi. hadi.
1: Şezlong'dan sahile inene kadar.
0: Sıcak kumda yürüyen adamı bir hayal etsenize bir. Koşan adamı.
1: Koşan adamı, ayakları böyle hızlı. Depar atıyor böyle yerden ayağını hızlıca çekebilmek için.
0: Evet.
1: Kumda giyiyor musunuz, sadece taşlı yerlerde mi?
0: Taşta da giyiyorum, kumda da giyiyorum.
1: Ya bayağı alışkanlık yapmış.
0: Abi işte diyorum ya, ona bir alıştın mı o tamam bitti artık.
1: Çünkü konfor sağlıyor. Ayağın yanmıyor. İşte denizde bir şeye bastığın zaman denizin altında deniz kestanesi var mı yok mu bunlardan hiç etkilenmiyorsun.
0: Etkilenmiyorsun.
1: Ayağında ayakkabı olunca.
0: Kesti mi hiç deniz kestanesi ayağını?
1: Yok, denk gelmedi hiç. Çok deniz kestaneli yer gördüm ama... oralarda ayakkabıyla gittiğim
0: dikkat ediyorsun.
1: Dikkat ediyorum.
0: Dikkat ediyorsun.
1: Gökçetepe'de gittiğimde mesela inanılmaz deniz kestanesi vardı. Böyle görünüyor yani denizin ortasında, dibinde, kenarında.
0: Hocam o yeniyor mu kestaneye?
1: Kestane yeniyor. Soba lazım. Soba lazım. Çizebilirsen eğer. Sobada güzel güzel afiyetle götürürsün.
0: Beyler, çıplak ayak yürümenin vücuda çok faydası var demiş efendim. Soner Bey yazmış. Allah Allah. Neymiş acaba faydası?
1: Şey, ortopedik olarak mı? Ayak sağlığı olarak mı?
0: Bilemedim ki.
1: Belki ondan bahsediyor olabilir sevgili Yıldırım. Bir de ayak yere deyince böyle enerji gidiyor derler ya böyle.
0: Toprağa basınca. Şu an Ankara'da ara yollar bile dolu. Ayşe Ünal yazmış. İstanbul'da bugün 10'da başlıyor. O yüzden trafik yok diyor Soner Erdoğan. Evet, biz bunu konuştuk saat 7
1: ama
0: civarında.
1: Ama artık yollara çıkılır ya, 8.42 oldu. Her baktığımda %1 düşüyor trafik.
0: Mustafa Bey, ayağınızın altını niye gönderdiniz efendim, anlamadım ben.
1: Nasırlı mı? Nasırlı mı?
0: Düzenli yürürüm.
1: Ben İrlandalı abinin ayağını görmek isterdim altını mesela. Mustafa Bey'in değil de.
0: Şey olmuştur artık, böyle nasır olmuştur.
1: Şişmiştir ayak böyle. Evet. 3 numara büyümüştür ayağı.
0: Hobbit ayağı. Öyle yaz.
1: Davul gibi.
0: Elektriği alıyor, çıplak ayak yürümek iyidir beyler demiş.
1: Betonda çıplak ayak gezersen cırcır olursun diyor. Yok be, niye gezeceksin?
0: Betonda yani? Bir gezilmez ama öyle derler.
1: Sokakta kaldırın da bir beton, orada yüzünce şey, gezince.
0: Toprakta.
1: Bir şey olmaz.
0: Toprakta. Bir kere çıplak ayak köy yolunda eve kadar yürüyelim dedik.
1: Of.
0: Eve geldiğimiz zaman ayağımızın altını her şeycikler yemiştir demiş efendim.
1: Batmıştır sineği, sivrisineği, arısı, osu busu hepsi girer.
0: Evet. Bizim köyde çorapsız Hatice diye bir teyze var. Kadın 93 yaşında. Ben kendimi bildim bileli hiçbir zaman ayakkabı giymiyor. Önder yazmış. Önder Özkan.
1: Çıplak ayakla geziyor.
0: Çıplak ayakla geziyor.
1: Vay arkadaş ya.
0: İlginçmiş.
1: Nasıl bir gelenektir bu?
0: Oğlum kabilelerde Afrika'da biliyorsun.
1: Onlarda yok
0: öyle
1: zaten.
0: Öyle takılıyorlar yani.
1: Sadece ayakkabı mı yok
0: sürekli
1: onlarda?
0: Sürekli gülüyorlar.
1: Bir tek ayakkabı değil ki.
0: Ya şey yok da. Yani onlar da öyle seviyorlar.
1: Öyle rahatlar. Öyle rahatlar. Rahat ediyorlar yani.
0: Hiç gizlisi saklısı yok.
1: Bizden rahat olduklarına kesin eminim ama.
0: Evet.
1: Bizden rahat.
0: Ama peki bir dakika, bir şey sorayım. Dinleyeceğimize şunu soralım. Böyle taş devri döneminden, ilk çağlardan özendiğiniz, ya şimdi de olsa dediğiniz bir şey var mı?
1: Kıyafet abi, benim net kıyafet.
0: Benim de ya.
1: Çünkü kıyafet her gün bir dert.
0: Değil mi?
1: Her gün dert. Yani bizim için her gün dert. Yani böyle tek tip giyinenler için belki dert olmayabilir ama normal böyle... senin benim gibi normal özel sektörde giyinenler için çok büyük dert.
0: Senin var mı o dönemlerden özendiğin bir şey?
2: Akrabaları olmaması.
1: Yok mu?
2: Ya da az akraba. Enişte az akraba. Yok, baldız yok. Hani
0: şey,
2: öyle şeyler
0: şeyin ritüelleri çok güzel. Ben izliyorum belgesel kanallarında.
1: Kira mesela, kira. Bağırı da rahatsın ya.
0: Ortaya birini alıp ritüel yapıyorlar böyle. Dönüyorlar böyle. Hadi ya.
1: Ona bir şey tanrıya
0: takı yok, bir şey yok.
1: Hiç dert yok. Yani en fazla takı mızrak yaparlar. En iyi sivrilten, taşın ucunu en iyi sivrilten kızı alır mesela. Ne kadar sivri o kadar iyi.
0: Abi iş yok mis gibi diyor. Rahat mesela.
1: İş bak, işten yola çıkmış. İş var abi, orada iş çok. İş daha çok.
0: Pamukkale'ye gitmiştik, çıplak ayakla yürüdük. Mahvoldu ayaklar diyor. Bir hafta üstüne basamadık demiş. Abi vergi yok diyor ya, şey diyor o dönemlerde diyor.
1: Gidilir diyor, yaşanır diyor.
0: Yaşanır diyor, yaşanır yani. İşte orada serbest çalışma düzeni.
1: Ekmek aslanın ağzında, gerçekten aslanın ağzında bir de. Yani sözün gerçeği orada.
0: Ateş dansı diyor.
1: İyi olurdu diyor, olsa diyor şimdi.
0: Ateş dansı yapılırdı demiş.
1: Bir etrafında oynasak.
0: Üzerime hafif bir şey alayım derdi yok kabilelerde. Yok. Zaten hafif. Rahat yani.
1: Pasaport yok, vize yok beyler diyor. İstediğin yere gidebiliyorsun.
0: Efendim. Bütün yaprakları tanıyorsun, bu güzel bir şey değil mi demiş.
1: Ama o zaman da derdi vardı diyor. Hocam diyor, öyle demeyin diyor. Şimdi kıyafet derdi var, o zaman da yaprak derdi vardı. Hangi yaprak? Çam yaprağı mı? Yonca yaprağı mı?
0: Bugün hava biraz esintili.
1: Ona göre uygun bugün bir yaprak. Giyeyim? Büyük yapraklı bir
0: büyük
1: şey.
0: Büyük yapraklı giyeyim.
1: Muz yaprağı.
0: Ya da mesela bir düğüne katılacaksın. Kimse sana yanaşsın istemiyorsun. Şey yapabilirsin mesela, bugün ısırgan otu giyeyim.
1: Mesela.
0: Bana yanaşamasınlar.
1: Dokunamasınlar.
0: Dokunamasınlar.
1: Bir de böcekten, tırtıldan, ondan bundan her yerin kaşınır. Bir de öyle bir şey var ama onu tabii. Düşünelim. Tabii. Düşünelim.

0: üstüne otu.
1: Alarm yok, alarm diyor, alarm.
0: Kalk.
1: Mis gibi, kalk derdi yok.
0: Derdin yok, kalkma derdi yok. Kadınlar uzun cümle kuramadığı günler süper diyor.
1: Köle olma garantili devirler.
0: Yanlış yaprak seçimi kaşındırır beyler, dikkat edin diyor.
1: Efendim efendim. Bu sabah çok güzeldi. Sevgili dinleyiciler, katılımınızdan dolayı minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Ailelere mutlu sabahlar diliyorum. Mutlu sabahlar diliyoruz.
0: Küçük hafif bir şey olabilir ama ailelerde sevgili Yıldırım. Neden evet. Ona bir duygusallık yaşanabilir. Tam o çocuğu okulun kapısından içeri bırakırken.
1: Değil mi?
0: Özellikle birinci sınıfa başlayanlar için bir duygusallık yaşanabilir. Uzun yıllar sonra bir ayrılış söz konusu.
1: Sosyal medya yok, mis gibi abi demiş.
0: Epilasyon yok, acı yok beyler diyor. Herkes rahat.
1: Rahat.
0: Herkes rahat.
1: Peki. Bir ara, aradan sonra final için buradayız. Uygun mu?
0: Uygundur.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye best modellerini arıyor.
1: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar BorusanNext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
7: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
10: Çay makinesi deyince vatan.
7: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: İstersen Neon 1.
14: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
15: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq.

0: Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

0: www.otosor.com.tr.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Vay be, bugün de bitti. Nasıl haklı anlamadık. Pazartesileri böyle oluyor genelde. Herhalde iki gün özleyince biz de galiba çenemizin bağı birazcık düşüyor.
1: Çabucak gidiyor yayın.
0: Sevgili dinleyiciler, aranızdan 5 dinleyicimize sticker göndereceğiz. Sorumuz geliyor ve bu soruya doğru cevap veren 5 dinleyici. Şimdi hocamızdan o muazzam sorusu gelecek. Hazır mıyız? Oğlum sorunu hazırla, bunu artık bana şey yapma. Gözümün içine bakıyor, ben sorumu hazırlayacaktım diye. Ben mi hazırlayacağım bu saatten sonra ya?
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: Söylüyorsunuz.
1: Doğru söylüyorsunuz. Ha. Fatih Bey.
0: Evet.
1: Evet. Ver bakayım. Soralım sevgili Yıldırım.
0: Soru, güzel bir soru.
1: Güzel bir soru. Çok bugün
0: sorun
1: yaklaşık...
0: yok mu? Bak kıvırmayız. Sorum yok kafanda. Soru yok mu?
1: Ha, sorun var. Sorum çok büyük. Ama benim sorum var mı? O önemli olan o. Bugün...
0: Sor hadi yavrum.
1: Bugün okula başlayacak yaklaşık öğrenci sayısını merak ediyorum.
0: Abart. Abart.
1: Neyi abart?
0: Yaklaşık.
1: Yaklaşık öğrenci sayısı.
0: Ama hangi yaklaşığa vereceğiz biz bunu?
1: Ya zaten haberlerde geçen yaklaşık sayı hep aynı sevgili Yıldırım.
0: Ha öyle mi?
1: Yaklaşık sayı hep
0: İyi,
1: aynı.
0: İyi tamam, hadi bakalım.
1: Bugün
0: tamam.
1: Okula başlayacak yaklaşık öğrenci sayısı.
0: Tamam hadi bakalım. Sorumuz buydu. Efendim, katılan, dahil olan bütün dinleyicilerimize minnettarız. Öyle sessiz sedasız dinleyenlere de tabii. Uğur'dan bir kampanya var biliyorsunuz, devam ediyor. Hatırlatalım onu.
1: Hemen hatırlatalım, ay sonuna kadar devam eden kampanyayı sevgili Yıldırım.
0: Buyur.
1: Tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı sizleri bekliyor. Hem ev tipi hem ticari ürünlerde geçerli sevgili Yıldırım. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında 9 aya varan taksit fırsatını kaçırmayın ay sonuna kadar.

0: Oğlum nasıl bir yaklaşık ya? 10 milyon yazan var, 17 milyon 17, yazan 17. var. 17. 4 milyon yazan var.
1: Yazan yazdı zaten, artık doğru cevabı verebiliriz.
0: 4 yazan var ya. 4
1: milyon.
0: Sadece kendi evindekiler.
1: Öğretmene göre diyor 150 milyon diyor. O kadar çok diyor.
0: Senoş teşekkür ederiz
2: ben
0: yavrucuğum.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Muruklar öpüyorum sizi. Öptük. Yaklaşık 3,5 milyon lira. Yaklaşık.
1: O da yaklaşık yani.
0: Tamam peki. Veda zamanı. Sevgili dinleyiciler, şahaneydiniz. Hala yolda olanlara iyi yolculuklar. Alem FM ekibi dükkanı açtı. Kadronun kalanı yolda. Yonca geldi mi Yonca?
2: Bugün... Yonca bugün yok.
1: Okul, ilkokul çocuğu başlıyor ya, ilkokul bir
0: isim. Tamam. O zaman bazı kesim yok şirkette.
1: Evet, ilkokul 1'e başlayanlar bugün gelmez.
0: Hadi bakalım.
1: Selahattin de 1'e başlıyordu değil mi?
0: Oğlum Doruk kaça başladı?
1: Doruk 3.
0: Ha iyi.
1: Doruk kendi gidiyor artık, bıraktım ben.
0: Biz gider ama akşam 18'de tekrar sizi buraya bekleriz. Bizden önce de bizim Serdar var 16'da. Know where I'm from and I know what I got. Aşamına görüşürüz. Sosyal medyada radyonuzu bulabilirsiniz. Nasıl? Alem FM.com. Kafa açan uzman.
1: Bitti.

0: Şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Abdullah

0: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Otor, otor, oto ekspertiz.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Bak, Mondium'a bak.
4: Otor, otor, oto ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
8: Yataşla mutlu uykular.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
3: Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?

0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da sokaklar güvende operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor. İzmir'de ailem güvende operasyonunda ise gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bugün ifade verecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump, İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini iddia etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasıyla ilgili olayda anne de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Anne ifadesinde bebeğinin eşi tarafından para karşılığı başka birilerine verildiğini, kayıp iddiasının tamamen kurgudan ibaret olduğunu söyledi. İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor. Kapıkule sınır kapısında 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula dönüyor. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10'da çalacak. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başlıyor. 25 Eylül'e kadar sürecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
3: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'de Galatasaray evinde Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i 5-0, Kasımpaşa'da Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek D grubundaki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu. Alexander Zverev, Ben Shelton'ı 3-1 mağlup etti ve Amerika Açık tek erkeklerde şampiyon oldu. Alman raket kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini yaşadı.
3: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: Serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 29 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.143, yarım altın 22.142, çeyrek altın 11.074, gram altın ise 6.788 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 32, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 36 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
3: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Parafla'nın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
7: Parafla'nın katkı.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye.
0: Birazdan. Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
5: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer. Detay.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmalısınız.

0: Birazdan reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

0: Etin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Saat 10. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
8: Süper Lig'de Galatasaray evinde Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i 5-0, Kasımpaşa'da Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek D grubundaki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot, Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nın ilk Türk galibi oldu. Alexander Zverev, Ben Shelton'ı 3-1 mağlup etti ve Amerika Açık tek erkeklerde şampiyon oldu. Alman raket kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini yaşadı.
7: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi %0,88 puan düşüşle 14.339 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 29 dakika.
7: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.042, yarım altın 22.093, çeyrek altın 11.050, gram altınsa 6.772 liradan alıcı buluyor.
7: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: beni.
1: İstediğin mod, istediğin müzik.
2: Alem Portal.
1: 4 farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Yataşla mutlu uykular.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım. Ekspertise Dynobile.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: İkinci el araçlar %20'den başlayacak.

0: bilgi için otosor.com.tr. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi göz.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
8: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki Sokaklar Güvende Operasyonu'nda 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 2447 şüpheli hakkındaysa adli işlem yapıldı. Zanlıların sokak hakkı adı altında haraç istediği belirlendi. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bugün bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Yasa dışı bahis suçuna yönelik 8 il merkezde operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç şebekelerine sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Çevre Bakanlığı'nca yürütülen 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Başvurular E-Devlet'ten yapılıyor. Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda kullanılan aroma vericilere ilişkin kuralları baştan sona yeniledi. Yönetmelikle domuz ve böcek kaynaklı aroma bileşenlerinin gıdalarda kullanımı kesin olarak yasaklanırken, etiketlerde yer alan doğal ifadesinin kullanımı da sıkı denetim altına alındı. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Yeni eğitim ve öğretim yılında yeni uygulamalarda ilk kez hayata geçiriliyor. Artık veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Denenmiş, denemek yok, hiç olmadı kitabımda. Olduramazsın, nasıl bir düşmek bu böyle gözden. Süpermen olsan toplayamazsın.
0: Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
3: Reklam.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.
9: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep VK ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Çili'nin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında bugün Romanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de oynanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.266 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 13 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 29 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.905, yarım altın 22.024, çeyrek altın 11.016, gram altın ise 6.752 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 32, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 36 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam.
11: Parafly'in katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'la Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
11: Paraf'la'nın katkıları.

0: birazdan.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden

0: Seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Reklam.

0: sorular.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: be.
1: Saat 13. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki sokaklar güvende operasyonunda 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 2447 şüpheli hakkındaysa adli işlem yapıldı. Zanlıların sokak hakkı adı altında haraç istediği belirlendi. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bugün bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Yasa dışı bahis suçuna yönelik 8 il merkezde operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç şebekelerine sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Çevre Bakanlığı'nca yürütülen 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Başvurular E-Devlet'ten yapılıyor. Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda kullanılan aroma vericilere ilişkin kuralları baştan sona yeniledi. Yönetmelikle domuz ve böcek kaynaklı aroma bileşenlerinin gıdalarda kullanımı kesin olarak yasaklanırken, etiketlerde yer alan doğal ifadesinin kullanımı da sıkı denetim altına alındı. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Yeni eğitim ve öğretim yılında yeni uygulamalarda ilk kez hayata geçiriliyor. Artık veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Birazdan reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.
8: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Yapma etme derken kavuşursak eğer, yanarız alim Allah. O kızla sarılırsa şeytana, uyarız alim Allah.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullan?

0: Almak için Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
6: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
2: Reklam.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Bak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.266 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 13 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 29 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.905, yarım altın 22.024, çeyrek altın 11.016, gram altın ise 6.752 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Antik Mısır'dayız değerli dinleyenler. Ben şimdi çıkıyorum. Her pazar yaptığım gibi konuşma yapacağım. Ama ben şimdi çıkmadan önce halktan böyle tezahürat, gaz verecek bana halk. Sevgili Mısırlılar. Mısırlıların cevabı. Sevgili Mısırlılar.
1: Bize mi diyorlar?
0: Sevgili Mısırlılar diyorum. Ya Yıldıray, kendini kaybetsene. Sen Mısırlı değil misin? 3, 2, 1. Sevgili Mısırlılar. Benden önceki her firavunun piramidi var. Benden önceki her firavunun piramidi var.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
12: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
13: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
7: Reklam.
5: Garanti BBVA.
14: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istedim.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Yeni saatte de
3: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Biraz Böyle. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
0: Empara.

Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.

0: birazdan. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
0: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com. Reklam.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlığı

0: kaynakları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem, Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep VK ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında bugün Romanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de oynanacak.
3: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.328 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş.

0: dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.626, yarım altın 21.885, çeyrek altın 10.947, gram altınsa 6.710 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 32, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
3: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
4: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
5: Serdar Gökalp.
1: O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Sevgili dinleyenler, burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökal. Serdar Trafik'te de karşınızdayım. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilgisi bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba. Mini mini birler, çalışkan ikiler, ikilerden sonrası hani yine de güzel öğrenciler. Eğitim öğretim yılınız kutlu olsun, mutlu olsun. Tadını çıkarın sevgili dinleyenler, sevgili kardeşler. Şu anda çocuğu okula bırakmaya götürenler, çocuğu okuldan almaya gidenler, okuldan sonra kursa bırakacak olanlar, çocuğu dur ben alırım, dur sen alırım telaşesinde olanlar, çocuk çıkmış okulda bekliyor, neredesin be adam diye kocasını fırçalayanlar, sen gez anam sen gez çocuğu da ben alırım diyen adamlar, onlar bunlar şunlar. Herkese selam sevgili dinleyenler. Herkese merhaba. Eğitim öğretim yılı kutlu olsun, mutlu olsun değerli dinleyenlerim. Merhaba Hüsnücan.
1: Merhabalar efendim.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Ne yapayım vallahi, okulla başlamış gibi ben de heyecanlıyım.
0: Yolda servisleri gördün mü?
1: Görmez miyim?
0: Oba ben var ya yani ben... Meteoroloji yüzünden motoru bıraktım sevgili dinleyenler.
1: Öyle mi?
0: Tabii arabaylayım.
1: Bugün yoksun.
0: Oğlum meteorolojiye baksan böyle sel, felaket, kıyamet, Allah korusun. Hava günlük güreştik.
1: Tamam gelseydin ya öyle.
0: Ben günü...
1: Hemen bırakılmaz motor. Sen tatlı su motorcusun.
0: Oğlum yıllardır söylüyoruz işte, ben yağmur düştü mü ben bırakırım diye düşmeden bıraktım yani.
1: Eylül'ü çıkartırsın.
0: Efendim?
1: Eylül'ü çıkartırsın kesin.
0: Yağmur yağacak diyorlar oğlum. Yoksa çıkartırım. Yani... Ne yaptın biliyor musun?
1: Ne yaptın?
0: Cuma gecesi. Yok cuma gecesi değil. Cumartesi. Gece saat 10.30'da. Tek başıma.
1: Evet.
0: Milletin alma bakkala bile gidemezsin dediği 125 cc'lik kap motorla buradan Kerpe'ye gittim 180 kilometre. Tek başıma gece.
1: Gece.
0: Evet, ertesi gün pazar yine meteoroloji yağmur yağacak, şöyle olacak, böyle olacak falan filan dedi. Ertesi günde saat 3.30'da oradan çıktım 180 kilometre geze geze yine tek başıma geldim. Milletin yapma bakkala bile gidemezsin dediği şeyle. Yani,
1: nasıl buna karar verdin peki? Yani gidip ne
0: arkadaşlarım yaptın? Oradaydı, yalvardılar bana motorla gelme diye, ama onların yalvarması şöyle. Biri otobüste gitmiş, birini biri almış, biri sen arabayla gel de dönüşte de bizi bırak diye. Benim de hep aklımdaydı böyle tek başıma bir şey yapayım, tur yapayım diye. Gece çıktım Kuzey Marmara, gündüz gece giderken zorladı, yalan yok. Gece giderken zorladı.
1: Gece soğuktur ama.
0: Evet yani. Gece giderken zorladı ama ertesi gün dönüşte çok güzel, çok keyifliydi. Yani tek başıma döndüm bir de.
1: Üşüdün mü?
0: Gece biraz evet. Gece evet de gündüz üşümeyle alakalı hiç öyle bir şey yok yani. Hiç.
1: Bir de 180 kilometre gitmişsin yani, yorulma, duraklama falan yaptın değil mi?
0: Yani aralarda durdum tabii. Aralarda öyle öyle her durulacak yerde değil ama. Hani 2,5 saatte gittim. 3 saatte de döndüm. Geze geze.
1: İyi, güzel.
0: Giderken Kuzey Marmara, gelirken bildiğin normal D100 E5. Tek başıma. O da hiç kimseyi dinlememek lazımmış yani. Senin hastalık durumları ne alemde kardeş?
1: Benim hasta değilim, iyiyim ama sesim...
0: Ses değil mi ses?
1: Evet. Süre, geçmiş bir olsun. Hafta falan sürüyor, teşekkür
0: geçmiş
1: ederim.
0: Olsun kardeşim, geçmiş olsun. 0536 901 8902 536 901

0: 8902 radyomuzun WhatsApp numarası değerli dinleyenler 536-901-8902. Bugün şimdi okullar açıldı. Onunla alakalı böyle paralel bir konudan gideceğiz. Okulla alakalı en hatırladığınız şey nedir? Okulla alakalı hatırladığınız tek şeyi yazın bana. Okulla alakalı hatırladığınız tek şeyi yazın bana. Zaten öğrenci olanlar şu anda yaşadıklarını, öğrencilikle ilişiği kalmayanlar, hani bizim gibi oluyor onlar. Öğrencilikle ilişiği kalmayanlar, sevgili dinleyenler, okulla alakalı hatırladıklarını. Ben bir şey diyeceğim. Öğrenci affı hala var değil mi? Tarihi geçmedi onun.
1: Öğrenci affı ne demek? Nasıl yani?
0: Hani mesela üniversitede gitmişsin, bırakmışsın, okumamışsın.
1: He, var.
0: O, hala var değil mi o?
1: Var yani, ara ara çıkıyor galiba.
0: Tamam var, yeni çıktı da onun süresi ne zamana kadar acaba?
1: Bilmiyorum.
0: Öğrenci affı, ona ben bir bakayım da şey yapacağım.
1: Aflık bir durum mu var?
0: Evet evet.
1: Valla.
0: Tabii canım, bir bölümden öyle aflık bir durumum var yani benim. Herkes gibi önümde aflık bir durumum var. 0536-901-8902. Okulla alakalı hatırladığınız en net şey. Buyurun bakalım. Okulla alakalı hatırladığınız en net şey. Değerli dinleyenler. 536-901-8902. İzel bir şarkı söylesin. Mesajlar toparlansın.

0: şimdi bana öyle şeyler var. Vallahi billahi ya. Dur bakayım. Ay evet. Aralık mı son tarih? Aa öyle miymiş? Hüseyin ya biz yine de garantiye alalım. Öğrenci affı son tarih. Bir baksana bir.
1: Hemen bakalım.
0: Çok sallamayayım ben onu ya. Gireyim biraz daha okuyayım canım ne olur okumaktan kime ne zarar gelmiş ya. Biraz daha okuyayım. Diplomayı bir daha bir çerçeveletere asarız ya öbürkülerin yanına.
1: Bence güzel ya her yaşta okuyacaksın.
0: Tabii canım ya. Bir de açıktan okuyunca sadece sınavlara hazırlanacağız. Öbür diplomaların yanına belgelerin yanına asarız Hüseyin onu. Öğretmenden yediğim dayak hala çok net demiş efendim. Abartı yok. Abartı yok, yalan yok. Fıkradan alıntı da değil. Öğretmen tahtaya yazdıklarını silince ben de defterden silmiştim demiş. Sayma fasulyesi. Evet ya, fasulyeler çubuklar vardı ya. Fasulyeler çubuklar.
1: Abaküs.
0: Abaküs fasulye çubuk. Var mıydı sizde fasulye çubuk?
1: Var tabii ya, olmaz mı? Çok güzeldi ya.
0: Fasulye çubuk. Ortaokulda din kültürü öğretmenim derste arkadaşlara kızmıştı. Beni bahçeden sopa almaya gönderdi. Gelir gelmez ilk bana vurdu ama. Kabahat bende, ne gidersin sen? Yazılan 10 mesajdan 7'si 8'i dayakla alakalı sevgili dinleyenler var. Az daha dayan, son bir dilek alacağım var kayıp giden yıldızlardan. Peruklu bir hocamız vardı, koridorda saatler olsun hocam diye bağırmıştım. Yediğim dayağı çok net hatırlıyorum bence.

0: Okul denince aklıma Yusuf müdürüm geliyor. Ortaokuldayken beni odasında çağırıyordu ve şarkı söylettiriyordu. İlkokul 3. sınıfta mevcuttan başka bir okula başlamıştım. Beden dersinde 3 ya da 4. ders. Derse biraz geç kalmıştım. Hoca beni Bodrum'a gönderdi. Git bakalım geç kalmak neymiş gör dedi, hiç unutmam. Kış vakti karanlıkta beslemiştim demiş efendim. Mersin'den Neslihan, selamlar. Selamlar. Bize de bir beden eğitimi öğretmeni vardı. Çok önem verirdi beden eğitimi dersine. Derse katılmamanın tek sebebi olacak. Hani bizim zamanımızda varlık yokluk bunlar çok tartışılmazdı. Hani bir insanın kaç tane eşofman olduğu falan. O güne özel giyecek eşofmanın yoksa beden dersinde bunu ispat etmen lazım. Hani yırtık, ıslak, o, bu falan. Ben dedim ki bizim oğlum beden dersinde niye kaçar ki yani bir çocuk? Bizim çocuklardan bir iki tanesi dedi ki ya ben de çok üşeniyorum dedi. Şimdi giyin çıkar falan. Ben dedi giymeyeceğim eşofmanı. Ne yapacaksın dedim. Gittiler bunlar şeyde tuvalette eşofmanı ıslattılar. Oğlum dedim bak yani bu ıslattılar bunlar. Dediler ki hocam bizim eşofman yıkandı, kurumadı. Hoca ne dedi biliyor musun bize? Çocuklar siz serbestsiniz dedi. Öbür ikisine ders bitene kadar koşarak değil, okulun etrafında yürüme cezası verdi ve sandalyeyi çekti, onları seyretti. İki ders var, yürüyorlar böyle. Çocuk artık yürüyor, toynak oldu böyle ayaklar yani. Çocuk, ya hocam yapma, oğlum dedi bunu ıslatmışsınız bu dedi yani, kimi kandırıyorsunuz ya? Hocaları kandırmak zordu genelde.
1: Zordur evet.
0: Hiç kopya çektin mi?
1: Lisede vaa.
0: Oh, çektin.
1: Çok.
0: Sen kaç sene oldu liseden mezun olalı?
1: Valla.
0: 20'yi geçti mi? 20'yi geçmediyse anlatma.
1: Yok.
0: Geçmedi mi? Tamam o zaman anlatma moruk.
1: O kadar değil ya, 20 olmadık.
0: Tamam anlatma o zaman diyorum sana. Abinin bir bildiği var. Bak anlatma diyorum, yakma kendini.

0: Bir ara vereceğiz. Şimdi aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
11: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
12: Sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
15: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
16: Yataşla mutlu uykular.
1: Reklam.
17: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
18: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
17: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
18: Değil midir?
17: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
18: Girdim.
17: Bak bakalım ne diyor.
18: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
17: O zaman durma, hızını yükselt.
18: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
19: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
20: Parafla'nın katkılarıyla.
21: Güzellikler dünyası.
22: Paraf'la Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
20: Paraflay'ın katkılarıyla.
21: Güzellik. Gel dünyası.
1: Bu bir reklamdır.
22: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Yan sınıfın öğrencileri bizim sınıfın dersine girmişlerdi. Çıkarlarken işlerinden bir tanesi televizyon demir kafesine asıldı. Televizyon yere düştü. Paramparça oldu. Okul yönetimi bizi ödetti. O kadar da itiraz ettik demiş efendim. Geceler, geçsin günler, ağlasın gönül. Tarih dersinde özet hazırlayıp Walkman'e kaydedip kopya çekmiştim. Yürü be. Vay be. Walkman'e kaydedip. Böyle kulaklıklı kabloyu ceketin içinden geçirip şöyle düşünüyormuş gibi yapmalar falan filan. Değil mi?
1: Evet.
0: Din kültürü sınavında arkadaşıma kopya verirken hoca beni gördü. Ne yapıyorsun? Dedi. Ne yapıyorsundan sonrasını okumayayım. Ben de korkudan boş bulunup... Ya bunu okumayayım olmuşsunuz. Zamanında espriyi yapmışsınız da burada ben demeyeyim şimdi. 80 kuşağıyım. Birleştirilmiş sınıfta 1-2-3 okuyorduk. Ben 3. sınıfta hoca birilere bizim göstermemiz için yan yana oturttu. Biz de çocukların sırtlarına vura vura yazmayı gösteriyorduk. Tabii hoca yakalanmadan demiş.

0: Cuma günü İstiklal Marşı okununca koşarak dağılmak. Pazartesi sabah İstiklal Marşı'na yetişebilmek için 2 metrelik okul duvarını atlayıp marşı okudum. Benim oradan atladığımı gören öğretmen marş sonrası aynı duvarı tekrar tırmandırıp kapıdan içeri aldı. Benim bir arkadaşımla öğretmen arasında geçen konuşmayı aktarıyorum sana. Lise 3'e gidiyoruz. Çocuk okula arabayla geldi. Tamam
1: lise
0: mı?
1: 3.
0: Ehliyet mehliyet yok. Yok maalesef yok. Ben gelmediğim için rahatlıkla anladı. Yani linci bana değil. Bana ne yani çocuk. Okuldan bir çocuk. Çocuk oku arabayla geldi. Bir geldi, iki geldi. Tamam mı? Ailesi memlekete gitmiş. Bu da evde yalnız arabayla gelmiş. Bir hocamızla aynı marka araba. Aynı marka araba. Bak aralarında geçen konuşmayı anlatıyorum. Böyle yaptı. Mesela dedi ki çocuğun adı Hüseyin. Hüseyin'cim araba çok şey. Kimin araba? Babamın hocam. Kaç model? Atıyorum işte. 2026. Benimki 2020. Kaç binde? Şu kadar binde tamam. Yarın da gelirsen polis çağırırım okula dedi. Hani bunları demeden zaten bunu de anlayayım da niye modeli markayı sorduktan sonra...

0: Okul bahçesinde top oynarken Mazlum diye bir arkadaşım topu havaya dikti. Elektrik tellerine çarptı. Teller patlamaya başladı. Elektrikler gitmişti. Şevval'in düğünü oldu. Soracağız. İkinci saatte soracağız sevgili dinleyenler. Şevval annesi babası evlendi mi? Kaçırıldı mı? Ne oldu falan? Bunları soracağız tabii. Okuldan kaçmak. Okuldan kaçar mıydın hiç Hüsnü?
1: Yani yapmıştım var birkaç kere.
0: Ben bizim çocuklara bir yalvarırdım ya. Ben sabah o saatte kalkıyorsam okula giderim moruk. Giderim yani.
1: Ama o heyecan oluyor ya beraber bir kaçma o şey, aksiyon ya o.
0: Yani giderim. Ben mesela bana hep mesela gidiyorduk mesela yaz aylarında okula gidiyorduk. Hava harbiden gölgede 50 derece. Abi hadi kaçıyoruz diyor. Ben kaçmam abi. Ben kalkmışım o saatte oraya kadar gel. Ben girerim abi.
1: Tamam zaten mesele derse girmekten ziyade.
0: Hayır oğlum bana şey en başta söyledi ki mesela yarın okuldan kaçacağız da ben 11 gibi falan geleyim yani. Anladın mı? Ben kaçmam yani ben.
1: Ama o kaçma planını anlık yapıyorsun ya. Kaç, biz ya çok, yarın kaçarız demiyorsun. Geliyorsun ne yapsak kaçsak mı oluyor?
0: Çok anlık oluyordu bize de evet. Çok anlık. Yayınlar okuldan kaçıp Atari salonu ve bilardo salonuna gitmek demiş efendim. İsyan olsun bu kadere. Bilardo'da büyük usta Semih Bey'e saygılar. Semih Saygınar'a öyledir. Çok büyük ustadır ya. Ustalar ustasıdır. Dünya üzerinde tektir bilardo'da. Sağ olsun. Albüm çıkarttığında bana imzalı albüm göndermişti. Hiçbir yerde tanışmadık kendisiyle. Sadece böyle bir şeyimiz var. Tanışıklığımız var. Semih Hoca'yla. Ama şundan dolayı anlattım. Benim zamanımda nerede bilardo salonu varsa kesinlikle orası Semih Saygıner'in ya da Semih Saygıner'in ortağı ya da giriyormuş oraya falan. Oğlum Mecidiyeköy'de bir bilardo salonu var Semih Saygıner'in orası. Oğlum Etiler'de bir salon var Semih. Konya'dasın mesela. Konya'da bir bilardo salonu var Semih Saygıner'in orası. Oraya gidiyor Semih Saygıner'in. ...80 kuşağım ilkokul 3. sınıfa kadar köyde okumuştum. Dersler kötü olduğundan öğretmenime yumurta götürdüm. Karneye yakın zamanlarda ve öğretmenim de geçirdi. Allah Allah yumurta kaç yumurta ya? 3. sınıftayken karneye yakın zamanda yine yumurta götürecektim. Bir sabah kalkınca tüm tavukları tilkinin boğduğunu görünce yeniden tavuk almadılar. Ben de o yıl sınıfta kaldım demiş efendim. Tavuktan dolayı. Açıktan radyo ve televizyonculuk bölümü okuyordum. Geçen sene bırakmıştım. Şimdi öğrenci affı gelmiş. Devam etsem mi? Tavsiye eder misin baba? Abi okul ya bölümle alakalı değil. Bir imkan varsa oku. Fazladan diplomanın zararı olmaz. Ben de programın başında dinlediniz diye mi söylediniz bilmiyorum. Öğrenci affı var. Benim de hani eğitim öğretimin örgün eğitim öğretimin haricinde açıktan hani bulunsun diye kaydolduğum bir bölüm vardı. Ben de ona devam etmeyi düşünüyorum mesela. Yani yap diğer diplomaların yanına asarsın. Göz çıkarmaz sonuçta. Sen, demin çok özür dilerim kardeşim. Sen baktın söylediysen ben unuttum Hüseyin. Şey öğrenci affı ne zamana kadarmış?
1: 9 Aralık doğru.
0: Aralığa kadar.
1: Evet.
0: Tamam 9 Aralık'a kadar öğrenci affı var. Ben onu bu hafta halledeyim ya.
1: Evet.
0: Ben halledeyim onu bu hafta halledeyim.
1: Ama unutmaman lazım.
0: Yok yok bana hatırlasana Hüsü.
1: Tamam.
0: Ben halledeyim onu da. Hem bir daha sınavla mınavla uğraşmamış olurum yani. Şimdi başka bir bölüm okuyacağım da çok istiyorum açık öğretimde ilahiyat var. Vallahi çok istiyorum ilahiyat okumayı gerçekten. Çok istiyorum yani ama şimdi bir daha sınava gir tercih onu yap bunu yap falan. Bari nasıl olsa af çıktı eski bölümden devam edeyim ben. Eski oradan devam edeyim.

Okulla alakalı hatırladığım çok net bir şey var. O da beslenme çantasından gelen yoğun ve keskin haşlanmış yumurta kokusu. Şimdi bile ne zaman bir okula girsem işim icabı o koku beni ele geçiriyor. Lanet olsun bu koku hafızama demiş efendim.

0: Ben bunu bir kere daha söylemiştim. O zaman da böyle bir enteresan mesajlar gelmişti. Hani şimdi görmezden gelmeyeyim. Açık öğretimli ilahiyat var. Çok istiyorum okumayı dedim. Bunu daha önce de söylediğimde enteresan. Şimdi de enteresan mesajlar geldi. Sebep ne bilmiyorum ama ben cevap vermeyi tercih etmiyorum ben. Hani sebep ne gerçekten bilmiyorum ama ben beğenmezseniz hani eve gelirsiniz diğer diplomaları gösteririm o zaman. Hani çok değişik. Niye bir de onu anlamadım. Neden? Vallahi anlamadım yani. Gerçekten anlamadım. O zaman da anlamamıştım. Şu anda da anlamıyorum. Şu anda da. Korkmayın korkmayın tamam o zaman. İlahiyat okumayacağım. Tamam korkmayın korkmayın. Bu herhalde şey diye düşündüler Serdar. Şey oğlum sana Serdar dedim lan kafam hiç yerinde değil benim. Herhalde şey diye düşündüler galiba. Ama bu ilahiyat okursa şimdi Ramazan programlarına başlar falan diye düşündüler yüksek ihtimal.
1: Serdar yayında da Serdar sahurda falan yaparız.
0: Yaptık oğlum onları. Tamam, yaptık.
1: Ama bu sefer diplomalı Serdar.
0: Evet yani yaptık onları yaptık yani. Serdar sahurda yaptık onları. Ben birkaç Ramazan'da sahur özel eğlence yaptım. Sadece sahurda çıkıyordum Hüseyin. Sadece sahurda. Valla yani çok... Aha. Geçerli bir diploma demiş efendim. Geçerli olmazsa ne vereyim mesela? Dış ticaret vereyim. O geçerli diploma mı? Mühendislik vereyim mesela. Radyo televizyon vereyim mesela. Hüseyin'den verelim mesela. Hani Hüseyin'den ve Fatih'ten ve fizik verelim mesela. Yani fizik. Fizik verelim. Umut abi'den verelim mesela. İşletme verelim filan. Ne istersiniz? İlahiyat zor ama demiş. Evet canım sen bakma bizde burada bir nefeste çıkıyor mesela. İlahiyat okumak falan. Abi çok zor yani. Çok zor. Bir de ikinci sınıftan sonra mı ne? Bütün dersler Arapça galiba.
1: Doğru.
0: Galiba çok öyle zor. Ya. Çok zor çok. Çok.
1: Okuyan tanıdıklarım vardı.
0: Çok zor
1: öyle
0: çok.
1: Öyle şey değil yani.
0: Çok vallahi çok. Galiba ikinci sınıftan sonra. Bütün dersler.
1: Büyük ihtimalle genelde ilk sene hazırlık olduğu için hazırlık değil de giriş dersleri olduğu için yani. İkinci sene daha çok branş dersleri görüyorsun.
0: Benim arkadaşım zamanında Kıbrıs'a gitmişti okumaya. Kıbrıs'ta seviye sınavı yapıyorlar ilk daha şeyde. Nasıl sınav biliyor musun? Bütün öğrenciler şeyde okulda hoparlörlerden bağırıyorlar. Sınavı İngilizce yapıyorlar 5 soru. Çocuk bir hafta sonra geri geldi. Ne oldu dedim. Sınavı duymadım ya dedi. Duymadım dedi. Bir ara şimdi aradan sonra geliyoruz efendim.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Bak,
7: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Ekspertizse Dino bile.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Reklam.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
18: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
17: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Seviş.
1: Neyse canım, çok şükür baktık. Hüseyin, bizim şey sınavsız okuma hakkımız da varmış ya.
2: Ya onun ben yaptım daha önce.
1: Yaptın mı?
2: Tabii ama onun bir süresi olduğunu biliyorum. Sınavsız ikinci üniversite diye geçiyor.
1: Böyle istediğine de gidemiyorsun herhalde.
2: İstediğine gidebiliyorsun.
1: Ben mesela şimdi atıyorum Ben gidip mesela nükleer okuyabiliyor muyum ben mesela?
2: Yok, nükleer yok zaten.
1: Yani okuyabiliyor muyum? Adı ya da atıyorum tamamen. Ne mesela gidip mesela merhabalar ben genetik mühendisliği okumak istiyorum ben filan. Olabiliyor mu böyle?
2: Yok, açıktan bölümleri okuyabiliyorsun sınavsız ikinci üniversitede.
1: Ha.
2: Yani uzaktan ve açıktan.
1: Tamam, öyle normal şey normal eğitim, örgün eğitim öğretim yapamıyorsun.
2: Değil, hayır.
1: Bana öyle belirtsen oğlum bana.
2: Yoksa ben şey yapayım, merhaba ben Cerrahpaşa tıpa gideceğim. Yani
1: ama öbür türlü biz açıktan verilen eğitim öğretime gidebiliyoruz, doğru mu?
2: Gidebiliyorsun ama bir galiba bir süresi olabilir onun tekrar sınava girmemek için. Bir hak çıkmış olabilir onun, bir süresi var ama.
1: Anladım kardeşim. Sen de bana bitmesin bu rüya. Gel barışalım. Beden eğitimi dersimiz vardı. Otogarda yağmur yağdığı için öğretmen herkesi sınıfa dedi. Otogar. Sınıf başkanı da yaramazlık yapanların üstünde benim adım da yazınca herkes dayak yemeye başladı öğretmenden. Tabii sıra bana geldiğinde öğretmene, öğretmenim ben şarkı söylesem olur mu dedim. Olur dedi. Şarkı söyledin, dayaktan yırttın fakat bütün sene boyunca bana şarkı söyletti demiş efendim. Kızım liseye başladı. Üst sınıftan bazı öğrenciler bizimkilerin sınıfına girmiş, onlara bebe bisküvisi ikram etmiş. Bu kötü bir şaka mı sizce? Ben çok güldüm bu şakaya. Yaş 42. Valla bence de öyle ama yapılan için tabii liselilerin tribi var biliyorsunuz. Süssünüz oğlum bebe, göreceksiniz filan diye. Bence olabilir ya. Bence olabilir yani şaka. Ben anlatmayayım da benim şimdi beni yeniden çağırıp liseyi bir daha okutmasınlar bana. Hani bu şaka mı yani? Alınan varsa şayet bu şaka mı?

Üniversitede teknoloji İngilizce'den 49.4'ten kalmıştım. İlk defa hocadan dedim ki hocam beni geçir. Hoca dedi ki deneyeyim dedi. Coşkun biliyor musun? Hayatta dediğin, yediğin kazıklar... Abi nasıl? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Coşkun abi şunu bir daha bir düzeltip gönderir misiniz lütfen?

0: Abi öğretmenim, 5. sınıf öğrencilerine yan başlık atın dedim. Sonra aralarda gezerken çocukların defteri yan çevirip yazdıklarını fark ettim demiş. Üniversitede sınav kağıdının altına kopya koydum, hoca beni yakaladı. O yakalanınca sanki bak sınıf arkadaşların sınıf arkadaşı değilmiş gibi oluyor. Hani kopya çekerken yakalanıyorsun, hoca kaldırıyor mesela kopya. Kopya mı çekiyorsun, kopya. Bir de sınıf arkadaşı böyle tiksinir gözlerle bakıyorlar ya sana. Tam teneffüste sen verdin bunu bana. Allah Allah. Öğretmenler masasının hemen önünde kim oturuyordu sizde? Hani öğretmenler masası hemen önündeki sırada kim oturuyordu?
1: Yani tipini çocuğun hatırlıyorum.
0: Çocuk erkek.
1: Erkek.
0: Bizdeki kızlar hiç değişmedi orada ya.
1: Allah Allah.
0: Hiç erkekler değişmedi.
1: Erkekler de vardı ya.
0: Vallahi bizde iki tane korku filmi kız vardı. Böyle şey. Çok severim ha. Bir tanesiyle hala böyle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bireysel de ya, o yazışıyoruz falan böyle. Ama saçlar böyle çift taraf örgülü falan. Ona bile söylüyor. Kızım korku filmindeki gibiydiniz diyorum falan.
1: Bu arka sıra şey olur ya. En arka sıra böyle... Cezaevinin ağzının oturduğu yer gibi. Böyle özel böyle.
0: Nerede oturuyordun sen?
1: Benim hep bir yerim vardı. Neresi? En arka sıranın hep iki önü.
0: En arka
1: orayı severdim ben.
0: Ben de şey en arkada ama şöyle en arkada. Bizim en arka iki sıra falan boştu. Mesela yoktu, bize boş sıra vardı. Onun için tam en arkada değil. Hani öğrenciler. Ya Eyfel'le Sinem'in arkasındaydım ben. Öyle diyeyim ben. Yazın mesela cam kenarına geçerdim. Kışın duvar dibine geçerdim filan. Hep boştu yani bize. Öyle istediğin gibi gezebiliyordum. Gez. Ama bak o iş değişmez. Öğretmenler sırasının önünde yıllarca aynı kızlar oturdu. Orta sıranın en önünde yıllarca aynı iki çocuk oturdu. Kapı tarafının en önünde hep değişti. Hep değişti mesela orası. Kapı tarafının en önünde hep değişti yani. Hiç en önde oturdun mu?
1: Oturdum. Ama çok şey hissettim ya. Bu ne ya falan dedim. En öndesin ya. Hoşuma gitmedi.
0: Dur ikinci saat soralım o zaman nerede oturduğunu. Şimdi çünkü bir ara vermemiz lazım değil mi?
1: Evet saat
0: evet,
1: başı.
0: Evet saat başı bir ara vereceğiz sevgili dinleyiciler. ...19 Mayıs'ta görev aldın mı hiç?
1: Aldım.
0: Kule falan yaptınız mı?
1: Yaptık.
0: Biz kule yapacaktık. İdmanda hocamız geldi, isim isim böyle yaptı. Serdar ya Murat, Ali Kemal siz gelin. Siz gelmeyin oğlum bir daha dedi. Niye hocam ya dedi. Siz bir daha gelmeyin oğlum dedi. Tamam dedik, bizim yerimize başka sınıftan başka birilerini soktu oraya. Siz bir daha gelmeyin oğlum dedi.
1: Görevli oluyordun ya o zaman.
0: Neydi?
1: Görevli yazdırıyordun, görevli kağıdı falan yazdırıyordun, gidiyordun.
0: Bizde öyle var mıydı hatırlamıyorum. Bizde görev varsa kağıda gerek yok. Oğlum bizde bir müdür yardımcısı vardı. Onun dediği okulda kanun olurdu. Kanun bitti yani. Saat başı arası sonra geliyoruz sevgili dinleyenler. Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: getir. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada. Oto Rapor,
7: Oto Ekspertiz. Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira.
8: 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PISA 2025 raporuna yönelik konuştu. Erdoğan, 3 alanda puanını artıran tek ülke olduk diyerek Türkiye'nin başarısını paylaştı. CHP, Buttan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları temyiz başvurusunu geri çekti. Amaç, kararın kesinleşmesini sağlayarak kurultay takvimini hızla işletmek. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade veriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki sokaklar güvenliği operasyonunda 18 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 2447 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis suçuna yönelik 8 il merkezli operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Türkiye tescilli özel bir iş jeti Libya'daki Misrata Havalimanı'nda pistten çıkarak alev aldı. Kazada 2 pilot ve 1 kabin memuru yaralandı. TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Çevre Bakanlığı'nca yürütülen 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Başvurular E-Devlet'ten yapılıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Başbakanları, Birleşik Krallık hükümeti,

Hükümetinden kendi bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlenmesine izin verilmesini talep eden ortak bildiriye imza attı. Başbakanlar Birleşik Krallık'tan ayrılmayı öngören mutabakat zaptını imzalarken Westminster'ın devri sona eriyor mesajı verdi.

0: grevi yapan 9. ülke olacağını belirtti. Motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 6 lira 62 kuruş artacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Saatler 17.11 sevgili dinleyenler. Yeni saatten herkese bir kere daha merhaba. Abi okulla alakalı ne aklınız? Herkes dayak yazıyor ya. Herkes. Vallahi herkes yani. Yaşanacak çok şey var şu beden dersinde voleybol topuna ayakla vurduğumda bedencinin görmesi o korku demişim.

0: Biz de öyle olunca top aldırıyorlardı. Aldırız ya, sıkıntı yok yani. Hüseyin güle güle geldi, ne oldu? Ne oldu Hüseyin?
1: Ya içeride iki tane kadının şeyine maruz kaldım. Benimle işte espri falan yaptılar bana.
0: Ne yaptılar?
1: Öyle kendilerince espriler falan yapıyorlar, gülüyorlar.
0: Kendilerince?
1: Evet.
0: Anladım.

0: Biz bir kere okuldan kaçma planı yaptık. Hoca bizi 23 Nisan Flema grubuna yazmış. Biz de stadyuma gittik. Bir prova, iki prova, üçüncü prova. Vın turizm. Hepimiz kaçtık. Meğer bilmediğimiz olay şu. Hoca hepimizi aynı noktaya grup halinde yazmış. Kaçan 20 kişi sıra dayağı yedi demiş. Hep dayakla ilgili arkadaşlar ya. Hep yani dayakla ilgili ya. Geldi geldi. Dur. Geldi alemin delisi. Ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kızım ben normalde bak gerçekten öyle Angelina Jolie'ye falan bile bakmam.
1: Evet.
0: Tamam, bakmam. Hani Mia Jojovic'e falan bakmam. Scarlett Johansson'a bakmam. Keşfette ölüme düşerse bakar. Ben hafta sonu seninle paylaşacağım diye hususi girdim sana baktım. Ve ne annenin düğünü, ne babanın düğünü, ne sen, ne o, hiçbir paylaşım yok. Nasıl olacak?
1: Şöyle paylaşımı şeyi görmedin mi? Düğünümüz var. Onu görmedin mi?
0: Onu gördüm de ben de şimdi yazayım mesela. Hafta sonu sünnetim var, yazayım mesela.
1: Şöyle oldu. İstemeye gelindi.
0: Evet.
1: Ama verilmediği için.
0: Nasıl verilmediği için?
1: Annemi vermediler.
0: Bir dakika, başından bir anlatır mısın bana şimdi? Anneni istemeye tamam, geldi. Kim anlatayım. Geldi istemeye?
1: Şimdi Burak abimler annemi istemeye
0: yine
1: geldi.
0: Yine Burak abi ya.
1: Yine Burak abi.
0: Yine Burak. Evet.
2: Nasıl dümenci o zaten.
0: De o sıkıntı onda zaten.
1: Çok
0: altınlar
1: pardon,
0: nerede altınlar?
1: Bir dakika durun durun, her şey değişti şu an. Burak no. abimler istemeye gelmedi. Burak abimlerden biz istemeye gittik. Ben ha. erkek tarafıydım. Babamın babası ama babası evet. değil, normalde eniştemiz.
0: o an mı ortaya çıktı? Ya Serdar, babamın babası babası değilmiş ya.
1: Değil.
0: O an ortaya çıktı ve düğün iptal mi oldu?
1: Bir baba seçtik babama.
0: Evet.
1: O da işte kuzenimin eşi oldu.
0: Evet.
1: Ben babamın kız kardeşiyim, görümce. Yani annemin görümcesi.
0: Evet.
1: Biz üçümüz istemeye gittik. Babam, ben, işte Semih abim.
0: Evet.
1: Bize vermediler.
0: Allah Allah.
1: Çünkü babam damatlık bir üstün altına şort giymişti. Çok lavabali buldular.
0: Damatlık,
1: vermediler.
0: Damatlığın altına şort giymişti.
1: Şort giymişti.
0: Allah Allah. Evet.
1: Hoşlanmadılar. Dediler ki böyle birine kız verilmez. Bir de babamı araştırmışlar.
0: Ya bu yüksek ihtimal bizle dalga geçiyor
1: ya,
0: bu ya.
1: Ya çok ciddiyim ben. Videolar bütün hepsi var elimde.
0: Kızım sana bir şey diyeceğim. Sen gece gidip evde kurup kurup şimdi yarın sorarlarsa ne anlatayım falan. Yani düşünüp düşünüp gelip bize burada sıkıyor musun acaba?
1: Keşke öyle olmasın da, ben de çok isterdim. Yani bunların hepsinin yalan olmasını isterdim bu arada. Ama hepsi gerçek.
0: O ama olmadı diyorsun yani.
1: Ama olmadı. Bize vermediler. Sonra biz de babam da dedi ki çok hırs etti. Nasıl yani, ben karımı alamıyor muyum dedi. Çok hırs edince bir başka bir baba buldum.
0: Harbi, bir de bir şey söyleyeceğim ya. Oraya kadar mesela nasıl yani ben karımı alamıyor muyumdan ziyade. Lan ben karımı niye istiyorum birisinden değil de. İsteyince alamıyorum ama takıldı.
1: Evet, ve çiçek almış özel. Onu
0: çiçek.
1: Bile düşünmüştü.
0: Vay.
1: Ondan sonra çok öfkelendi. Dedi ki ben başka bir baba bulacağım. Bu baba alamadı dedi.
0: Evet.
1: Sonra biz başka baba arayışına bulunduk. Sonra kuzenim, diğer kuzenim Mehmet abim. O da biraz daha böyle şeydir. Yani resmidir, daha ciddidir, otoriterdir.
0: Hı.
1: O bizim yeni babamız oldu.
2: Bunların bak, hepsi aynı gün içerisinde mi?
1: Hepsi aynı gün.
0: Şebboy.
1: Yani. Efendim.
0: Ben yani bu utanılacak bir şey değil. Ben hep söylerim bunu. Ben sokakta büyüdüm. Sizin gibisine denk gelmedim. Bak, parklarda, bahçelerde yattım. Anladın mı? Yani ben yani çok ağzım açık değil. Vallahi dinliyorum, ağzım açık. Evet.
1: Ben ağzım açık izledim olanları. Bir de babamın kardeşiydim. Babam bana bacım deyip durdu.
0: Allah
1: İdirim
0: Allah.
1: Bozuldu.
0: Bu... Yok ya, ben bunların ailesiyle tanışıyorum. Yoksa bu bana bu bizi yiyor oğlum. Bu böyle bir şey olamaz lan. Bu ya bırak git, kalk git Allah aşkına.
1: Gerçekten hepsi gerçek. Hepsi kanıtlı. Elimde iki isteme videosu da var. Biri 5 dakikalık, o kısa süren işte alamadığımız. Biri 9 dakikalık, onda da alamadık.
2: Ne değişti? Aradaki 4 dakikada ne oldu da yine alamadınız mesela?
1: Daha resmi konuşmalar oldu. Annem biraz daha gönüllü gibi davrandı.
2: Diğerinde
1: İlk
2: gönüllü
1: geldiğimizde
2: değil miydi?
1: Direkt bu adam benim yanıma oturmasın dedi. Ben buna varmam, rızam yok dedi.
2: Ama burada şey var, gençler anlaşmış değil, gençler anlaşamamış.
0: Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Tam olarak oydu.
0: Ev kimin evinde, kimi istedi?
1: Bizim evimizde.
0: Sonra herkes gidince siz yine anneciğim öpüyorum, babacığım öpüyorum, baban annen orada.
1: Hayır,
0: ayrıldılar
1: mı?
0: Ne
1: oldu? Daha kötü bir şey oldu. Bu hafta cumartesi için yeni bir etkinlik, evliliğe veda.
0: Ya abicim hayır ya, siz yani hayır ya. Hayır ya, bunlarda bir dümen var ya. Bunlarda aile, bir şey var kızım, sizde bir şey var. Biz
1: çok ciddiyim. Böyle bir şu an yeni bir grup kuruldu. Grupta da şöyle bir mesaj geldi. Hemen söylüyorum mesajı.
2: Evlilik olmadı ki. Daha alamadan neye veda ediyorsunuz siz?
1: İşte şu an babam zaten şey dedi yeni babasına. Yeni yelkenlere su açalım. Yeni ne dedi? Yeni sulara yelken açalım mı? Öyle mi deniyor?
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
2: Açmışlar bir şey.
0: Bir şey söyleyeceğim. Show TV ana habere sesleniyorum. Show TV ana habere. Ben başka bir şey. Şöyle bir haber 10 numara olmaz mı ya? Yani işte zaten 26 yıllık evli olan çifti istemede kadını vermediler falan. İkinci evliliklerini gerçekleştirdik falan. İşte bu ses tonuyla gelsin. Anla bak. Gerçekten Show TV haberlere sesleniyorum ya. Buyurun
1: çok
0: efendim.
1: Çok korktuk bir ara zaten. Acaba gelecekler mi?
0: Gelse şey mesela çekime falan izin verir misiniz?
1: Annem vermezdi herhalde ya. Annem çok tribe girdi. Çok cidden bir gelin gibiydi yani. Yeni gelin triplerine
2: ama
1: girmişti
2: olamamış
1: yani.
2: Olamamış gelin yani.
1: Olamadı işte. Sonra şöyle bir grup kuruldu. Grupta da şöyle bir şey yazıldı. Serinin devamı olan Evliliğe Veda Partisi için 19 Eylül Cumartesi gecesi Çatalca Don Wedding House'ta buluşuyoruz. Gruba geldi.
0: Yani.
2: Çatalca niye?
0: Niye Çatalca?
1: İşte Ahmet abimlerin başka kuzenlerimin evi var. Tiny House'ları var. Oraya evet. Gideceğiz. Orada da işte annemle babamın evliliklerinin bitişlerini kutlayacağız.
2: Çatalca'da bir çok. Son gece yani.
0: Çok yani ben.
1: Şu an babam başka bir arayışta.
2: Ne gibi?
1: Başkasını isteyeceğiz artık madem diyor.
0: Nasıl başkası? Babanın tamam dümen evet. Belli oldu tamam. Tamam oğlum deliye vuruyor ki bu iş çatırdasın.
1: Ya ben çok
0: tamam,
1: ciddiyim.
2: Tamam, annesi tamam, de bu da tamam, dahil tamam, olmuş tamam. Yani mesele orada.
0: 15 tabii. Dakikadır dinliyorum ve çözmeye çalışıyorum. Ya biz bir haftadır dinliyoruz hala çözemedik ya. Hala çözemedik yani.
1: Yani arkadaşlar annemle babam şu an ne oldukları belli değil. İstemeye geldiler. İkinciye de vermedik. Vermediler. Ben de çok üzüldüm. Bir de beni de kovdular. Ben şimdi erkek tarafıyım ya.
0: Şimdi aynı evde kalmıyor musunuz şimdi? Annem, baban, sen, kardeş.
1: Şu an herkes aynı evde kalıyor.
0: Ama vermediler.
1: Kimse... Evet.
0: Vermediler ama herkes aynı evde.
1: Arkadaş oldular.
2: Niye bu KYK yurduna çevirmişler evi?
0: Herkes. Herkes evde yani.
1: Arkadaşım. Öyle anlıyorum. Mi? Tabii babamla ben şeyim ya, kardeşim ya şu an.
2: Siz bir kafayı yemiş. Orada herkes bir şeyi değişmiş. Rolleri değişmiş. Ben de gelip babanın amcası olarak falan.
0: Bana da bir rol bulun. Ben de mesela köyden yaşlı bir adam geldi filan diye mesela.
1: Biz de köydeki akrabalarımız olun birden evet. Gelin.
2: Uzak olalım ama uzak akraba olalım.
0: Evet,
1: ya
0: evet.
1: Şey çok komikti. Babam Sabah Şimayon'un kardeşiyim ya. Hmm. Görümceyim. Babam geldi şey dedi bana. Ben evlenmek istemiyorum. O karanlığa tekrar düşmek istemiyorum dedi.
2: Ha, görümcesi olduğu için rahat konuşuyor.
1: Tabii ben kardeşiyim ya.
2: Tabii.
0: Anladım. Şevval'in babasına seslenmek istiyorum. Şimdi kendi çocuklarını evlendiremedikleri için kendileri evleniyordu. Acaba diyorum bizi kendi çocukları yerine koysa. Ben anlamadım. Bu kadar uzun seslenemem ben. Bir iki dinleyici bir şey yazmış. Senin bizim programa girişini başka programcılar yasakladı mı?
1: Yok.
0: Eğer öyle bir şeyse onlara şey de. Abi siz de Serdar Gökalp'i dinleyerek büyüdünüz. Bırakın ben de dinleyerek öğreneyim bu işi de. Tamam.
1: Yok ya yasak falan yok.
0: Yok bir iki dinleyicimiz öyle. Başka radyo programcıları...
1: Onları da bilmiyorum ben. Ben başka radyoya gitmedim ki hep buradayım.
0: Çiçek ya kafa çiçek. Tabii. Vallahi çiçek. Ya. Sen sana birisi öyle derse öyle dedi ki siz de Serdar Gökalp'i dinleyerek bu işi öğrendiniz. Bırakın ben de ondan bu işi öğreneyim dersin. Tamam, tamam mı biri bir
1: tamam,
0: şey dersin?
1: Tamam öyle değil.
0: Öyle dersin.
2: Şu an peki sen babana ne diye sesleniyorsun?
0: Ya bırak oğlum konuyu kapat ya. Babana ne diye sesleniyorsun? Evde şşşt desen 10 kişi bakıyor zaten daha. İlla bir ünvan mı istiyorsun? Bırak. Görmüyor musun yani? Bu babasının kardeşi olmuş... Bir de bir şey söyleyeceğim ya sen babanın belki baban damat olduğunun farkında değildir. Adam böyle bakıyor ulan niye geldik buraya ne yaptık filan diye.
1: Çok farkında. Damatlığını bile giymiş de öyle düşün. Sadece altı giyseydi her şey farklı olacaktı işte.
0: Sadece şort giydi diye vermediler.
1: Şort giydi diye vermediler.
2: Niye oraya yani üstü giymiş alta giyerken niye vazgeçmiş?
1: Çok acıktım hadi isteyelim artık da yemek yiyelim dedi. Onu acıktığı için herhalde unuttum.
2: Keşke bir adama bisküvi falan verseydiniz altı da giyseydi.
0: Neyse tamam ara veriyoruz. Çok böyle önemli bir gelişme olursa gel bundan sonra bizim yayına.
1: Tamam.
0: Hani mesela atıyorum babam... Kocaya kaçtı
1: annemi
0: falan.
1: Annemi kaçırdı bu arada onu söylemiş miydim?
0: Nereye? Kızım aynı evdeler diyorsun. Niye kimi niye kaçırdı ya?
1: Evet şeyle geldi çuvalla. Annemin kafasına çuval geçirdi. Kaçırmaya çalıştı.
0: Allah.
2: Annenin rızası mı yoktu?
1: Yoktu işte.
2: Ne oldu şimdi?
0: Çok değişik bir yani enteresan. Adams ailesi
2: annen
0: diyeceğim.
2: Annen hala çuvalda o bile... değildir diye düşünüyorum.
1: Yok yok yani. Çıkardık.
0: Hani.

0: O bile yani. Evet bak birkaç dinleyici yazmış. Şevval'e yazsa. Ya ben cevabı verdik sevgili dinleyenler işte. Kıza birisi o programa girme derse siz de Serdar Gökalp'i dinleyerek büyüdünüz. Bırakın ben de ondan öğreneyim diyecek. Konu kapanacak işte bu kadar. Hani bu kadar yani. Ki yalan söylediğimiz bir şey de yok. Bu kadar. İşim gücüm var şimdi benim. Ben başka yayıncılarla alakalı konuşamam. İşim var. Bak reklam girmem lazım. İşim var benim. Tamam mı? Bitti mi olay?
1: Bitti.
0: Önemli bir gelişme olursa haberdar edersin bizi.
1: Tamam anlaştık.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Önemli bir gelişme olursa haberdar edersin bizi. Başka radyo programlarında sana iyi eğlenceler diliyorum. Ne kadar mümkünse. Saat kaç? Fatih uyanmamıştır daha değil mi? O buçukta uyanıyor. Daha 8 dakika daha serbestiz yapıştırabiliriz. Hadi öpüyorum sağ ol. Görüşürüz.
1: Rica ederim.
0: Eyvallah. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
2: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde

0: Evet, şimdi okulların ilk açıldığı günde bakalım İstanbul yol durumu kaç olacak sevgili dinleyenler? Bakalım İstanbul yol durumu yüzde kaç olacak okulların ilk açıldığı günde? Hüseyin, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Abi sabah yayınında yine senden bahsettiler demiş efendim. Bakayım saat kaç? Fatih uyanmıştır. O zaman kötü konuşacak. Canım benim, kardeşlerim benim. Fatih Yıldırım'la Umut Bezgi mi bahsediyor? Canlarım benim, canlarım benim, canlarım. Onlar ne diyor? Ne? Acaba uyanmamış mı? Tam 17 o, çünkü buçuk gibi falan uyanıyor. Tam abisinin yolunda yani. Programa yarım saat kala uyanıp. Fatih ile Umut uyanmıştır onlar ya. Canım ya onlar. Ne diyorsa doğru. Hiç sıkıntı yok yani. Hiç şey yok. 5 dakika önce yazsaydım bu mesajı. Çok farklı şey. Neyse tamam, ben yol durumunu verelim. Yol durumunu verelim. İstanbul yol durumu yüzde kaçtır oğlum?
1: 68 gibi bir şey diye. 68 diyorum.
0: 68 diyorsun. 71 diyorum.
1: 71 diyorsun.
0: Yes. 71.
1: Hemen bakıyoruz.
0: Sana zahmet. Bak bakayım.
1: Evet. Patlıyoruz. Kimse okula gitmedi galiba.
0: Patlıyor muyuz? Ne oldu?
1: %60.
0: %60 mı?
1: Evet.
0: Aa, normal günden daha açık.
1: Evet. Normalde 62, 69.
0: Ben şuradan şuraya 25 dakikada geldim.
1: Bazı yerler kilitti. Ama yani o kadar trafik... Bilemedim ya, niye böyle oldu?
0: Aktar bize abicim.
1: İstanbul'da trafik durumu şu an itibariyle %60 seviyelerine gelmiş bulunmakta. Anadolu yakasında %58, Avrupa yakasında %60 seviyelerinde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki tarafta da akıcı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa geçişlerinde akıcı, Anadolu geçişlerinde ise yoğun akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı durumda. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi akıcı. Hemen Şişli Beşiktaş yönüne bakıyoruz. Şişli Beşiktaş yönü yoğun. Trafik yoğunluğu giderek de artmakta. Basın Ekspres yolu ise ikinci çevre.

0: Ve yoluna giderken maalesef trafik yoğunluğu artmakta. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. D100 Beylikdüzü Haramidere yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı.
1: Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz sevgili dinleyenler? Ve trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazınız. 0536-901-8902. Acemler ne alemde acemler? Beni o taraftan dinleyen yazsın bana. Acemler ne alemde ya acemler? Van İpek Yolu ne alemde? Antalya Lara ne alemde? Sevgili dinleyenler bana lütfen yazınız bana. Lütfen. 0536-901-8902. 536-901-8902 sevgili dinleyenler.

0: Serdar şaşırırsın. İzmir Mavişehir bomboş. Hafta sonu gibi maşallah.
1: Düşünceler bitti aman aman.
0: Fotoğraf var sevgili dinleyenlerim. Nereden? Ofisten çekilmiş. Boş galiba. Anladım. Van İpek Yolu dedi ki. Van İpek Yolu selası okunuyor trafiğinde demiş efendim şu an. Öyle yazmışlar. Ok meydanına doğru açık abi, yollar tertemiz, ilk defa 12 dakika gösteriyor, şaşkınım. Bursa İzmir yolu, İzmir istikameti yoğun akıcı. Acemler hafta içi 16-19 arası her zaman pert. Alanya trafik yoğun ve akıcı. Bursa Küçük Sanayi tarafındayım. 20 kilometre ile seyrediyoruz yolda. Burada saat 10.33. Sabah ve iş yeri. Ama iyi ki varsın. Vallahi bütün gün diyor. Sağ olun Birgül Hanım. Teşekkür ederiz. Sadece fotoğraf gönderen var. Öyle daralmış ki adam. Sadece fotoğraf gönderiyor. Ya da kadın, bilmiyorum. Sadece fotoğraf. Ama tabii her yere bu kadar hakim değilim fotoğraftan bakıp da. Mersin Yenişehir'e her yer trafik kilit. Antalya Havalimanı tarafı giriş kilit Serdar. Antalya'dan Orkun ben. Merhaba. Serdar Bey selamlar. Merhaba efendim. Ya bey ne bey abi, Serdar benim adım ya. Ya da işte abla. Siz bana bey deyince ben de tribe giriyorum. Ben de size merhaba bayım, merhaba hanım filan. Serdar ya, ne bey mey ne abi, evrak mı imzalayacağız abi, gözünü seveyim. Bana bana gereksiz resmiyet yükleme ya. Serdar benim adım. Ben çok istiyorsan sana bey diyeyim de. Yani Serdar ya. Ya bey de geriliyorum ya ben. Dışarıda falan da bana Serdar Bey hoş geldin. Ne bey kim oğlum, bey evde kaldı, Serdar burada ya. Bey ne ya, gözünü seveyim. Bıkmadınız mı bu plaza dilinden? Bıkmadınız mı bu şirket ağızlarından? Bıkmadınız mı? Olmadı, yapmadınız mı yani? Azıcık esnaf ya. Azıcık ya. Azıcık esnaf. Adam bey dedi diye demediğim kalmadı yalnız. Ya düşün yani şimdi. Benden bey olur mu? Görmüyor musun? Hani düşün.

0: Eskişehir trafik kilit. Hadi bakalım. Acemleri bilmem abi de Isparta felç. Trabzon, Yomra, her yer yoğun. Bursa acemlerin selası okundu, bitti, gömdüler abi. Arkamızdan Van geliyor galiba demiş efendim. Mahmut Bey, Mahmut Bey sesi. Mahmut Bey ne alemde Mahmut Bey? 0536-901-8902. Mahmut Bey ne alemde Mahmut Bey? Bana bir yazar mısınız? Mahmut Bey ne alemde acaba? 536-901-8902. Bu ne trafik lan? Bey deme dedik ya şimdi de. Bu ne trafik lan? Alo merhaba.
1: Merhaba lan.
0: Meriç lazım. Fakir. 3,5. 3,5.

Yaramızı deştin durduk yere, Zeki Bey yazmış efendim. Bizim evet Zeki de aynı saatte. Bak yine Zeki, yine hadi iyisin. Sana da bir reyting katkımız oldu bu alemde. Yine benim reytingler 20-25 radyocu tarafından bölüşülüyor. Yine. Arkadaşım bari sayıyı azaltın, sayıyı. Vallahi sayıyı azaltın. 20-25 radyocuya bölüştürünce hiçbirimize yaramıyor. Bari sayıyı azaltın ya. Kendi reytingimizi dilendirir duruma getirdiniz bizi. Vallahi billahi sevgili dinleyenler ya. Vallahi billahi ya.

0: Kaynaşlı'dayım. Kırmızı ışıkta bile 1-2 araç duruyor. Kırmızı ışıkta 1-2 araç durması. Abi İstanbul'da bazı ışıklar çok meşhur. 10 dakika falan. Abi bizim senle mi bir ışık? Hangi ışık? Senle miyiz biz?
1: Evet, bu geçen işte bizim şeyden, şirketten çıktıktan sonra dönüyorsun ya.
0: Ha, oradaki yine kısa moruk, bir dakikaya, 1,5 dakikaya falan çalıyor. Ben Tarabya'dan aşağı, Tarabya yokuşu mu, İstin yokuşu mu? Oradaki U dönüşü yaparken ki ışık gibisini görmedim. Dolmabahçe'deki ışığı öyle zannediyordum ben.
1: Hangisi? İstinye'den Maslak'a giderken, Maslak'a gitmek için döndüğün yol mu?
0: Valla tam yer bilmiyorum.
1: Yokuş yukarı.
0: Sibel Hanım'la konuşurken de söylemiştim. Yani yeri biliyorum da mevki olarak nasıl geçiyor bilmiyorum. Tarabya'dan aşağı indin. İstin yokuşu değil galiba orası. Tarabya yokuşu. Hakikaten genel müdürümüzle de Sibel Hanım'la da konuşmuştuk. Tam böyle oradan dönerken, o da biliyor çünkü orayı. Normal aşağı inmek yerine sağa böyle cebe giriyorsun. Oradan U dönebiliyorsun ya da karşı tarafta siteye girebiliyorsun. Hmm. Ben Dolmabahçe'deki ışığı bilirdim. Dolmabahçe'deki ışığı. Çünkü birkaç kere bozuldu diye geçildi de bu arada. Hani birkaç kere. Yalnız Tarabya'dakinde geçemezsin. Yukarıda kamera var. Yemin ediyorum ki şaka yapmıyorum. Ben dedim ki bir bildikleri vardır. Ya dedim sinyale düşecek. Ya böyle sinyale düşecek. Ya da dedim yanacak. Millet dat dat böyle kornaya falan bastı. Vallahi geçmedi. Sağa yanaştım. İnsanlar geçtiler. O kadar bekledik. Sonra ne hikmetse yeşil yine yandı ama. Bekle bekle bekle. Ben ciddi söylüyorum, Dolmabahçe'deki ışığı bilirdim. Onun üstüne yok derdim. Tarabya'daki ışık o bambaşka baba o. O başka bir şey yani. Orası kısa süreli otopark olarak kullanılabilir mesela. Yarım saat falan işim var, bırak git mesela. Geldiğinde araba oradaki ışık hala yanıyordur. Bir de şey var, o sana denk geliyor mesela. Kırmızı ışık, tık duruyorsun böyle. Duruyorsun, nasıl kırmızı ışık yanıyor diyorsun. Sinyale düşüyor ondan sonra kırmızı.
1: Evet, evet, oluyor.
0: Kırmızı. Bazı şeylerde ışık trafiği gereksiz oluyor. Şimdi mesela bir düz gidiş var. Bir düz gidiş var. Bir de sağa giriş var mesela sevgili dinleyenler. Işık düz gidişe kırmızı yanıyor. Sağa gidişe kırmızı yanıp... Şöyle söyleyeyim Hüseyin, sana sorayım hatta. Dinleyicilere de sorayım. Bir yol var, tamam mı? Işık düz gidiyorsun. Bir de sağa giriş var. Düz gidişe kırmızı yanıyor. Sağa gidişe kırmızı yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor kırmızı. Ne yaparsın burada Hüseyin?
1: Kontrollü geçiş.
0: İşte bu. Hatta kontrollü geçiş sarıda. Kırmızı durup geçiş.
1: Durup geçiş.
0: Hani duracaksın, bakacaksın. Sarı birazcık daha böyle rahat geçiş. O kırmızı yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. İnsanlar bekliyor onda. Geç diyorsun mesela. Kırmızı yanıyor ya, görmüyor musun filan diyor mesela. Neyse, cevap verme. Hüseyin verdi cevabı. Bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dino
2: Bile. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Mondium'a bak. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
3: Bu bir reklamdır.
6: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişler

ben çok daha fazla Jest Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Biri girdi içeri ya Hüseyin. Biri var. Kim var orada? Pardon, kim var orada?
1: Ben varım.
0: Sanki birinde gör. Çağatay mı girdi? Kim var?
1: Çağatay içeride, çağırayım mı?
0: Yok, tamam, ben girdi zannettim. Tamam. Ben Muhittin. 70'le gideceğim yerde 120 ile geçtim. İnşallah ceza yemem demiş efendim. İnşallah ceza yersin Muhittin.
1: Bu hafta Muhittin'i mi yapsak lan?
0: Bir şey dedi mi?
1: Nazım bitti.
0: Bostancı Pendik istikameti sahil yolu. Mis. Düzce yayına. Bildirirsin Hüseyin sana zahmet. Düzce yayına. İtalya Verona trafik felaket, gelmeyin Serdar demiş efendim. Gitmeyelim Hüseyin o zaman, biz hızlı git. Dönelim.
1: Ya Roma'dan döneriz.
0: Dönelim ya, gitmeyelim ya. Belçika trafik açık. Eyvallah.
1: Gidelim oraya.
0: Antalya Aksu havalimanı arası kilit. Tokat trafiği bile kilit.

0: İzmir Menderes yoğun. Mahmut Bey sormuştunuz. Mahmut Bey çok kötü demiş efendim. Peki Çamlıca gişeler nasıl? Çamlıca gişeler. Benim peki yıllarca Çamlıca gişeleri ben gerçekten Çamlıca'da zannediyor olmam. Mesela benim.
1: Nerede, Çamlıca'da değil mi?
0: Değil oğlum, Çamlıca'da gişe mi var? Bir ciddi misin? Ben de ama şey yapmıyorum, yadırgamıyorum. Ben de öyle biliyordum. Çamlıca gişeler neresi biliyor musun?
1: Yani kesin geçtim de şey, Çekmeköy tarafında mı acaba?
0: Oğlum gişe mi şey yok. Çamlıca gişeler dediğin, hani burada Mahmut Bey ya, İstanbul'a giriş.
1: Evet.
0: Bu taraftaki çıkış var ya hani Sabiha'ya giderken.
1: He.
0: Hani İstanbul'dan giriş çıkış biliyorsun, tamam. Orayı. O işte Çamlıca gişelermiş orası.
1: Allah Allah.
0: He, öyleymiş yani. Öyleymiş yani. Serdar, Verona'ya da 60 kilometre kalmıştı. Tüh ya demiş. İzmir yolu Acemler istikameti kilit. Kent meydanından İstanbul yolu üzeri Demirtaş gidik açık.

0: masal gibi başladı bir yaz gününde. Sana nasıl rastladım tam da sana.
1: Oğlum Gökhan kendi bile unutmuştur o şarkıyı.
2: Yeni şarkısı ya bu.
1: Onun için unutmuştur diyorum yani. Aa lan şarkı yapmıştık biz değil mi diye filan. Yeni mi o, ne zaman çıkmış vallahi mi diyorsun?

0: Yani çok yeni değil işte, birkaç aylık şarkıdır.
1: Yıl değil yani.
0: Yıl değil, evet.
1: Anladım kardeşim. Tuzu gibi ben de erimen lazım. Derde karnım çok, başka şansım yok. Bugün niye trafik yok ya? Şimdi İstanbul'da bugün eğitim öğretimde saatler birazcık değişikti biliyorsun. Hani geç gittiler, erken geldiler.
0: Öyle mi oldu?
1: Tabii, bugün öyle bir geç gittiler, erken gittiler okula göre. Yarın öyle değil ama yarın normale mi dönüyor? Yarın normale mi dönüyor, bu hafta mı böyle? Değerli dinleyen, hep radyodan haber alacak haliniz yok. Bir kere de radyo sizden haber alsın. Yarın bu okula gidiş dönüş saatleri normale mi dönüyor yoksa şey mi? Aynı mı şu an bugünküyle? Geç gidip erken mi gelecek çocuklar acaba? 0536 900 189 02 536 900 189 02.

0: normale dönüyor demişler. Yarından itibaren normal pek. Bir günlük yani bu. O da benim bildiğim kadarıyla çok büyük yağmur bekleniyordu. Sel kıyamet Allah korusun, öyle yani.
1: Ben ondan arabayla geldim.
0: Tabii canım, çok büyük yağmur bekleniyordu. Çünkü ben yağmur yağarsa gelemem ben. Hani benim gelememem yayını yapamamam demek.
1: Bir dene ya, bir yağmurda.
0: Kardeş yağmur denersin falan. Sen bana anlatırsın, ben gelemem ben. Sen dene bana anlat.
1: Ben denediğim için söylüyorum zaten.
0: Tamam, o zaman anlatırsın biraz sonra.
1: Seversin belki diye.
0: Yok, ben ıslanmayı çok seven biri değilim ben.
1: Bak sana güzel bir yağmurluk alalım.
0: Yok be oğlum, istemiyorum.
1: Valla.
0: Ya istemiyorum, Allah Allah.
1: Ya bir kere ya.
0: Hayır hayır. Aa.
1: Bak sen beni dinle.
0: Yok. Aa. Yarın normale dönüyor okul saatleri. Eyvallah. Bir ömür yanımda. Aa, bitmiş yayın.
1: Bitirdik.
0: Peki. Değerli dinleyenlerim, mevzu biter ben gider. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yer Serdar Gökalp. En son telefon şakam İtopya. Bunu seyredebilirsiniz YouTube kanalımda. YouTube Serdar Gökalp, sevgili dinleyenler. En son telefon şakasını izleyebilir, seyredebilirsiniz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Hüseyin'i de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'le size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam.
10: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
11: Saat 18. Bu bir reklamdır.
12: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
13: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
12: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
13: Allah'tan.
12: Sigortadan hallederiz.
13: Sigortadan halledemeyiz.
12: Niye halledemeyiz?
13: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
12: Ama?
14: Ama dememek için ama sigorta. Alem,
15: efem. Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
16: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında bugün Romanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de oynanacak.
15: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: BIST 100 endeksi 14.253 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 13 kuruştan işlem görüyor.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Alem FM yol durumu.
16: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
15: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
16: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.572, yarım altın 21.858, çeyrek altın 10.933, gram altınsa 6.700 liradan alıcı buluyor.
15: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
19: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
16: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 25, Ankara 26, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 29, Trabzon 23, Erzurum 27 ve Diyarbakır 35 derece.

0: Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak.

0: Zamanında bu şarkıyla çok ağladım biliyor musunuz?
1: Vallahi.
0: Bu şarkı çok romantik, çok duygusal, çok ponçuk bir şarkı. Çok severiz efendim İlkar İbrahimgil'i. Çocuk yaptı bıraktı piyasayı. Var böyle oyuncular da var, şarkıcılar da var. Bir evleniyor mevzuyu bırakıyor. Hayır, amacı bu kadar belli olmaz ya piyasaya niye girdiğini. Oyunculuk yapıyor. Bir iki proje, hop evleniyor, bırakıyor her şeyi. Ama çok güzel açıklamaları da oluyor. Diyor ki mesela benim çocuğum benden başka kim güzel yetiştirebilir diyor. Doğru söylüyor. Bu yüzden bırakıyorum diyor kariyerimi. Vay be, büyük karar hakikaten. Gözlüklü akşama kadar modu düşük. Bu saatlerde modu yükselen. 12'de geldiğinde Şevvacım ne haber? Hafif bir gülümseme, teşekkür ederim falan. Bir bunda var, bir bizim Hüseyin'de var.

0: Bu ikisinde böyle bir tavır var. Düzeltici bunu bu şekilde adam edebilirsek. Dur bakayım neredeydi o?
1: Bunu böyle adam edebilirsek
0: edeceğiz. Edemezsek.
1: Yapacak
0: bir şey yok. Şevancığım iyi akşamlar. Gözüküyor çok güzel görünüyor bu arada.
2: Gerçekten mi? Teşekkür ederim.
0: Serden'in yayına girmedin değil mi?
2: Yok.
0: Ha, güzel. Girdim. Davet etti mi?
2: Evet girdim.
0: Girme dedim ben sana. Girdim diyor. Ne kadar meraklısınız ya yayınlara girmeye.
2: Hayır aslında şöyle oldu.
0: Nasıl oldu?
2: Ben kaçtım.
0: He.
2: Kaçmaya çalıştım.
0: Zorla içeri mi aldı? Buradan genel müdürüme sesleniyorum. Bazı yayıncı arkadaş başka programların asistanlarına salça oluyor. Ve zorla yayını alıyor. Lütfen bu konu hakkında gerekli şeyleri tahkikati yapmak isteriz. Yaptıralım. Yapılsın lütfen sevgili dinleyiciler. Güzel bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. 18.08 İstanbul'da yolda olan, Ankara'da, İzmir'de yolda olan, ülkenin türlü yerlerinde yolda olan bütün dinleyicilerimize ve yurt dışı tabii ki de yolculuklar. Allah kurtarsın! Ne diyelim? Allah kurtarsın diyelim. Efendim umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. Bizimki çok güzel geçmedi. İki gün balık avı, ikisinde de sıfır. Bir tane dayı vardı. Dayı izlemekle geçti. Dayı ağzında sigara sağlığa zararlıdır bu arada. Ağzında sigarayla gölün ortasına girdi. Şu balıkçı kostümleri var ya bele kadar giyili hani onunla. Atıyor tutuyor, atıyor tutuyor. Millet atıyor tutamıyor. Dayı atıyor tutuyor. Dayı izlemekte geçti. Güzeldi, keyifliydi. Kazasız belasız bir iki gün geçirdi. Bu da güzel bir şey. Böyle bakmak lazım. İnsan elindekinin kıymetini bilmiyor tabii yani. Kaybedince anlıyor. Böyle kazasız belasız bir gün geçirince aman ne kadar boş bir gün geçti demek yerine Allah'ım kazasız belasız bir gün geçirdik ya. Şükürler olsun demek bence önemli. Serdar dedi ki başka yayıncınızın konu bulamıyor o yüzden bize sarıyor. Konu bulamıyor ne yapsın o da haklı. Evet efendim Serdar'ın yayında arkanda konuştular demiş. Eğer Şevval Hüseyin yaptıysa problem yok da Şevval yaptıysa
2: hayır.
0: Gerçekten son yayın olur. İçeride ya. Oturur ben tek başıma bu yayını sürdürürüm. 20 yıldır ya. Öyle yapıyorum zaten. Aynen öyle arkamda mı konuştu?
2: Hayır canım
0: o podcast, o bölümü istiyorum.
2: Tamam.
0: Şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum.
2: Tamam.
0: Ne zaman yüklenecek uygulamaya?
2: Herhalde bir saate yüklenir.
0: Bir saate yüklenir. Göndermene gerek yok ben oradan bakarım. Bak bu şaka değil bu bölüm ciddi. Eğer benim arkamdan konuştuysa... Uygulamadan açıp dinleyeceğim. Bundan sonra yayını tek başıma sürdürüyorum efendim. Bak net. Hiç altta gülme efekti var mı?
2: Yok.
0: Yok. Tertemiz mis gibi.
2: Yüzünde de gülme efekti yok.
0: Yok. Ben ciddiyim çünkü.
2: Of ya.
0: Of ya mı? Kredi çekmiştim ya. Nasıl böyle bir şey olamadın ya? Arkamdan mı konuştun? Şaka olduğunu söyle.
2: Şaka tabii ki
0: ha,
2: ya.
0: Tamam. Bakacağız. Birazdan mevzu.

Arabanın camı ne oldu diye yazan var. Söyleyeyim konuyu kapatacağım efendim. Arabanın camını çözemedik. Çünkü artık çözülmeyeceğini anladık daha doğrusu. Efendim cama meğerse biz asit dökmüşüz ve o güçlü bir asitmiş, camı yakmış. Arabayı satarken alacak olana söyleyeceğiz, konuyu kapatacağız. Başka da yapacak hiçbir şey yok efendim. Sağ olsun, çok soran eden dinleyicimiz oldu. Mail atan var ya, şirketi arayan var. Çok gerçekten gurur, mutlu olduk ya. Mutlu ettiniz bize. İlginiz mutlu etti. Sonunda bir camcı bir abi aradı. Dedi ki babacığım hiç uğraşma o işte. Bak valla ismi de neydi? Kerem mi? Kenan mı? Sağ olsun kardeşimiz cam işini unut abi. Gel ben sana yenisini takayım dedi. Dedim bana mı arabaya mı? Yok abi arabaya yani diyor. Cam işini öyle çözdük yani. Şimdi bu akşamın mevzusunu verelim. İçimde kaldı. Ne içinize kaldı efendim? 536-901-8902. İçimde kaldı. Yapamadım, edemedim, söyleyemedim. Kaskodan cam değişimi soru işareti bak. Bu iletişim şekline bayılıyorum ya. Kaskodan cam değişimi. Halledeceğiz efendim inşallah.

0: Şimdi bizim Umut Bezgin arabasını satıyor. Bir tane malum sitede de arabanın ilanı var. Şimdi dinleyiciler de Umut'u bulmuş. Umut'u iyi yiyorlar. Sürekli mesaj atıyorlar. İşte mesela en son bizim Şamil atmış. Umut Bey merhaba, Bursa'da yaşıyorum. Hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Düveyle takas olur mu? Diye mesela Umut'a sormuş falan. Böyle dinleyicilerimi çok atıyorlar bu arada. Şamil onlardan bir tanesi. Umut'a neler geliyor ama neler geliyor. Ne takaslar geliyor. Hani elimde çok sağlam altın cımbız var, takas olur mu falan gibi şeyler. Tarihi eserlerle takas falan. Çocuğu kandırmayın ya. Gerçek şeylere dönemiyor. Gerçek mesajlara. Bir türlü satamadı. Kaç haftadır orada duruyor arabası. İnşallah satılır. İçimde kaldı bu akşamın mevzusu. Cevaplar akmaya başladı. Cevabını çok beğendiğimiz, bayıldığımız dinleyicilerimize de Alem FM stickerları gönderiyoruz. Evet. Acımıyoruz, gönderiyoruz. Buse Hanım çok teşekkür ederiz, çok zarifsiniz. Ankara'da ne kadar tatlı ve samimiydiniz. Yalan hareketler, onlara çok inanmayın. Öyle görünmeye çalışıyoruz efendim. Dış yayınlarda valla hani bir siz varsınız, bir biz varız. Arada perde diyor, hiçbir şey yok. Neyse o yani. Merhabalaşıyoruz, koklaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Efendime söylüyorum, yeri geliyor halay çekiyoruz. Bunu da yaptık zamanında. Evet, bayağı hoparlörüyle gelmişti canlı yayın aracını. Halay açmıştı, İsmail YK halayı. Halay çektiğimizi hatırlıyorum aracın önünde. Dış yayınları bu yüzden çok seviyoruz efendim. Planlarımız vardı Şevval'i de götürmek gibi ama şansını kaybetti. Serdar'ın yayınında benim arkamdan konuşan bütün kariyeriyle oynadı. Yazık oldu, kızcağıza yazık oldu valla. Evet, dur bakayım, içimde kaldı. Şuradan bakayım efendim. Doğru düzgün yazanları okuyacağız tabii. Bu konuyla alakalı. Top top şeyler yazanlar var. Merhaba, ilk defa mesaj yazıyorum. Gülşah Hanım, biz de ilk defa okuyoruz efendim. Yani mesajınızı ilk defa okuyoruz. Say say bitmez diyor. Üniversitede açılık istedim, mühendislik okudum. Kendi işim olsun istedim, beyaz yaka oldum. Ama halimize bin şükür demiş. Durmuş savaş. Evet efendim, içimde kaldı. Dur bakayım. Hep bahçeli bir ev sahibi olmak istedim, içimde kaldı. 24 yıldır kiracıyım demiş. Olsun be.
1: O da güzel. Kiracılık da güzel.
0: Ya hiçbir şey, yani çadırda kalaydın. Çadır olabilirdi. Olsun, halimize şükür diyeceğiz efendim. Konya'dan cızırtılı sevgiler. Zira radyo yeni bir haftadır cızırtılı Konya'da. İsmail Akın yazmış. Şevval'cim çok hızlı hemen. Evet, çok hızlı. Bir de Sibel Hanım Düzce'den yazmış. Orada da cızırtı olduğu ya, onu yazmış. Hemen orada çok hızlı. Selah, teknik müdür uyuyor. Teknik müdür. İnsanlar ile mesaj atsa kardeşim. Çözün şunları ya. Serdar'ın yayında problem yok. Bize gelince vericilerin gücünü düşürüyorlar hemen. Ben sana söyleyeyim.
1: İş var bu işte de.
0: Var bakalım. Bir iş. Bana böyle Serdar ayrı konuşuyorsun değil mi?
1: Hayır ya.
0: Tabii. Bugün milat. Ankara'dayken sizi görmeye gelecektim. İçimde kaldı. Aleyna Dilek. Aleyna Hanım galiba bir daha gelebiliriz inşallah Ankara'ya. İnşallah. Yani öyle görünüyor. Yani ne bileyim, her gelen dinleyici ya da işte AVM yönetimi de bir daha bekliyoruz. Abi inşallah dedik yani. Çünkü ikinci fiyat ikiye katlanır.

0: Bakacağız. Düzce'de 10 gündür sorun var. Tamam. Selahattin Aktaş'a ilettik efendim. Ankara'ya geldiğinizde sizinle sohbet etmek, eskileri programlarınızı yad etmek isterdim. İçimde kaldı. Tolga Bey yazmış efendim. Kram'da tuvalet giyip davullu zurnalı kıran gecesi yapmak istedim ama olmadı. İçimde kaldı. Annem kavga çıkar diye çok korktu. Evde teyip çalarak yapmak zorunda kaldık. Aa, niye kavga çıksın ya, ilginçmiş. Kram'da tuvalet giyip davullu zurnalı kına gecesi yapmak. He, kalabalık olur kavga çıkar diye mi, ondan dolayı mı efendim? Dur, sizi sabitleyeceğim, merak ettim. Bir kınada neden kavga çıkar? Düğünde çıkar. Var. Düğünde çıkar, bunu anlarım. Hani alkollüdür çıkar. Alkolsüz de çıkıyor gerçi de. Kınada niye çıkar? Çok kadın var dedi. Çok kadın oluyor da arıza mı çıkar?
1: Bence. Hmm. Bir sürü kadın yan yana yani.
0: Anladım, anladım. Kadın söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Bir kadın kadınlarla ilgili fikir beyan ediyor, ben bir şey söylemiyorum. Mevzudan bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Dur bakayım. Ah canımsınız. Hüseyin Sarıkaya. Bu akşamın dinleyicisi olarak kabul ediyoruz. Mesajını okumuyoruz ama mutlu olduk. Abi Serdar, sen koordinatörsün diye sana yazdık cızırtıyı. Serdar'ın yapabileceği işler değil. Onun yüzden ona yazmıyoruz. Evet efendim. İçimde kaldı. Dur bakayım. Evet. Düzce'den selamlar. Bunu okuduk. Şuradan bakayım. Evet efendim. Her sabah soruları cevap veriyoruz. Sticker kazanamadık. İçimizde kaldı. Levent Bey, o kadar çok geliyor ki. Bir gün size de sıra gelecektir eminim. Anlayışınıza güveniyoruz efendim. Rica ediyoruz. Bazen dinleyiciler böyle kızıyor. Biz de gönderdik kardeşim. Abi senin gibi binlerce geliyor. Artık rastgele denk geleni veriyoruz vallahi ya. Böyle aramızda tatlı şey olsun bu. Ne derler ona? Cilveleşme. Ah ulan bak yine görmedi çocuklar deyip geçerseniz bizi çok mutlu edersiniz efendim.

0: Evliyken paramın bir kısmını ayırıp birikim yapmadım ya, içimde kaldı demiş. Ya ya ya. Bugünün yarını da var isimli eseri reklamlardan sonra. Efendim dikkat edeceksiniz. Bunu düşüneceksiniz. Kenara ince ince altınlar, pırlantalar, kolyeler, efendim türlü şeyler, değil mi? Kayıt dışı ama. Çünkü evlenince onlar ikiye bölünüyormuş, biliyor musunuz? Ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü yanlış olduğunu düşünüyorum. Efendim evleniyoruz, evlenene kadar geliyoruz, evlenene gel gel gel gel gel. Evlendin. Ondan sonra yaptın mesela, araba almıştın mesela, araban var falan. Tamam. Ondan sonra evlendin. Evlendiğinde de arabanı değiştirdin. Bir model yükselttin. Tak, eşin ona ortak. Tak ortak, biliyor musunuz? Bu, evet öyleymiş sevgili dinleyiciler. Ben bunu yeni öğrendim. Şamil'cim bizim programımızın avukatı efendim. Radyonun değil, programın avukatı. Bizim Şamil. Şamil'cim böyleymiş. Şaka mıdır bu? Şakadır değil mi Şamil'cim? Evet efendim. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Şunu kapatayım, bunu da kapatayım. Şunları da kapatayım. Evet. Bir araya gidiyormuşuz, aradan sonra devammış. Saat gelmiş, uyarı geldi reklam ekibinden. Acil reklama diyor, reklama gidiyoruz, reklamlardan sonra devam. Bu akşamın mevzusu içimde kaldı. Bize yazın lütfen. 536-901-8902, 536-901-8902. Reklamlardan sonra şov devam eder.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev. İlk o güvencesiyle.
13: Belki evde yaşamayı seveceğim.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
14: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
15: Umran Oto Ekspertiz.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
16: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
17: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
16: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
18: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
19: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
20: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
21: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
21: 1. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
22: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam ediyor.
0: Fatih Bey, sizin de ses tonunuz da çok güzel, şarkı var, kokuyor musunuz efendim? Sizde de var bir şeyler.
23: Hı? Geçmişte vardı, evet.
0: Var var, belli. Bir kuble bir şey okuyayım be, ne olur be, canım çekti.
23: Yapmayın, onu yapmayın.
0: Allah aşkına.
23: Çok eskiden lise çağlarındayken TRT Gençlik Korosu.
0: Dün akşam yolda gördüm.
23: Ben oradan girmiyorum genelde. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun. Detonede oldum.
0: Detonede oldum be. Ha, keşke. Ya keşke okumasaydın. Karizma gitti ya.
23: Yüzümü gören yok. İsmimi bilen var.
0: En azından.
23: Kesinlikle.
22: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Şarkıyı Şevval'e çaldım. Demesi ellerimiz diyor. Hikayemiz diyor. Aykut Beyciğim çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun taksici bir abimiz. Bir taksici bir sabah aldığım bir yolcuk dinlerken diyor bu adamlar her taksici mi dinler bu adamları diye bir şey söylemiş. Yalan gerçekti. Aykut abinin söylediğine ihtimal ediyoruz efendim. Radyoyu kapatmamı istedi. Kendisine bir cevap veremedim, üzgünüm demiş. Aykut abi çok teşekkür ederiz. Müşteriler böyle şeyler istediği zaman kapatalım radyoyu efendim. Bizim podcastlerimiz var. Müşterinin devamı. Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Olmayabilir.
1: Bu arada tekrar ben de çok denk geliyorum biliyor musun? Ben biliyorsun İstanbul'da sürekli taksiyle gezdiğim için.
0: Evet, kendisi taksiyle orada seyirle ortak çalışıyor. Sürekli bir taksici de kendisi efendim. Evet, içimde kaldı bu akşam mevzusu. Ali Sami Yen stadında Galatasaray Fenerbahçe derbisi izleyemedim. İçimde kaldı diyen çok dinleyicimiz var. Ya futbolla ilgili çok şey yazan var. İçimde kaldı. Evlenmeden önce bir eğlence tertip edilmediği için üzülen bir Mansur var. Nerede olduğunu söylemeyeyim ama Ankara'da bir mekan. Evlenmeden önce gidememiş. O yüzden çok üzülüyor. Üzülmüş, içinde kalmış. Böyle bir eğlence olaydı. Çok da güzel olurdu diyor. Valla benim de eğlencem olmadı böyle şeyden önce. Düğünde, nikahtan önce zaten düğün olmadı da. Nikahtan önce bir eğlence. Böyle bir şey pompalıyorlar. İşte kızlar bir araya geliyorlar. Bir yerlere gidiyorlar. İşte otel kapatıyorlar falan. Ya da işte 8-10 kız. Ne onun adı bir...
1: Bright.
0: Bu kızlar böyle şeyler yapıyor. Kızlara yakışıyor da. Yani erkekler çok eli kolu rahat durmaz. O yüzden yani erkekleri yasaklansın. Erkek eğlencesi düğünden önce bekarlığa veda partisi diye bir parti. İşte bu Amerikan dizilerinden özen tip. Bizde öyle şeyler olmaz efendim. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Bekarlığa veda partisi
1: ben
0: diye bir şey.
1: Ben çok isterim eşimin yapmasını. Sonra gidip basacağız.
0: Ne oluyor lan burada? Deyip değil mi? Ortalığı birbirine çok katacak falan. Çok isterdim. Tabii. Valla bende olmadı. Yani sonra oldu mu? Sonra oldu. Böyle 50 kişilik. Abi Şevval seni o zaman çağırmak lazım. Tam ortamın insanıymışsın gerçekten.
1: Nasıldı?
0: Çok güzeldi. 50 kişilik bir ekip yazdık biz işte yani. Eşimin tarafından benim tarafından en yakın arkadaşlarımızı çağırdık. İşte eğlendik orada falan. Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Galiba 2 kişi gelemedi yani 48 kişi oradaydı. Bir de herkes yediğini içtiğini kendi öder diye bir şey koyduk oraya. Bedava, bedava oldu. Şaka. İlk önden ikramlar bizden, devamı sizden diye öyle bir şey yapmış. Çok güzeldi ya, çok eğlenmiştik. Çok keyifliydi.
1: Benimkini de yaparız artık.
0: İnşallah, sen bir evlen de kralı yaparız, ekle yaparız. Evet, içimde kalmıştı bugünün mevzusu. Bu arada podcast'e baktın mı diyor, dedikodunu yapmamış değil mi? Vallahi benim acelem yok. Ben o podcast'e bakarım. Yani ekip arkadaşlarım da iyi bilir. Not usulü çalışıyorum. Daha anımsatıcılara ekledim.
1: Gördüm biliyor musun?
0: 20-15'e ekledim ve eve gittiğimde bakmak için. Bakacağım.
1: Tamam ben yayına girdiğim saati söylüyorum.
0: Söyle bakayım.
1: İkinci kısımda girdim.
0: 17'den sonra.
1: 20 gibi.
0: Tamam güzel.
1: Kendime çok güveniyorum.
0: Hadi bakalım. Hüseyin konuşmuştur o zaman.
1: Hiç kimse konuşmadı.
0: Serdar mı konuştu?
1: Hiç.
0: Serdar da mı konuşmadı?
1: Ağzımızı
0: Serdar
1: açmadı.
0: Kendi itiraf etti burada ya. Sen arkandan konuştuk diye.
1: Yok iyi.
0: Ha iyi konuştular.
1: Tabii ki övgü
0: bakacağız, dolu. Bakacağız.
1: Tabii ki lütfen.
0: Bakacağız. Şevval parasını ödedikten sonra en kralını yaparız diyor eğlenceli.
1: Tabii ki ben de. Hepsi eşim de daha doğrusu.
0: Arkadaşlar ben bu eğlencelerin çok parayla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hani en kral paraları da ödesen, en kral yeri de tutsan. En yakınların orayı güzelleştiriyor esasında. En yakın arkadaşların, sevdiğin insanlar falan. O zaman çok güzel oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Sağlam sarımsak yuttum içimde kaldı diye Ferhat bir kelime şakası yapmış. Hafif bir gülümsetti. Yaptık geçtik efendim. Kadın kuaför olmak istiyordum hep içimde kaldı. Çok iyi para kasıyorlar demiş Melih. Bir sınıftan kız arkadaşım vardı açılamadım diyor. Kız nişanlandı içimde kaldı. Ah ya, be oğlum gel. Be. Ah be oğlum be. Neyi alkışlıyorsun oğlum adam açılamamış. Altta alkış efekti var. Adam açılamamış ya. Herkesin vardır ama böyle bir açılamadığı ha? Deşeyim mi burayı bir? İlkokulda, ortaokulda, lisede falan. Hep bir vardır. Açılamadık be, olmadı be. Zaten bizim dönemimizde direkt kendin açılmıyordun. Bir aracı kurumla açılıyordun. Yani kızın en yakın arkadaşına söyleme vardı. Ya da sen kendi en yakın arkadaşına söyledin. O da kızın en yakın arkadaşına söylerdi. O da kıza söylerdi falan. Hep bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi bilmiyorum durumlar nasıl. Gerçi durumlar nasıl olacak? Sosyal medyadan lak diye yazıyorsun orada. Şak diye yazıyorsun. O da sana şak diye ingili basıyor. Ya da o da sana şak diye cevap veriyor. Artık öyle. Romantizmine girmeyeceğim. Vallahi bizim yıllar güzeldi, romantizmine girmeyeceğim. Çünkü güzel değildi abi. Çok seviyordun. Açılamıyordum bunu, niye güzel ya? Hep böyle pazarlarlar ya, vallahi bizde böyle bir şey vardı, bu utanma vardı ya. Tamam, utanma olsun. Tamam, eyvallah, doğru. Ama terbiyesizce de gidip kıza kötü şeyler demiyorduk ya abi. Sadece özgüven eksikliğimiz vardı. Şimdi hani özgüven var. Rahat rahat insanlar birbirlerine açılabiliyorlar. Özgüvenden mi yoksa alternatif bolluğundan mı? Hani onu bir şey diyemeyeceğim. Birazcık da alternatif de şey ya, olmazsa öbür olur hemen. Öyle bir rahatlık var insanlarda, bunu kabul edelim. İstanbul'dan Serdar Bey. Benim açılamadığım bir çocukluk aşkım vardı. Bak geldi hemen. Bunu eşim bile bilir. Bu aralar eşim bile zorluyor. Niye açılmadın diye. Açılsaydın keşke falan diye. Eşiniz şeyi kaşıyor olabilir. Hani bunun altından başka hikaye çıkar mı acaba? Kaşıyor olabilir. Sakın da düşmeyin efendim. Serdar Bey, düşmeyin. Tabii canım, tabii. 7,5 yıl sonra suratınıza vurur. Yani sen unuttu, laf da sohbet de geçti gitti dersin ama öyle olmayabilir efendim. Evet. Dur bakayım. Aa, bizim Bilal Göregen geldi. Tam konunun üstüne geldi. Bizim Bilal'i biliyorsunuz, Bilal Göregen. Sevdiğim kız bana. Hatta Bilal'im sağ olsun yayına bağlandı. Bize bir de şarkı bestelemişti. Orayı best of yaptık.
1: Yapamadık aslında.
0: Şey denedik oldu, ama. Uzun kaldı, olmadı falan. Evet. Onu bir duruyor mu burada, o var mı? Onu bir tekrar bakalım. Onun bakalım. Notunu alır mısın lütfen?
1: Tabii ki.
0: Onun bir revizesini yapalım.

0: lütfen. Bilal yazmış konuyla alakalı. Sevdiğim kız bana abi deyince. Hani az önceki hikayeden. Konunun kralını Bilal zaten şarkı yapmış. Yapılanı söylemiş daha doğrusu. İçimde kaldı. Vallahi biz de düğün yapamadık, içimizde kaldı. Şimdi her düğünde kurtlarımızı döküyoruz diyor efendim. Bir arkadaşımla iddiaya girmiştik. Para için teklif etmiştim kıza. Yani iddiayı kazanmak için daha doğrusu. Öyle para için teklif etmiştim. Biraz saçma olmuş da düzelteyim dedim.
1: Değişik bir cümle oldu.
0: Değişik bir cümle olmuş. Evet. İçimde kaldı. Konu nedir? Konu içimde kaldı efendim. İçimde kaldı. Açılamadım, söyleyemedim. Olmadı, yapamadım falan gibi şeyler. Ama bunu iki ilişkilere dökmeden de yazabilirsiniz. Atıyorum bungee jumping yapacaktım, yapamadım. İçimde kaldı da olabilir.
1: Benim de içimde bir şey kaldı.
0: Söyle bakayım.
1: Van'dan et gelmişti arkadaşımın evine gittim. O kemiğin iliğini çok güzel içtiler. Ben yapamadım.
0: Ne gelmişti?
1: Van'dan et gelmişti.
0: Van'dan kemikli. Eti ben ne anladım biliyor musun?
1: Ne anladın?
0: O bir yabancı bir artist. Van'dan et.
1: Çok iyi. Van'da gibi.
0: Öyle bir isim değil mi? Van'dan et. Lan ne alaka kemik, sanatçı, kimin evine sanatçı gitmiş falan. Bir sürü şey geçti kafamda ya. Van'dan et gelmişti.
1: Evet, Van'dan
0: bak,
1: et gelmişti.
0: Tonlamanın önemini buradan anlıyorsun. Van'dan et gelmişti.
1: Onun kemiğini çok güzel içine çektiler. İlim.
0: Sen niye yapamadın?
1: Benim,
0: utandın.
1: Yok midem almadı ya. Ben çok etli aram yok ya benim ama çok canım çekti.
0: İştahlı ya, ben de şeyi sevmiyorum. Ne o? Paça var ya, paça çorbası.
1: Evet.
0: Paça hiç sevmiyorum. Yani kokusundan da nefret ediyorum ama böyle iştahlı yiyenleri gördüğüm zaman Allah'ım ben niye bunu sevmiyorum?
1: Evet, ben de
0: lan bir böyle içine sarımsak döküyor, acı döküyor, sirke döküyor, karıştırıyor. Bir şeyler baharatlar falan. Abi diyorum ben bunu niye sevmiyorum ya? Keşke sevsem de şöyle yiyebilsem yani.
1: Bir de öyle bir birleşim ki yani kafanda düşündüğün zaman tadının kötü olma ihtimali yok.
0: Ya düşünsene, bir sürü şey katıyor
1: var,
0: yani.
1: Limon var, sirke var.
0: Ben de Vandanara anladım demiş. Vallahi ben de öyle anladım ya. Ben de internet firması zannettim demiş. Van'dan et. Ay Van'dan et. Güzelmiş.
1: Van'dan et gelmişti.
0: Evet.
1: Gerçekten şu an ağzımda yani tadı ama yapamadım.
0: Çok güzel çekidir onun iliği.
1: Evet.
0: Üf be vallahi. Ya ben şimdi bu balıkçılık muhabbetiyle alakalı çok konuşuyoruz falan. İzlediğim bütün videolarda da sazan tutanlar, sazan balığı tutanlar hep suya salıyorlar. Hakikaten o kadar güzel ki onun yeri su, sofra değil diyorsun. Sazan balığını biliyorsun. Aynalı sazan, aynasız sazan. Bir de İsrail sazanı diye bir böyle üç türlü sazan var benim bildiğim. Onları böyle tutuyorlar koca koca, tekrar suya salıyorlar falan. Artık kafama takıldı. Dedim ki ulan bu yenmeyen bir balık mı acaba? Niye bunu suya salıyorlar falan? Dün izledim. Şeymiş, bayağı yeniyormuş yani.
1: Tabii sazan balığını yedim ben ya.
0: Tamam işte ben de yemişimdir illaki de. O kadar çok suya salan gördüm ki. Lan bu yenmiyor. Zehirli balık galiba bu dedim. Meğerse şeydenmiş yani. Saygıdanmış. Vallahi bak. Yani tür devam etsin. Daha çok büyüsün falan gibi.
1: Kocaman
0: sazanlar var böyle devasa. Galiba Sapanca Gölü'nde de böyle tutuyorlar. Onu sazan yatağına yatırıyorlar. Hayvanı. Suda ya. Suda bekletiyorlar. Heh. Ondan sonra salıyorlar tekrar. Yani böyle bir av
1: bu... Ya da bu canlanır bizi avlar diye de olabilir. Baksana balık.
0: Koca değil kocaman mi? Kocaman.
1: Yani. Adamdan daha evet. Büyük şu an. Elinde tutan adamdan.
0: Paçayı sevmediğinize inanmıyorum demiş. Celal Bey niye yalan söylüyorsun? Ya da böyle bir konuda niye yalan söyleyeyim? Hikaye olsun diye mi anlattın yani? Vallahi sevmiyorum paçayı ya.
1: Onu seven çok seviyor. Sevmeyen hiç sevmiyor.
0: İşkembe, paçaya falan. Bunlarla hiç aram yok. Yengenizin var. Gece 3'te gidiyoruz abi. Uyku tutmamış. Hafta sonu. Bir oturuyoruz. Adam diyor ki ne içersiniz? Ben mercimek diyorum. O diyor ki paça getir. O da utanıyorum ki. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mevzuyu hatırlatayım. İçimde kaldı.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksit.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Kahve
1: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
6: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
11: Garanti BBVA.
12: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Şarkı şöyle bir 30 saniye daha sürse ağlarım biliyor musun? Vallahi ağlarım. Mehmet El Erbil'in sunduğu Çarkı Frek'te bir yarışmak istedim. İçimde kaldı, bir türlü yarışamadım. Biz de Şahane Pazar'da efendim yarışamadık. Çok üzülüyoruz. Şimdi galiba bir yerlerde böyle çıkıyor Şahane Pazar. Böyle sahnede şey yapıyorlar. Gösteriyi icra ediyorlar. Çok istiyorum ben de o bardak yarışmasına katılmayı. Böyle bardak çekiyordum falan, devriliyordu. Olmadı. Yaşımız tutmuyor. O zaman 4-5 yaşında falandım yani. Çok istiyordum. Televizyonda görüp katılamadım. Bazı şeyler var. Mesela var mısın yok musun? Biliyor musun
2: tabii
1: onu?
2: Tabii ki.
1: Tabii yaşın ona yetti senin. Bir de iner misin çıkar mısın vardı. Onu biliyor musun?
2: Yok.
1: Onu bilmiyorsun. Bilen var mı aramızda, iner misin çıkar mısın?
2: Bir şeyi biliyorum ama.
1: Çok acayipti. Şafak Sezer oradan şeydir.
2: İner çıkmadır. Misin çıkar mısın ama?
1: Evet, iner misin çıkar mısın yarışmasındandır Şafak Sezer. Hatta bir de bir oyuncu daha var. Hakan neydi? Soyadını unuttum şimdi. Hakan.
2: Hakan Yılmaz.
1: Hakan Yılmaz da oradandır mesela. İner misin çıkar mısındandır. Çok güzel bir şeydi. Mevzu şöyle ilerliyordu. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Bir platform var. Performansını sergiliyorsun. Daha doğrusu yeteneksizsiniz Türkiye'nin ilk böyle atası. Sen gösterini yapıyorsun.
2: Tamam.
1: Yeteneğine göre, yani performansına göre daha doğrusu, seyirciler seni yukarı ya da aşağı indiriyor.
2: Aa, çok güzelmiş.
1: Evet, platform aşağı zemine iniyor. Artık hiç görünmüyorsun sahneden falan. Zemine inmişsin falan. Ya da beğeniyorlarsa yukarı çıkarıyor seni falan.
2: Her türlü yetenek kabul mü?
1: Her türlü yetenek vardı orada hakikaten. Çok güzel bir programdı, hatırlıyorum. Çok keyif alıyordum izlerken. Katılmayı çok istedim ama çocuktuk o zaman. Şimdi de olsa ne güzel. Alkışlarla platform yükselirdi. Bak hatırladılar. Alkışlara duyarlıydı. Çok evet güzel. Evet evet. Yıldo sunuyordu galiba. Yıldo mu sunuyordu?
2: Bakıyorum şu an ama bir dakika. Sunuculuğunu Yıldo, Boran Kaya diyor.
1: Boran Kaya Yıldo işte. Ya dur bakayım, Boran Kaya. Kimdi Boran Kaya? Aynı kişiden bahsediyoruz. Dur bakayım. Boran Kaya. Yok ya, Yıldo sunmuyor muydu ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Ya da Yıldo. Yıldo kimdi? Allah. Yok. Yıldo sun. Yanlış mı? Arkadaşlar yanlış hatırlıyor olabilir miyim ya? Kim sunuyordu? Şoray Uzun. Yok artık. Hayır ya, o Boran Kaya sunuyordu diyor.
2: Ben Boran Kaya diye görüyorum şu an.
1: Yok be abi, ne Yıldo'su demiş. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim o zaman.
2: Yıldo kim ki?
1: Yıldo başka biriydi. Evet. O da hayatını kaybetti diye biliyorum.
2: Yok, o yaşıyor.
1: Evet, Boran Kaya sunuyordu. Evet evet, sonra rahmetli oldu. Tamam. Evet tamam. Yıldo yaşıyor muymuş?
2: Evet.
1: Ben niye her şeyi yanlış hatırlıyorum?
2: Doğan 80 yaşındaymış hatta.
1: 80 yaşındaymış. Allah uzun ömür versin efendim. Evet, Ahmet Yıldırım Benay yatmış. Kısa adı Yıldo'ymuş. Türk Showman dizi oyuncusu. Evet, ben yanlış hatırlıyormuşum. Pardon.
2: Bir de Barış Manço'nun vardı. Adam olacak çocuk.
1: Evet.
2: Ona çok katılmayı isterdim.
1: Ona ben de isterdim. Ona hepimiz isterdik ama olmadı. Olmadı. İçimde kaldı. Mevzu bu. Benim de düğünümde pasta kesmemek içimde kaldı demiş efendim. Arkadaşlar o pasta sahte. Ben onu öğrendiğimde büyük hayal kırıklığı yaşamıştım biliyor musunuz? Gerçek pasta kesiyorlar zannediyordum. Değilmiş. Sonradan öğrendiğinizde çok üzüldünüz. Gerçekler diye bir konu yapmıştık bir zamanında. Orada da bunu konuşmuştuk yine. O düğünlerdeki o pastaların maket olduğu. Gerçek pasta olmadığı. Çünkü abi bir yerde işkilleniyordum ya. Kesiyorlardı. İçeri giriyordu. İçeri girmesiyle tabak tabak pastaların salona gelmesi bir. Aynı. Nasıl olabilir ya diyordum bunu. Ne ara ya, nasıl içeri girdi ve pastaları. Meğerse içeride zaten tabakları bir tarafa ayırıyorlarmış. Çünkü o maket böyle usulen göstermelik şifayen kesiyorlarmış. Öyle değdiriyorlar. Ondan sonra kesiyormuş gibi yapıyorlarmış.
2: Onu bu arada reddetmek için şöyle bir taktik geliştirmişler yeni.
1: Reddetmek?
2: Yani bu ne diyeyim, yaftalanmayı reddetmek için. Şöyleymiş, şimdi kesiyorlar ve yemiyorlardı ya, şimdi yiyorlar artık farkındaysan.
1: Yiyorlar, evet yiyorlar.
2: Meğersem küçük bir tane gerçek pasta koyuyorlarmış, evet. En alt kısma. Onu kesiyorlarmış, onu yiyorlarmış.
1: Alt taraf
2: de,
1: gerçek.
2: Evet, biz de zannediyoruz ki bütün pasta gerçek.
1: Sizi hınzırlar ya. Komple pasta maketmiş efendim. Vallahi.
2: Evet.
1: Bir türlü yağmurlu havada denize girmedim mi içimde kaldı demiş efendim. Neredesin ya, sabahtan beri özledim. Buradayız. Canımsınız, bizi özlediyseniz podcastlerimiz var efendim. İçimde kaldı konusu konuşulunca aklıma Susam Sokağı'ndaki Arada Kaldım şarkısı geldi. Çok severdim bir şoförüm. Eşim nikah düğünde yapamadı. İçinde kaldı. Eşim nikah düğünü de diyecekti herhalde. 14 yıldır çekiyorum, bir anlasın da demiş, kurtulayım. Fatih'cim ben de öyle anladım. Şuradan bakayım, buradan bakayım. Kenarında gerçek bir dilim pasta var artık diyor.
2: Evet.
1: Ya bir de şey devam ediyor mu arkadaşlar, bilen yazsın. Gelin ve damat kolların içinden geçirip birbirlerinin ağzına pastayı veriyorlar. Nasıl oluyor yani?
2: Onun bayağı böyle şeyleri
1: çalışıyorlar
2: falan
1: değil mi?
2: Tabii,
1: önden
2: tabii.
1: Çalışıyorlar onu.
2: Önden yapıyorlar, bir deneme yapıyorlar birkaç kere. Eğitim
1: çünkü
2: alıyorlar.
1: Çünkü yapamadıklarına dair çok video var. YouTube'da geçiremiyor, onu çeviremiyor, onun ağzını bulamıyor. Ya da geçiriyor, kendi ağzına veriyor falan pastayı. Böyle saçma sapan şeyler var. Aç YouTube, bunlarla kaynıyor yani. Buna önden bir provası bence de yapılmalı. Pandemide kalkmıştı abi o iş. Değil mi? Hijyen kuralları kapsamı gereği.
2: Neyi kalkmıştı pandemide?
1: Ya işte yakın temas, pasta yedirme. Ha. Pandemide kalkan her şey geri yerine kondu efendim. Geri geldi yani. Susam Sokağı arada kaldığımı bir tek hatırlayan ben değilmişim. Efendim bizler de hatırlıyoruz. Çok güzeldi. Efendim. Hanım yazmış. Biz de pastayı öyle yemiştik. Vallahi hatırlamıyorum. Yemin ediyorum hatırlamıyorum. Ayrıca unutmuşum. Niye hatırlatıyorsun? Niye hatırlayayım ayrıca böyle saçma sapan bir şeyi? Ben bizde olmadı diye biliyorum.
2: Sen de düşmüşsün.
1: Hanım bir önceki evliliğini hatırlıyor olabilir. Bende yok çünkü abi. Vallahi yok bende. Evet, peki. Şimdi efendim ara gideceğiz. Aradan sonra şov devam edecek. Mevzu basit. WhatsApp'tan beni ara yazıyorsunuz, sizi arıyoruz. Ve iki lafın belini kırıyoruz.
3: WhatsApp'tan ara beni Keltoş yaz. Seni canlı yayına alalım. 536-901-8902.
1: Kısa bir ara, çay molası. Yeni saatte buradayız. WhatsApp'tan ara beni yazınız.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
6: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
8: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Mondium'a bak. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
6: Yataşla mutlu uykular.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında bugün Romanya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de oynanacak.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
10: Alem FM yol.

0: durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı, 23 dakika.

0: Trabzon 23, Erzurum 27 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Mutlu Bey biraz geç cevap veriyor olabilir.
1: Mutlu Bey orada mıyız? Allah Allah. Bence sesi... Alo? Vallahi yok. Bu kadar çabaya mutsuz artık. Mutsuz şu anda biz mutsuzuz. Mutlu Bey bir daha denedim. Yok olmadı, geçtim. İkide mi acaba? Dur bakayım. Mutlu Bey orada mısınız? İkide de değil. Neyse düşürdük. Mutlu Bey'i bir daha arayacağız efendim. Yanına kim geldi? Mevsim Ayan geldi galiba. Mevsim.
2: Merhaba.
1: Ha, ben dedim bizim hatlarda mı bir sorun var acaba? Burada aletler mi bozuldu dedim. Serdar kesin bozmuştur çünkü. Mevsim Hanım merhabalar, iyi akşamlar diyoruz.
2: Merhaba, efendim. İyi akşamlar.
1: Saygılar efendim. Araç kiti varsa çıkaralım, kulağımıza alalım telefonu.
2: Yok, kulağımda.
1: Kulağınızda, demek ki bizim cihazlar bozulmuş. Onu anladık burada. Peki Mevsim Hanım neredesiniz? Adana'daymış kendisi efendim. Adana. Zaten ses tonundaki bıkkınlıktan, sıcaktan anlamış olmanız lazım sevgili dinleyiciler.
2: Evet evet, şu an 30 derece mesela.
1: Hay maşallah. Ama ince ince tabii etkisi de gidiyordur herhalde değil mi?
2: Diyelim.
1: Yani, yok, gitmiyor anladım. Gitmiyor tamam. İçimde kaldı. Mevzumuz bu. Niye içinizde kaldı efendim?
2: Evet ya, mesela ben uzun boyluyum. Hmm. 1.80. Zamanında yönlendirilseydim mesela voleybolcu olabilirdim. Belki de filenin sultanlarından biri ben olacaktım. Bu içim kaldı.
1: Ah be.
2: Bu yaştan sonra da olmuyor tabii.
1: Ah be, seni hayranlıkla izleyecekti. Şimdi sen bize bağlanıyorsun. O zaman biz sana bağlanacaktık. Ne güzel olacaktı ya.
2: Aa, evet. Bu yaştan sonra da olmuyor tabii.
1: Niye olmasın hanımefendiciğim? Mevsim Ayan tam olmuyor. Adınız soyadınız da yalnız var ya.
0: Tam filenin sultanı.
1: Tam sultan ya. Kaptan Mevsim Ayan.
2: Çok
1: sayıyı aldığı falan.
0: Çok yakışır.
2: Çok, çok güzel olur ama işte maalesef.
1: Olmadı.
2: Olmadı.
1: Peki kim yönlendirmedi ya da yönlendirdiler
2: tabii
1: de?
2: Tabii ki okulda ben okul takımındaydım.
1: Hmm.
2: Ama sağ olsun okuldan hiç yönlendiren olmadı.
1: Ah ah.
2: Öyle
1: ah.
2: De zamanında, o zamanlarda da bilinmiyordu tabii.
1: Ama sadece şeyler. Boyla olmuyor biliyorsunuz değil mi Mevsim Hanımcığım?
2: Tabii tabii biliyorum.
1: Yani
2: tabii
1: onu sonra söyleyeyim de. Şey gibi oldu bu arada, yanlış anlamayın, özür tabii. Diliyorum. Devede de boy var. Biraz tabii, öyle oldu. Bağışlayın.
2: Herkes yapıyor sağ olsun. Evet.
1: Yok, boy kaç? Boy kaç? Boy kaç?
2: 1.80.
1: Kız o kadar da çok değilmiş boylas. Belki zaman
0: Libero
1: içinde
0: muydu?
1: Büyüyebilirdi belki.
2: Evet.
1: Ne 1.80 voleybol için ideal herhalde değil mi?
2: Yani ideal gibi geliyor bir, mesela çevremdekilerin bile 1.50 olduğunu düşünürsen.
1: Hmm. 1.80 tabii. Evet. Evet. Ama şunu söyleyelim tabii, burada şimdi boydan konuştuk da hanımefendi zaten voleybol oynuyormuş efendim değil mi?
2: Evet.
1: Olmadı, kısmet oldu. Bizi de radyoculuk konusunda kimse yönlendirmedi biliyor musunuz? Ben de birazcık dert yanayım madem burada baş başa dertleşiyoruz Mevsim Hanımcığım.
2: Evet, baş başa dertleşiyoruz.
1: Hocama söylüyordum hocalarıma, hocam ben radyo programcısı olmak istiyorum diye. Oğlum düzgün sigortalı işin olsun ha, diyorlardı. Vallahi billahi.
2: SSK'lı.
1: Düzgün, sigortalı işin olsun diyorlardı.
2: 80'ler Rukiye, evet.
1: Niye böyleydi? Galiba onlar öyle büyütüldü ya. Onlar da bizi onu pompaladılar galiba.
2: Evet, ben de mesela eskiden olmak istemiştim. Askeri personeli olmak istemiştim. Hmm. Ama hemşire oldum. Şu anda da satış temsilcisiyim.
1: Senin biraz kafa karışık.
2: Kafa karışık,
1: kafa
2: evet.
1: Kafa bayağı karışık.
2: Çok karışık, evet.
1: Biraz daha konuşsak astronot olmak istiyordum ama olmadı.
2: Evet, evet.
1: Neyse sağlık olsun. Adınız da çok güzelmiş, Mevsim ismi.
2: Teşekkür ederim.
1: İlk defa duyuyorum Mevsim adında birini.
2: Teşekkür
1: vallahi.
2: Teşekkür ederim, sağ
1: peki,
2: olun.
1: Peki bir mevsim olsanız hangisi olurdunuz? Biraz detaya girelim.
2: Detaya girelim. Sonbahar olurdum.
1: Neden?
2: Ya daha güzel, hava çok sıcak ya Adana'da. Adana'ya göre ayarlıyorum sonbahar.
1: Erzurum'dan arası.
2: Hiç yaşamadığımız için evet. Sonbaharı. Yaz evet. Ve kış var burada.
1: Arası yok, doğru. Adana'da
2: yok,
1: arası
2: yok.
1: Çok arayı yakalamak isteyenler Adana'da baraja girebilir. Ya da işte su kanallarına.
2: Evet, olabilir. Belki olabilir tabii.
1: Peki. Mevsim Hanımcığım, çok yönlü bir insan olduğunuzu düşünüyoruz. Ve bugünün en yönlü dinleyicisi olarak size Alim FM stickerları gönderiyoruz. Hanımefendi de hemşirelik var, voleybol var.
2: Her şey var.
1: Bir de neydi?
0: Satış temsilcisi
1: ama bir şey daha arada bir şey daha söylemiş.
2: Yok, başka bir şey yok.
1: Kız yok, bir şey daha dedi.
0: Daha ne olsun, askeri başka... çalışan
1: askeri,
0: olmak
1: istiyordu. Askeriye merakı var.
2: Çalışan olmak istemiştim ama olamadım.
1: Tamam,
2: tabii.
1: Sizi şimdi asker gibi karşılayacağız ve veda edeceğiz. Komutanım! Bir programcı, bir asistan emir ve görüşleriz. Hazırdır komutanım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlar oluyoruz komutanımız.
2: Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Benim boyum 2.10 demiş efendim Sefa Bey. Ben de basketbolcu olmak istiyordum ama.

0: Mutlu Bey geldi. Mutlu adı Mutlu da soyadı Bey mi? Bakacağız. Mutlu Bey. Alo. Yanlış mı bağladım? Dur bakayım. Mutlu Bey. Ses yok. Ben bir şey yanlış yapıyor olabilirim. Bir şey var.
1: Bence

0: Olamadım diyor efendim. 2.10 nedir ya?
1: Çok güzel uzun... bir boy.
0: Ya delirme Şevval Allah aşkına ya. Giyecek kıyafet bulamazsın. Tepesine çek. Konsere gidersek konseri havadan izlerim diyor.
1: Her şeyi yapabilirsin ki ama efendim, yanlışlıkla düşsen ölebilirsin.
0: Tabii yani uzun boylu olmak o kadar da iyi bir şey değil. Bak kıyafet bulamazsın. Arabaya rahat binemezsin. Ondan sonucuma doğru düzgün sevgili yapamazsın. 2.10'sun ya. 2.10 abi. Çok zor işler bu
1: herkes
0: işler.
1: Herkes sevgili olmak için peşinden koşar bence.
0: 2.10 biriyle nasıl sevgili olacaksın? El ele tutuşamazsın.
1: En büyük hayalim.
0: Hiç kız el ele tutuşamazsın büyük. Diyorum sana.
1: Tutmam. Bacağına sarılırım.
0: Şevval'i bacağına sarılmış. Böyle yürürken onun da böyle ileri geri gittiğini düşünün. Bir hayal edin Allah aşkına.
1: Çok sevimli olmuyor.
0: Uzun boylu bir sevgili mi istiyorsun?
1: Aşırı.
0: Allah Allah. Hiç oldu mu uzun boylu sevgilin peki?
1: Hiç olmadı. Maksimum 1.80.
0: Ne diyorsun ya?
1: Evet. Benim boyum da kısa değil. 1.70'im.
0: Sen 1.70 yoksun.
1: Varım.
0: Bir uzunsun, biraz uzunsun.
1: Ya.
0: 1.70 yoksun, yanlış oldu bu arada. Evet, 1.70'den uzunsun diyecektim daha doğrusu.
1: Hep 1.80 civarı oldu. Hiç 1.85'i de göremedim ben.
0: Dur bakayım Mutlu Bey boyunuz kaç efendim? Mutlu Bey geldi mi bu sefer? Mutlu Bey.
2: Alo.
0: Alo beyefendi ne kadar nazlısınız ya. Yarım saat size seslendik Mutlu Bey Mutlu Bey diye.
2: Merhabalar. Merhabalar hayırlı akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız Mutlu Beyciğim?
2: Teşekkür ederim siz nasılsınız?
0: Sağlığınıza duacıyız. Mutlu Bey boyunuz kaç?
2: Boyumuz 1.72.
0: Normal ideal yurdum insanı yani 1.72.
2: Yeterli bir boy.
0: Mutlu abi az önce dedim ki.
2: Ne kısa ne uzun.
0: Evet efendim az önce dedim ki yani öyle uzun boylu sevgili zor olur. Bir de sen de uzun boylu olsan sana da zor. Hayat standartları çünkü hayat 1.70-1.90 arasına bence kolay gibi geliyor. Bilmiyorum basketbolcu değilsin tabii. Yani parayla ilgili biraz diktirirsin.
1: Ötesini çok göremedik ya biz bir de.
0: Tabii. Ne diyorsunuz Mutlu Beyciğim? Uzun boylu olmak ben avantajlı mı?
2: Yok hayır kısa boyunda basketbol oynayabilirsiniz. Ben mesela...
0: Telefonu çekmiyor anladık. Mutlu Bey neden mutlu değil?
2: Alo.
0: Şimdi düzeldi. Şimdi düzeldi efendim.
2: Bu boyla basketbol da oynanabilir. Ben 5 numara oynadım. 4 sene boyunca oynadım gençliğimde.
0: Bir kaçtı o zaman?
2: 1.72 oyun kurucu olarak oynuyordum.
0: Yani herkes uzun boylu olmak zorunda değil doğru söylüyor. Uzun boylu olmanın ev içinde avantajları var. Perdeyi rahat takar. İşte yukarıdan...
2: Dezavantajları.
0: Ben hanımlar adına konuşmuştum efendim. Hanımlar adına konuşmuştum.
2: Erkekler adına dezavantaj.
0: Doğru söylüyorsunuz yani. Dezavantaj oluyor tabii. Mutlu Beyciğim bugünün mevzusu içimde kaldı. Var mı içinizde kalan bir şey?
2: Valla içimde işi bırakırken anahtarları fırlatmak vardı.
0: Hmm.
2: Ama masanın üstüne fırlatabildim sadece.
0: İçinizde kaldı.
2: Evet sadece masaya fırlatmak.
0: İşi bırakmak mı istiyorsunuz efendim?
2: Yo işi bıraktım zaten ama masaya atarak anahtarları. İçimde kalan o daha farklı bir yere atabilirdim.
0: Ha, ağız burun dalıp. Ağız burun dalıp mı çırpmak istiyordunuz efendim?
2: Evet efendim.
0: Ne oldu neyden korktunuz? Tazminatı alamam diye mi korktunuz?
2: Yok tazminatlarımızı aldık canım onda bir sıkıntı
0: abi
2: yok.
0: Niye atar yapmadın peki? Ne tuttu seni?
2: Ya atar yaptık zaten masaya attık. Ama yetmedi içimizde kaldı.
0: Abi senin ağzını böyle ağız olsun küfür geldi onu mu diyemedin onu mu diyorsun? Sen onu mu söylemek istiyorsun?
2: Hayır.
0: Ne peki ne derdi? Bardak mı fırlatmak istiyordun olmadı ne oldu?
2: Kafayı yaracaktık da yaramadık.
0: Yarmayalım boşver. Efendi bir şekilde gitmek en güzeli değil mi? Şey derler evet. Büyükler hatta Mutlu abi kapıyı çok sert kapatma derler. Yani tekrar evet. Dönmeye yüzün olsun falan gibi şeyler söylerler.
2: Ya yok artık kendi işimiz değil.
0: Bu kafada bitirmiş abi.
1: Bitirmiş.
2: Evet, kafada bitirmiş.
0: Yani. Yaş kaç?
2: Yaş 40.
0: Çok erken bir istifa. Ben dedim acaba şey mi zaten emekli maaşım var lan bunları niye çekiyorum gibi bir istifa mı?
1: Ben de öyle düşündüm.
0: Vallahi ses de yaşlı geliyor ya. Sesim var ya 70 falan geliyor ya. Yaşıtmışız yapma adamla.
2: Yapma ya.
0: Vallahi biraz sesin şey geliyor ya.
2: Yıllar bizi yormuş o zaman.
0: Beni niye yormadı abi o zaman yıllar? 40 ya 40 tam gençliğin baharıdır aslında esasında. Mutlucuğum. Az önce Mutlu abiydi Mutlucuğum.
2: Mutlucuğuma döndü.
0: Mutlu Bey gözlükçüymüş efendim kendisi. Demek ki iş stresi gözlükçülükte fazla demek ki. Adam yaşamış mı sese
1: çok
0: bak ya.
1: Çok fazla bu arada.
0: Evet. Mutlu Beyciğim garip müşterileriniz oluyor mu benim gözlükçülerde garip müşteriler olur mu? Bazı mesleklerde garip müşterileri yani, çok denk gelirsin.
2: Her sektörde olduğu gibi bizde de garip müşteriler oluyor. Ama sabırlı olmak lazım.
0: Peki gözlüğüne ayar yaptırmaya gelenlere ayar oluyor musunuz? Hani şunu bir ayar yaptırabilir miyiz diye.
2: Hayır asla elimizden geliyorsa yapıyoruz.
0: Para alıyor musunuz bundan? Alıyor muydunuz istifadan önce?
2: Ya ayardan para almıyoruz.
0: Abi ben bir kere verdim hayatımda. Bir kere verdim ayara.
2: Yapma ya.
0: Vallahi ayar oldum ama. Hakikaten ayar oldum yani. Dedi ki bunun bir parası yok ama ne bırakırsanız dedi. Hayda. Şimdi bunu da söyleyince insan...
1: Bırak demek.
0: Bırak demek çünkü yani. Ben de bıraktım oraya.
2: Sabah erken gittiysen sefte parası adı altında oraya cüzde bir miktar.
0: Ya, bir şey at dedi.
2: Yani
0: yok ya.
2: Gözün görmeyecek ya.
0: Öğleden sonra gitmiştim ama. Ya isteyebilirdi, adam emek veriyor. Vakit harcıyor. Zamanı
2: belki sana... Öyleye kadar sefte de yapmamıştır, olabilir. Öyle de düşünmek lazım. Hmm. İyi tarafından bak, iyi olsun.
0: Olabilir. Peki şimdi istifa ettin. Uzmanlığın gözlükçülük anladığımız kadarıyla. Ne yapacaksın peki?
2: Nasıl? Yok, isim vermiyorum.
0: Ne ismi oğlum? Ben başka bir şey soruyorum. Diyorum ki istifa, hayır istifa ettin. İşin gözlükçülük. Dükkan mı açacaksın, başka bir yere mi gireceksin diye sordum.
2: Yok, cuma günü işi bıraktım. Cumartesi günü iş teklifi aldım.
0: Ha, tamam.
2: Pazartesi tekrar işe başladım. Tamam, sıkıntı yok tamam. O konuda.
0: Çevresi geniş gözlükçülerden bu. Nerede? Ha. Denizli'de. Peki. Ya,
2: bağırarak megafon verseydik. Şevval Hanım, megafonu uzatalım Fatih Bey'e.
0: Bu, soyadınız Bey mi bu arada?
2: Evet, Bey.
0: Ha, iyi. Değil ha, yalan değil, söylüyor.
1: Değil. Lütfen Mutlu Bey.
0: Bunun adı da Mutlu değil, onu söyleyeyim ben sana. Soyadını değiştirin, adını da değiştirin. Ne var yani?
2: Ya gayet.
0: Peki. Yıpranmak istiyorsa mobilyacı olsun demiş Yusuf Aksoy yazmış efendim. Evet. Bu arada bizim Banu Hanım yazmış. Yanlış biliyorsunuz diyor, uzun boylu olmak demek yani iyi basket oynayacaksınız anlamına gelmez diyor. Ben diyor 1.55'le oyun kurucuydum diyor, basket oynadım.
1: Nasıl yani?
2: Ben de oyun kurucu oynadım 1.72 ile.
0: Beyefendi 1.55 diyorum ya, 1.55. 1 metre hiç santim.
2: Tamam,
0: 1.55 ne ya?
2: 1.55, 1.60'da oyun kurucu oynanıyor.
0: Allah Allah. Banu Hanım'ı bir bağlar mısın Şevvalciğim? 1.55'i nasıl basket oynayabilir ya? Bizi yiyor şu anda abi. 1.55 diyor ya. 1.55. 1,5 metre. Ezilirsin ya. Vallahi ezilirsin ya. Hemen. Şevvalcığım hemen arayabilir. Direkt alo dediği anda buraya yönlendir. Alo dediği anda. Açtı mı? Gönder. Geldi mi? Tamam. Banu Hanım merhabalar. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Çok özür dilerim.
0: Radyoyu kapatalım. Koskoca İK müdürümüze yaptığım uyarıya bak ya. Radyoyu kapatalım.
3: Ya aniden bağladınız Fatih Bey, neden inanmıyorsunuz?
0: Ne yapalım, önden mail mi atalım efendim bağlayacağımıza da? Banu Hanımcığım 1.55'te basket oynayamazsınız, bizi yemeyin. Acaba şey mi, mahalle basketlerinden mi bahsediyorsunuz, mahallede oynanan basket?
3: Ben lise sondayken Bakırköy Kız Basketbol grubunda lisanslı oyuncuydum Fatih Bey. O yüzden de o yıl üniversiteyi kazanamadım.
0: Lisans gerçek mi? Bir güneşe tutaydınız. Atatürk silüeti var mı lisansta?
3: Yani bir elli, niye boyumu küçümsüyorsunuz?
0: Bakın ben demiyorum, Mutlu Bey dedi 1.55'te basketçi mi olur dedi, uydurmasın dedi. Mutlu attın geri ucunu.
2: Bakırköy değildir o, Bayrampaşa'dır.
0: Sen nereden biliyorsun Bayrampaşa olduğunu Mutlu?
2: Tabii Bayrampaşa, sen izne çıkmadan önce Bayrampaşa'dan aradılar ya.
3: Ya beni söylüyor.
0: Ne kadar dikkatli bir dinleyici Mutlu yalnız. Aynen, ya. Dur burayı kaçıranları...
3: Soyadını değiştirmiş bence.
0: Buyur. Hanımefendi bir şey anlatıyorum. Sağ olsunuz lütfen. Bir saniye.
2: Soyadım orijinal.
0: Orada başka bir muhabbet dönüyor şu an, biliyor musun? Aralarında koşuyor. Abi kaçıranlar için söyleyelim. Banu Hanım bağlandı yayına 1-2 hafta önce. Kendisi beni yani kandırmak üzere bağlandı.
3: Şaka.
0: Bayrampaşa'dan aradığına dair aklını tutmuş Mutlu. Ya bu bizim Efendim? Dinleyiciler gerçekten IQ konusunda vallahi ben korkuyorum ya. Lan ben hatırlamıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun?
2: Önce değildi Fatih Bey, cuma günü izne çıktınız, tam 10 gün önceydi.
0: Saat ve dakika da ver ya, tam olsun
3: bari. Bravo.
0: Mutlu Beyciğim size sticker gönderiyoruz ama hafızanızdan dolayı. Vallahi
3: bana?
0: Çok.
3: Fatih Bey bana?
0: Banu Hanım tüken sizin efendim, istediğiniz zaman gelin.
3: Teşekkür ederim.
0: Ben yoksam çocuklar var, fiyatları yazıyor ürünlerin üstünde.
3: Peki. Sen yokken çocuklara hiçbir şey vermiyorlar. Nasıl korkuttuysan.
0: Korkutma değil efendim. Kendileri disiplinliler iş konusunda. Çok iyilerdir. Gurur duyuyorum onlarla. Var olsunlar. Banu Hanım iyi ki bağlandınız efendim. 1.55 boyuyla baskette olmayacağını anlayıp insan kaynakları müdürü olan muazzam kişilik ve hattın diğer ucunda hafızasıyla bizleri şaşırtan Mutlu Bey var. Denizli'den aradı ama muhtemelen adı soyadı fake. Sağlık olsun.
2: Yayın bittikten sonra ben size kart vizitimi atarım Fatih Bey.
0: Bekliyorum efendim. Alkışlarla uğruyoruz bu iki şahane insanı. Ama en şahane Banu.
3: Teşekkürler. Ay, iyi akşamlar.
0: Görüşürüz efendim.
2: İyi akşamlar.
0: Sağ olun.

WhatsApp'tan Armeni Keltoş yazan iki dinleyiciyi dahil edeceğiz birazdan. Haydi sizler de bağlanın. Müslüm Gürses seslendiriyor. Affet diyor.

0: Yengeyle kavga etmediysen benim adım Samet değil demiş. Oğlum aile içi sorunlarımı radyoda mı çözüyorum? Nasıl bir kek olduk? Arabada kavga edeyim biraz, radyoda şarkı çalayım ona. Yavaş.
1: Helal.
0: Oğlum ona WhatsApp'ta şarkı gönderiyormuş değil mi? Affettim ya da affettim. Purya, doğru mu görüyorum?
1: Doğru.
0: Bugün ne isimler bağlandı. Purya. Merhabalar Purya.
2: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
0: Vallahi çok emin olamadım şimdi, hanımefendi ya da beyefendi kullanamadım. Purya kus, kuş.
1: Kuş.
0: Kuş.
2: Kuş.
0: Purya kuş.
2: Evet.
0: Ne demek Purya kuş?
2: Fatih Bey, Ankara'da da sizinle tanışmıştık. Orada da ne acayip bir isim var demiştiniz zaten.
0: Ulan bir dakika bak, bir şey söyleyeceğim. Ne zaman tanıştık?
2: Yani yaptığınızda en son.
0: Bu Ankara şeyinde değil mi?
2: Evet.
0: Birkaç gün önce yani.
2: Birkaç gün önce.
0: Abi beynim bana oyun oynadı. Dedim ki ulan ben böyle bir anı yayında daha önce yaşadım mı acaba dedim. Şimdi adam dedi ki Ankara'da dedi şey oldu dedi, gelmiştim dedi. O yüzden acaba dedim bir şey mi acaba dedim, nasıl oldu dedim. Sonra sen ne dedin?
2: Bir şey demedik. Direkt resim çekildik abi.
0: Allah Allah.
2: Bilmiş. Fırsat olmadı. Olsaydı.
0: Purya. Ne demek Purya?
2: Varlıklı ve güçlü. Yiğit Bey demek. Hmm. Farsça bir isim.
0: Şeyli. Söyleyemiyorum şimdi de. Böyle şeyli. Kanatlı diyelim. Kanatlı. Böyle şey bir abi. Maşallah. İnsan ismini yaşatır efendim. Çok güzel bir adınız varmış. Kurya Beyciğim, peki soralım. İçimde kaldı. Ne içinizde kaldı?
2: Yapamadıklarım. Hani derler ya.
0: Onu soruyorum ya zaten. Hani spesifik işte, olarak.
2: Yapamadığım çok şey vardı. Mesela jumping yapmayı çok istiyordum. O içimde kaldı.
0: Böyle cevaplar. Bungee jumping.
2: Uçaktan atlamayı istiyordum abi. O içimde kaldı.
0: Paraşütlü değil mi?
2: Evet.
0: Paraşütlü.
2: Paraşüt tabii, yoksa olmaz.
0: Olur da sen göremezsin devamını ya. Normalde olur. Peki nasıl istiyorsun, böyle camı açıp camı diyorum, kapıyı açıp ben gidiyorum gibi bir şey mi, yoksa planlı mı? Hani hep beraber ekip olarak 10-15 kişi gökyüzünde yuvarlak oluşturuyorlar, böyle el ele tutuşuyorlar falan, bir şeyler yapıyorlar.
2: Aynen öyle, hani akrobasi hareketleri falan yapıyorlar ya.
0: Evet.
2: İşte bazen videolarda görüyorum.
0: Bayrak açıyorlar bilmem ne, bir şeyler aynen, yapıyorlar evet, falan evet. Böyle şeyler öyle istiyorsun.
2: Öyle bir şey de olmayı çok isterdim.
0: Adrenalin bağımlısı olabilir misin acaba sen mesela böyle şeyler? Mesela ev içinde böyle tuhaf şeyler yapıyor musun? Durduk yere masadaki bardağı alıp duvara fırlıyor. Gerçi o öfke problemine girer. Adrenaline girmez. Ya da mesela akşam ezanı okundu. Evli misiniz?
2: Evli değilim.
0: Evli değilmiş. O zaman tamam. Ben örnek verecektim oradan da. Olmadı. Sağlık olsun. Peki bunları yapamadın da adrenalin olarak ne yaptın? Ne var hayatında adrenalin olarak?
2: Abi dağdan bisikletle indim.
0: Geç abi.
2: Ondan sonra şu an düşünüyorum pek bir şey yapamadım.
0: Dağdan bisikletle indim, ne demek anlıyorum ne ya, o ne?
2: Abi dağdan, hani bildiğimiz dağdan bisikletle aşağı iniyorsun yani.
0: Ne var ki bunun adrenalinde, ne var bunun adrenalinde?
2: Abi hızlanıyor ya. Oradan bizden kardeşim
0: atıyor. Hızlanıyor ya diyor. Asfalt değil yol o zaman. Ben direkt kafamda asfalt bir yol canlandı dağdan aşağıya da.
2: Abi böyle o adrenalin olmaz ki, o bildiğin dümdüz yol, Ankara'nın yokuşundayım.
0: Bak şu olurdu Purya. Böyle videolar var, İtalya'da daha çok oluyor. Sokak aralarında merdivenler var, böyle tepeden aşağı iniyor, merdivenlerden bisikletle iniyor falan.
2: Abi denedim.
0: Ne oldu?
2: Düştüm.
0: L1, L2, L3 kırık.
2: Kırık yok.
0: Kötü olmuş. İnşallah. Şimdi bir taraftan gözümde şey var. Gözümde WhatsApp'ta. Gözümde arpacık var diyecek. Gözüm WhatsApp'ta. Böyle bu işlerden anlayan var mı diye bakıyorum. Hani bungee jumping bilmem ne falan gibi. Bu kardeşimizi yönlendirelim istedim ama hiçbir şey göremiyorum. Ankara'da yaşıyor kendisi. Adrenalin istiyor. Belki tavsiye olarak şeyi verebiliriz. Hani bir pavyona girip. Ne oluyor?
2: Abi o direkt tehlike olmaz mı? Adrenalinden artık geçtik onu.
0: Acile yakın bir pavyonda yap. Uzaktı.
2: Maltepe'de.
0: Belki. Peki Purizciğim çok mutlu olduk güzel kardeşim benim.
2: Abi senden bir şey isteyebilir miyim?
0: Tabii ki sticker gönderdik.
2: Allah razı olsun. Tamam çok teşekkür ederim.
0: Ağaçlarla oluyoruz var ol.
2: Sağ ol abi.
0: Zafer Bey reklamlardan sonra alalım mı sizi efendim? Süremiz kalmadı çünkü.
1: Tamam olur.
0: Ya yiyeceğim ya al kucağına sen vallahi billahi ya. Ne tatlı bir insan ya. Efendim kısa bir ara sonra Zafer abiyle konuşacağız. Reklamlardan sonra yanına da bir dinleyici istiyoruz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel

0: personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
3: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Zafer abicim orada mısın?
1: Buradayım, buradayım.
0: Ya çok beklettik, hakkını helal et. Çok özür dileriz, bağışla.
1: Edeyim mi? Helal edeyim.
0: Sticker verirse ne derim?
1: Ya bari. Yarım saat bekletilir mi ya? Ne bu ya?
0: Abi çok özür dilerim ya. Vallahi eşektik. Vallahi eşektik.
1: Bir daha almasın abi. Bir daha
0: başka almasın. Radyolarda bakıyorum 7. saniyede bağlıyorlar.
1: Ya sürmüyor bile.
0: Ya bunlar şımardı bunlar. Bunlar var ya, ya bunlar. Şımardılar ya.
1: Hayır, bir de not alıyor. Siliyor, bir daha aynı şeyleri sevalet, bir daha tekrar söylüyor. Şikayet edeyim.
0: Ya siz ne oldunuz ya siz? İki yayın yaptınız, şımardınız dinleyiciyi, hatta bekletmeler bir şeyler. Alaksızlar.
1: Bildiğin gibi değil. Neyse.
0: Abi yenisi böyle.
1: Açacağız bunları.
0: Yenisi böyle. Şevva çıkar telefonunu ya. Çıkar telefonu çıkar. İsmail Şahin geldi bir de yanına, dur bakayım. İsmail abi orada mısın?
2: Evet, buradayım.
0: Bu ne ciddiyet abi ya. İsmail abicim. Devlet memurumuş adam, oğlum, o yüzden ciddiymiş. Çanakkale'den arıyor. Ülkemizde arsa cenneti Çanakkale'den arıyor. Herkes oraya yerleşiyor. Yazlık alıyor, arsa alıyor, bir şey alıyor.
1: Orası bitmedi mi daha ya?
0: Yani, dur onu yok, soracağım. Yok, ben de onu soracağım.
1: Ya, bitmedi mi daha gerçekten ya? Ben askerdim orada da.
0: He, askerliği Çanakkale'deymiş. Bak bir ortak özellik görüyor musunuz? Hemen buluruz, hemen buluruz.
3: Kaynaştırırız.
0: Kaynaştırırız. Abi. Şimdi ben bunları bir bıraksam sabaha kadar konuşurlar, biliyor musunuz?
1: Yok, o kadar yapmışım. Sürmez ya.
0: İsmail abi sen askerliği nerede yaptın?
2: Abi ben askerliğimi İzmir'de Acem Birlik Kıbrıs Dostu Birliği'ni yaptım.
0: Kesin rahat yapmışsındır abi. Herkes çok rahat yapıyor ya.
2: Abi çok rahat yapmıştım. Ben ambulans şoförüydüm zaten.
0: Ooo çok rahat yapmış oldu. Zafer abi sen ne olarak yaptın?
1: Bunlar trafikte boşta olsa biliyorsun böyle nani nani gidiyorlar böyle. Yani o tarz ambulanslar.
0: Nani nani Türkçe abi o. Nani nani oy oy nani nani oy oy oy. O Türkiye. Türkiye, Türkiye. Türkiye ama yani Türkiye'den gelmedi zaten.
2: Baş ağrısı varken de gidiyorduk yani, öyle yalan yok.
1: Onu demek istiyorum yani. Bir yere yetişeceğiz hemen.
0: Zafer abi bana güzel bir ambulans taklidi yap. Sticker gerçekten gönderiyorum hadi.
1: Ya söyledim ya.
0: Abi nani nani olmaz abi. Nani nani.
1: Yazıldığı gibi.
0: Peki İsmail Bey, programımızın bu bölümünde taklitler işliyoruz. Zafer abi taklidini yaptın nani nani diyerek.

0: Senden de bir helikopter sesi taklidi istiyoruz. İsmail Bey, helikopter sesini yaparsanız sticker sesindir efendim.
1: Tamam. Bir tane bir film vardı. Oradan bir sahne geldi aklıma. Pata pata pata pata pata pata pata pata.
0: Kolay oldu. Kolay oldu. Kolay oldu. Kolay oldu. Kolay oldu.
2: Kolaydı kolay ama evet.
0: Daha zor. Karşısın. Daha zor bir şey isteyelim. Daha zor bir şey. Sevgili dinleyiciler, 3 taklit köşesi. Bu köşenin adı yeni bulduk. Zafer abi ilk taklidini yaptı. Hangi taklitleri istiyoruz beylerden? Onları bir yazarsanız mutlu oluruz efendim. Helikopter eyvah, kolay eyvah. Oldu ama yine kabul edelim. Bir olsun. Bir olsun kabul edelim.
2: Evet.
0: İkinci taklidi Zafer abiden isteyeceğiz. Ne isteyelim?
2: Annesini çağıran yavru minik kedi.
0: Buyurun Zafer Bey.
3: Annesini çağıran
0: yavru.
3: Yemek yersem öyle akşam falan.
0: Abi annesini çağıran yavru minik kedi. Şevval yeni köşe bulduk.
2: Evet öyle. Hayırlı olsun.
0: 3 taklit köşesi.
3: Annesini çağıran yavru kedi nasıl çağırır ya?
0: Evet buyurun efendim.
3: Gibi.
0: Abi sivrisinek değil. Annesini... Oldu kabul ettik.
3: Karnıvaç falan yani.
0: Tamam kabul ettik kabul ettik. Oldu oldu.
2: Gayet.
3: Bence olur.
0: Aldı. Bize İsmail Bey, Zafer Bey 2'de 2 yaptı. İsmail Bey size geçiyoruz efendim. Bize sivrisinek sesi yapın ama böyle gece geliyor gidiyor, geliyor gidiyor.
3: Aa,
0: öyle bir sivrisinek.
3: Bak, çok iyi olur evet.
0: Buyurun İsmail Bey.
3: Ama sonunda da bir tane şaplak atsın suratına.
0: Zafer'cim susar mısın Zafer'cim? Evet İsmail Bey buyurun. Buyurun.
3: Pardon özür dilerim.
0: İsmail Bey. Adam role girmiş bile ya. İsmail Bey diyorum ben de orada. İsmail abi buyurun. Abi telefona yakın. Telefonun içine girsin sinek. Horlayan sinek.
3: Az önceki helikopter bence bu.
0: Bence 2'de 2 ikisi de gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Efe Erdoğan diye bir dinleyicimiz demiş ki çok güzel Celal Şengör taklidi yapıyorum. Peki. Zafer abi 3. geliyor.
3: Evet.
0: Polis telsizi taklidi. Bunu da yaparsan stickerlar senin de abi. Abi dur ses vereyim. Sana ses vereyim. Bir dakika bekle. Bekle. Şunun üstüne yap. Sendeyiz. Oğlum çok iyi yaptı
2: çok
0: ya.
2: Çok iyi bu arada.
0: Abi tebrik ediyorum ya. Vallahi tebrik ediyorum. Çok başarılıydın.
3: Ağzımla yapıyorum.
0: Yarın gel emniyette başla. O kadar iyi. Ağzımla neyle yapacağım başka? Süperdi. Vallahi tebrikler. İsmail Bey yazar mısınız efendim? Son taklidiniz geliyor. Efendim. Kobra Murat taklidi yazmışlar. Sevgili dinleyiciler WhatsApp'tan... Bunlar olmaz. Acayip şeyler yazılmış. Bunlar olmaz.
2: At taklidi. Kişneyen
0: at. Yok olmaz olmaz. Yok. At olmaz. At olmaz. At olmaz. İsmail Bey orada mısınız?
3: Atın koşması olsun ya Fatih. Ne
0: atın koşması hani... tamam atın koşması sesi. Ha. Dört dala koşuyor abi öyle ha. Bir ses. Evet İsmail evet. Bey buyurun.
3: Arada at da var ama.
0: Abi çok iyi. Koşma çok...
3: değil yani.
0: Abi şöyle yapıyoruz. İsmail abi arada kişnemeler olmasın. Sadece tık tık tık tık tık tık tık tık yaptın ya. Onu yap kesmeden yap ama. Evet buyurun. Ölüm müzik vardı hatırlıyor musun? Ona benzedi çok iyi. İsmail Şahin müthiştin ya. Vallahi tebrik ederiz. Çok başarılıydı.
1: Eyvallah abi bu arada Lapseki'ye bir gün gelmişsin sanırım da o şeyde haberim olmadı programda ama geldiğinizde mutlaka takip edip sizinle birebir canlı görüşmek isterim.
0: İnşallah Lapseki'ye 3 yıldır geliyoruz festivallerde DJ olarak çalmaya geliyoruz. İnşallah seneye olursa yine geliriz zevkle geliriz tabii yani.
1: İnşallah birebir yanınıza geleceğim abi şeftali falan da böyle meyvelerimle birlikte.
0: Canım kardeşim benim çok teşekkür ederim. Neyle?
2: Hayır.
0: Bir daha söyle. Şeftali dedi. Şevval.
2: Hayır demedim.
0: Şevval'in tiki vardı. Yapmayın. Zafer abi görüşürüz.
3: Görüşelim. Tamam bir ara görüşelim.
0: Zafer abi bir daha alkolü bağlanma.
3: Lan sen bari. Birinden su aldım şu anda.
0: İki tane şahane dinleyicim varmış meğerse. Bugün tanıştık. Zafer Sarı, İsmail Şahin. Alkışlarla uğruyoruz babaları. Görüşürüz abiler.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Kısa bir ara sonra veda.
4: Bu bir reklamdır. Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.

0: Kahve
1: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Reklam.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil.

0: ve bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Etmiyor. Sonuna geldik. Bitiriyoruz efendim. Samet Yıldız. Samet abi sen yanlış anlamışsın. Ben sana birazdan yayın bittiğinde buradan direkt sana yazayım da doğru anlaşılayım. Orada verdiğim örneği yanlış anlamış. Şevacığım çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim dinleyicilerim sayesinde sağ olsunlar. Onlar var diye radyo programı oluyor. Yoksa deli diyorlar tek başına konuşunca. Baby, I'm begging for pleasure. Sensin baby, çılgın. You have me. Ne oldu?
3: Ekru ablayı arayacak mıyız?
1: Aa, herhalde. Ne demek? Soru mu yani bu? Akşam yemekte ne var köşesi yapmayacağız mı ya? Sevgili dinleyiciler, Uğur Derin Dondurucu'dan kaçırılmayacak bir kampanya var. Soğuğun gücünü yıllardır evlere ve işletmelere taşıyan Uğur Derin Dondurucu, tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 ay varan taksit fırsatı sunuyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerli peşin fiyatına 9 ay varan taksit fırsatı. Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli. Elinizi çabuk tutunuz. Çünkü bu özel kampanya ay sonuna kadar geçerli. Uğur Derin Dondurucu'ya, ekibine selamlarımızı gönderiyoruz. Var olsun bu yerli ve milli markamız. Bence unuttun kıvırma diyor. Yo vallahi unutmadım ya. Akşama ne yiyeceğiz köşesi. Seviyorsunuz efendim bu köşeyi. Yarına ne pişireceğim ne pişireceğim derdi yok artık hanımlarda. Bizden duyduğunu yapanlar varmış yazıyorlar. Hanımefendi iyi akşamlar diliyoruz.
4: İyi akşamlar herkese.
1: Ekru Şef merhabalar. Merhabalar efendim.
4: Merhabalar.
1: Yine hangi herkese. Otu yiyoruz?
4: Vallahi bugün ot yemiyoruz. Bugün birazcık ilk iş günü şeysiyle.
1: Yusulcuklu evet. Yumurta.
4: Yok. Bu şimdi bak yine söyleyeceğim ismini. Söyle. Yine diyecek ki hayatımda hiç öyle ilk defa tadıyorum.
1: Neymiş söyle bakayım.
4: Ya önce anlatayım da bu ben hani lavaşın içine mantar, sebze sote falan filan koyup üzerine kaşar koyuyorum.
1: Hayatımda ilk defa yiyeceğim bir yemek yine. Ot var mı içinde ot var mı?
4: Yani biber, soğan.
1: Var ot sebze var. Adı ne yemeğin adı ne?
4: Kesediye.
1: Kesediye mi? Ne? Ya ne oldu bu Türk yemeklerine ne oldu? Kesediye nedir ya? Kesediye.
4: Ya uyduruk basit.
1: Bana imam bayıldı lazım. Karnıyarık lazım. Kesediye. Evet.
4: Arkadaşlar
1: bakalım.
4: Bugün Fatih evde 3 saat uyudu. Bunların hepsini yapabilirdi. Ben geldim baygın bir şekilde.
1: Ne yapayım yayına hazırlanıyorum. Ben de uyuyarak hazırlanıyorum. Ne var yani? Allah evet. Allah. Peki. Evet. Ekru Şef çok teşekkür ederiz. Kesediye yemek ben için birazdan yanınızdayım.
4: Bekliyorum. Hoşçakalın.
1: Şevo. Efendim? Teşekkür ederiz canım Şevo.
3: Ben teşekkür ederim tekrardan.
1: Güzel kızımız Şevo'yu çok seviyoruz.
3: Evlendireceğiz inşallah diyeceğini zannettim.
1: Kısmet kader Allah ne yazmışsa o. Sevgili dinleyiciler önünüzde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi Samet abiye bir açıklama yapacağım. Kesin yanlış anlamışım. Instagram'da radyonuzu bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak alemfm.com. Alemfm.com. Beni de Fatih Yıldırım comteri olarak. Yarın görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık.

0: Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Saat 20. Bu bir reklamdır.
10: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
11: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama?
12: Ama dememek için ama sigorta.
13: Yeni saatte de.
6: Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Havalar altın ne kadar oldu diye düştüm. Hocam altın ne kadar oldu?
1: Oo,
0: altına bakar mısın?
1: Bakalım sevgilim.
0: Altına baka. Altına bak.
1: Altına bakıyorum. Aa, değişmiş fiyatlar sevgili.
0: Ne olmuş? Ne olmuş?
1: 7425 seviyesine kadar çıktığını gösteriyor.
0: Çıkış altın.
1: Evet evet evet, 7420. Dün 7'den aldık, çok güzel aldık.
0: Dün evet.
1: Dün 7'den aldık. Sana gram altınları verirken 7'den aldık, güzel oldu o. 7425 evet, seviyesine kadar çıkmış.
0: Bitcoin ne olmuş?
1: Çok oynak. Bitcoin sevgili Yıldırım, bakıyorum 78.852 dolar gösteriyor şu an anlık.
0: Borsalarda para attın ya mesela. Borsaya bir para attın.
1: Alacağım oradan.
0: Mesela başka borsaya transfer edeceksin. Hemen edemiyorsun, haberin olsun.
1: Niye?
0: 48 saat tutuyorsun orada.
1: Neden ki?
0: Nereden geldi bu para?
1: En iyisi sorma. Anlamaz. Bu.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: lazım.
1: Saat 21.
2: Modunu seç. Müziğini dinle.
3: Alem Portal.
4: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Tarih 14 Eylül, yıl 2026, günlerden pazartesi sevgili dinleyenler. Ha, buraya Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Ve bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım valla, yine bir hafta başı pazartesinin verdiği ilk diyelim.
0: Böyle
1: ilk
0: oğlum, sen inşallah hepimize bulaştırmazsın, konuştukça ses tonundan şey yapıyorum.
1: Ama
0: sen
1: bulaştırma geçti canım artık.
0: Doğru, hastasın bu resmen ses tonundan, ben bunu anlıyorum senin. Bildiğin hastasın ya.
1: Bildiğin hastasın.
0: Evet yani.
1: Kimi kandırıyorsun sen? Hani
0: elinle burnunu kapatıyormuş gibisin.
1: Yani o şöyle oluyor, bu böyle, böyle konuşursam tamam.
0: Çok bir fark yok Hüseyin, söyleyeyim sana.
1: Allah Allah.
0: Evet, burun yok yani sende. Haberin
1: olsun. Burunsuzum ben bugün.
0: Sevgili dinleyenlerim, herkese selam ederim. Mini mini biriler, çalışkan ikiler, diğer öğrenciler. Herkese selamlar, kolaylıklar. Sezon açıldı artık, hayırlısı olsun.
1: Açtık,
0: okul başladı.
1: Sezonu?
0: Evet, okul başladı. Biz de bir rahata erdik. Yani okul başladı. Biz de bir erdik rahata. 0536-901-8902 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. Şöyle. Heh, şuradan bakacağım. Dur, açamadım da. Tamam. Evet. Dur bakalım şuradan. Ha. Şuna gelsin, buna gelsin. Dur. Ya var bir şey de. Geçtim onu. Çünkü selam gelmiş. Bugünkü 22 mesajı gönlü bol olanlara gelebilir demiş efendim. Bol gönüllülere, gönlü bol olanlara. Bak bakayım kardeşim, gelebiliyor mu bol gönüllülere, gönlü bol olanlara? Sana zahmet.

0: Evet Hüseyin kardeş, gelebiliyor mu gönlü bollara? Gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor.
0: O zaman gönlü bollara armağan ediyoruz bu geceki yayını sevgili dinleyenler. Bol gönüllülere geliyor bu geceki yayın. 536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Lütfi yine yazmış ya. Abi rahat ermediniz, ben bırakmam sizi. Biz onu bugün yayına bağlayacaktık değil mi? Vallahi Lütfi senlik değil ya. Çok yani alınma diyeceğim ama şu mesajlara baktığınız zaman bizde çok Lütfi var kardeşim. Sen adı belli olansın, en meşhursun ama bizde çok Lütfi var. Çok yani. Gerçek orijinal Lütfi bir tane tabii. Hatırlat da bir 10 dakika içerisinde Lütfi'yi bağlayalım yayına, tamam mı? Hatta bağlayalım, önce bir konuyu konuşalım, ondan sonra gecenin konusunu verelim.
1: Olur.
0: Bakalım ne yapmış ne etmiş, okulun ilk günü nasıl gitmiş. Bir de biz birazcık hani uzağız okul olayından sevgili dinleyenler. Hani kendimiz olarak uzağız, bir de çoluk çocuk da yok. Hani yiyenlerden oradan buradan falan duyduğumuz kadarıyla biliyoruz. Birazcık bir konuya vakıf olmak lazım. Sonuçta okulla işi olanlara... Ondan sonra ya da okulla işi olmasa bile çoluğu çocuğu okula gidenlere de konuşuyoruz. Bilmek lazım. Ne oldu Lütfi? Aa Lütfi yoktu. Bir daha arayayım bakayım Lütfi'yi. Tamam. Şuradan. Bakayım. Yani en azından biliyor olmak lazım konuları.
2: Yo Serdar abi.
0: Ve işte Lütfi. Merhaba Lütfi. Ne haber?
2: Merhaba abi. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Lütfi. Sen nasılsın, iyi misin?
2: Abi inşallah iyi olacağım, arabalar bana çatmazsa.
0: Tövbe de Lütfi, neredesin ki?
2: Bisiklet sürüyorum hocam.
0: Bisiklet mi sürüyorsun? Kenara çek, kenara çek Lütfi.
2: Abi bir saniye bekleteceğim.
0: Tamam peki, bekliyoruz Lütfi. Bisiklet sürüyormuş. Görüyor musun? Çocukluğu görüyor musun ya?
1: Vay be.
0: Herif çocukluğu en dibine kadar yaşıyor ya, imrendiriyor bizi.
1: Bisikletin...
0: Lütfi yine, Lütfi yayının içine bağlandın yine. Yani
1: ya bir şey diyeceğim. Mesela bisikleti şu an sürsem bile o eski çocukluğumda sürdüğüm bisikletin keyfini alamıyorum ya.
0: Oğlum eskiden yorulmuyorduk. Şimdi bisiklet spor gibi. Şuradan şuraya gideyim, iki gün yatmam
1: evet,
0: icap eder yani.
1: Oturacak yerlere mi ağrıyor bisiklete abi, binince?
0: Eskiden yorulmuyorduk ya. Alo.
2: Alo abi.
0: He, ne oldu Lütfi?
2: Abi yanlışlıkla kulaklığın diğer tarafını almışım. Parmağım deyince yanlışlıkla kapandı herhalde.
0: Tamamdır Lütfi, sıkıntı yok. Nasıl geçti Lütfi okulunun ilk günü kardeşim?
2: Abi iyi geçti.
0: Ne kadar iyi işte yani, anlat bize yani. Kaçta gittin, ne yaptın, ne ettin filan?
2: Abi daha önce demiştim ya 8-10'da başlıyor, 4'e pardon 3-20 geçe bitiyordu okul zaten.
0: Tamam.
2: Ama bu ilk bir hafta, minimum bir hafta, ki bir hafta olacağını düşünüyoruz. Bizde misafir okul var. Onların okulu bizim arka çapraza kalıyor da depremden sonra yenileme aşamasına mı ne girmiş, başka bir olay mı olmuş bilmiyorum da. 7.20'de başlıyor, 1.20 geçe bitiyordu okul. Biraz erken çıktık bu hafta böyle.
0: Evet.
2: Gelen giden öğretmenler oldu, birkaçıyla tanıştık. Onun dışında pek bir değişiklik yok bende.
0: Anladım kardeşim. Nedir peki şey, okul şey, sınıf başkanı olaylığı nedir? Konuştuk yani seninle.
2: Abi sınıf başkanlığını emin değilim ama yarın seçilir bir ihtimalle. Çünkü rehberlik dersi yarın.
0: Ne oldun?
2: Rehberlik dersi yarın seçilir büyük ihtimalle.
0: Ha, yarın adaylık mı koyulur, yarın seçilir mi?
2: Abi adaylığın koyulduğu gün seçiliyor zaten de. Yarın hoca sıra düzenlemesi de yapabilir, o konuda emin değilim.
0: Şu an nerede oturuyorsun Lütfi?
2: Abi şu anda orta sırada oturuyorum. Üçüncü sıradayım. Yani ortanın ortasındayım tam.
0: Sen kendin mi seçtin?
2: Evet.
0: Anladım. Değiştirirler mi peki sence yerini?
2: Abi değiştirebilirler çünkü ben de yerimden pek memnun değilim.
0: Nereye istiyorsun?
2: Abi o manada değildi. Önüm, sağım, arkam falan hep kız olduğu için memnun değilim. Yoksa sahtaya yakınlık uzak çok güzel.
0: Ya çok enteresan değil mi abi bu şey... Hani jenerasyon ve yaş farkı çok enteresan. Belirli bir yaştan sonra yani neler harcayıp da yapamayacağın ortamdan şu anda memnun değilsin yani. Her tarafım kız dolu, ondan memnun. Benim de her yanım erkek dolu ya. Ben de ondan memnun değilim mesela. Yani.
1: Öyle mi?
0: Öyle tabii canım. Sen gelmeden önce de söylüyordum bunu Hüseyin. Senlik bir şey değil. Her yanım erkek dolu. Ne işim var oğlum erkek olarak erkekle benim? Evet Lütfi. Bir şey diyordun.
2: Abi... Aslında aniden yayına bağlandım trafiğin ortasındayken, bana sürpriz oldu da Fatih abiye selam söylemek istiyorum yayından.
0: Aleyküm selam, neden?
2: Abi cuma günü benim eniştem teyzemin kocası yayına bağlanmıştı. Fatih abi de bana yayından selam söylemiş.
0: Evet, doğrudur.
2: Ben de podcast'ten dinleyebildim, onun için şimdi söyleyeyim dedim.
0: Yazsan oğlum onun yayınına.
2: Abi o yayında tek müsait
0: anladım.
1: Yuttu herhalde şu
0: an. Anladım Lütfi. Lütfi teşekkür ederiz. Şimdiden senin üzerinden tüm öğrenci kardeşlerime hayırlı bir yıl diliyorum. Çalış. Sen zaten bizi o konuda üzen bir kardeş değilsin. Yine görüşelim. Olur mu kardeşim?
2: Tamam abi. Başkanlık seçiminden sonra vaat olarak sticker versem olur mu? Sıkıntı olur mu sizin için?
0: Olur olur. Sorun yok. Verebilirsin.
2: Abi bir de sizi zorlamayacaksam kendime yeni nesil milli takım tişörtlerinden
0: Lütfi,
2: bir tane...
0: Lütfi bitmiyorsun oğlum. Bitmiyorsun. Yani... Bitmiyorsun. Buna da tamam. Başka?
2: Abi başka bir şey. Son bir sorum olacak. Sizi yormak istemiyorum aslında.
0: Estağfurullah Lütfi. Bizim de senden soru değil. Tek bir isteğimiz var artık.
2: Evet.
0: Lütfi okul da başladı. Bundan sonra ne olur? Gözünü seveyim bak. Kardeşimsin. Saat 9'da uyu. Ne olur ya?
2: Abi 12'de yatınca da altına kalkıyorum.
0: Ya benim yok yok oğlum. 9'da değil mi ya? 9'da yatsın uyusun ya. Ne işin var çocuğun? 9'da uyu ya.
1: Okul zamanı.
0: Evet okul zamanı filan. Cumartesi pazar otur yani Lütfi. 9'da uyu ya ne olur.
1: Podcast'i dinlesin.
0: Uyu Lütfi. Ders var, okul var, sınav var. Sen şimdi kaça gidiyorsun?
2: 10. sınıf abi.
0: Oo, en uykuya ihtiyaç olduğun tam yaşındasın yani. 9'da uyu Lütfi. Yani
2: nasıl abi?
0: Yani şöyle söyle Lütfi, ona kalmadan uyu.
2: Abi öyle bir şey imkansız ya.
0: Uyursun uyursun kardeşim benim. Hadi bir şey diyor musun?
2: Abi soruyu hemen sorup...
0: Sormadın mı? Pardon. Heh, söyle.
2: Abi 16 yaşına gireceğim ben biliyorsunuz. 14 Şubat 2027'de.
0: O tam tarihini bilmiyorduk ama tamam şimdi öğrendik.
2: Sizce direkt 16 yaşında ehliyet alıp 17 yaşında motor mu alayım? Yoksa 18 direkt hem araba ehliyetini hem motor ehliyetini birlikte alıp motoru da direkt mi alayım?
0: Güzel kardeşim, bu bizimle değil ailenle konuşup vermen gereken kararlar bunlar. Bunlar önemli ailesel kararlar. Bunu bizimle değil ailenle konuş. Bize de aldığınız kararı bildirirsin. Anca bu. Hani bizim üstümüze düşen budur ya. Bunu yemektir yani. Anladın mı kardeşim?
1: Bence 27'yi bekleyip kamyon alsın.
0: Sen yönlendirme. Sen Hüseyin'i dinleme. Hüseyin bu aralar iyi değil kardeşim. Ben şey yap. Ailenle konuş. Bu ailenle beraber verebileceğim bir karar. Anladın
2: abi
0: mı?
2: Abi işte bu konuda çıkmaz değil. Size de bir sorayım dedim ben.
0: Bilmiyorum.
2: Ben 16-17'de...

0: abim diyorum, annem de 18'i bekliyor.
1: Şimdi Lütfi'cim zaten yani ben kendim doğururdum bu kadar şey yapacak olsam. Onun için hani yani bilemiyorum. Bunu ailenle konuş, ona göre karar ver, tamam mı?
0: Tamam abi, seçim sonucunu da yarın ya da gelecek haftaya kadar paylaşırım. Seçim ne zaman olursa artık.
1: Tamam, seçil oğlum işte. Bizden var mı bir isteğin, bir şeyin? Ne onun? Bir emrin var mı bize güzel kardeşim?
0: Yok abi, ne emri? İşte stikeri söyledim, bir de tişörtü söyledim. Tişörtü de bir ay falan da bekleyebilir, benim için sıkıntı yok.
1: Anladım, peki. Tamam, geldiği zaman göndereceğim sana, tamam kardeşim benim?
0: Tamam abi, teşekkürler.
1: Rica ederim. Hiçbir sene bizi mahcup etmiyorsun karne davasında. Bu sene de mahcup etmeyeceğine ben adım Serdar onun kadar eminim. Öpüyorum seni.
0: Abi zaten karneyi aldığım gibi resim çekip atıyorum ben.
1: Tamam tamam, çek at yine. Tamam mı Lütfi?
0: Tamam abi.
1: Öpüyorum seni, görüşürüz kardeşim. Bir isteğin, bir ihtiyacın, bizim üstümüze düşen, yapmamız gereken herhangi bir şey olduğu zaman bir telefon uzağında abim, biliyorsun.
0: Tamam abi, iyi geceler, iyi yayınlar.
1: Öpüyorum gözlerinden, hayırlı olsun tekrar.
0: Teşekkürler abi, görüşürüz.
1: Rica ederim, öpüyorum, görüşürüz, sağ olun, var olun, teşekkür ederim, var olun. Lütfi'nin okulu başlamadı mı? Gece bisiklet sürüyor. 12'de yatıyormuş işte çocuk. Sen de Lütfi'nin ailesi. Ya abi ne olur gereksiz duyar kasmayın ya. Yani ne olur Allah aşkına, bura Twitter değil ya. Ne olursunuz ya. Ne oldu, internetiniz mi bitti ya? Ne oldu yani? Ne oldu yani? Kaderimin en... Benim 35 yaşında 40 yaşında arkadaşlarım var. Anası motora bindirmiyor yani. Ehliyet alsa ne olur? Ehliyet alsa ne olur yani? Motora ehliyet mi kullanıyor? Anasıyla babasıyla vermesi gereken kararlar onlar. Yani biz ne diyelim şimdi? Çocuğa gaz mı verelim? Git onu al, onunla kullan, bununla kullan diye. Değil mi? Yapmayın ne olur ya. Ya da yani sizin bir kardeşiniz olsun, onunla ilgilenin. Allah Allah yani. Ne oldu? Bugün maç mı vardı oğlum? Bir dinleyici kitlesi var, sinirli birazcık. Niye sinirliyse onu da bilmiyorum.
2: Maç mı vardı? Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçı
1: vardı. Gaziantep ve Fenerbahçe, doğru mu? Ne oldu?
2: 0-0 berabere.
1: Ondan şimdi Anteplilerle Fenerliler sinirlidir tabii, beraber kalın diye. Ondan olabilir. Kocasıyla kavgalı olanı, ondan sonra karısıyla kavgalı olanı, maç varsa yenileni yeneni falan, hemen anlayabiliyorum ben artık. Hemen.

0: Bir dinleyicim yazmış, diyor ki bizim çocuk da uyumuyor efendim demiş. Sizi dinliyor demiş. Valla değerli dinleyenler, iş hani linç yemeyeceksem şayet. Hani işin şakası bir yana, biz bir kişi daha fazla dinlesin diye radyo canımız çıkıyor. O ayrı bir dava ama çocuğun okulu var, sabah saat 7'de kalkıyorsa bence uyumalı yani. Podcast var orada. Hani bence uyumalı çocuk. Ama tabii çocuk oturmak için bizi dümen tutuyorsa o da sizin çocuğunuz, bilmiyorum, sizi yemiş olabilir. Yani ama bu programı yapan, bir kişi daha fazla dinlesin diye canı çıkan kardeşlerinizden bir tanesi olarak sabah saat 7'de okula giden çocuk bence uyumalı yani, bana sorarsan. Sabah 7'de mesela okulda olacak olsan kaçta uyurdun Hüseyin normalde?
1: Ya çocukken bu saatler 11'i aşmıyordu bende.
0: 11'i aşmıyor muydu? Sabahçı öğlenci var mıydı senin zamanında?
1: İlk başlarda vardı. Sonradan tek devreye döndük.
0: Şimdi özür dilerim efendim. Şimdi buna da kızan olur mesela. Niye yatıyor? Çocuğumuzun yatış saatini sen belirleyeceksin. Bence. Yoksa ben bir kişi daha fazla dinlesin diye hani çoluk çocuk, genç, yaşlı, hiç yaş grubunu hayatım boyunca ayırmadım. Bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor, biliyorsun. Yani hep de söylüyorum. Keşke internetteki etkileşimin hepsi radyoda olsa falan diyorum yani. Keşke ama hani çocuk sabah saat 7'de okula gidecek, aklın yolu bir. Zaten öbür aksini söylüyor olsam linç yemem lazım. Yani aksini söylesem. Hani bırak ya, ne yapacaksın, ne işin var okulla falan diye. Ama maalesef günümüz dünyası böyle bir şey olmuş. Bize okulda öğretilen çoğu şey günümüzde yanlışmış gibi biliyor mesela. Doğru olanı söylüyorsun okulda. En basitinden söyleyeyim. Kadınlar çiçektir dedim. Bir ay küfür ettiler ya bana. Ya bir ay bana bunu öğretmenim öğretti sevgili dinleyenler.

0: Bunlar çiçek diyor. Çiçek sensin, Allah belanı vermeye. Senin kendini ne zannediyor? Gerizekalı herif filan. Hani hakaret küfür, hakaret küfür. E bize bunu okulda öğrettiler abi. Ha, yanlış hatırlamıyorsam kadınlar çiçektir diye şiir mi vardı, şarkı mı vardı, bir şey vardı ya. Ama bize ilkokul öğretmenimiz öğretti bunu yani. Bunun bir piyesi vardı hatta. Bir okuldan bir kardeşimize çiçek şekli yapmıştık falan. Böyle buna benzer şeyler hatırlıyorum. Şimdi bizim jenerasyona bizim doğru bildiğimiz şeyler size göre yanlışsa bizi yeniden alıp ilkokula başlatıp ortaokul, lise falan bizi bir daha okutman lazım yani. Ama diyorum yani şey nasıl söyleyeyim? Ya çocuk sabah 7'de gidiyorsa okula bence uyumalı. Ama şu var, hani beni uyumayıp zaten oturuyorsa bırak beni dinlesin, o da ayrı bir dava. Hani beni uyum yani. Aa evet, Serdar Gökalp doğru söylüyor. Hadi radyoyu kapat. Kapattın radyoyu ama çocuk yine oturuyor. Bunu ne sana yazıyor ne bana yazıyor. Onun için bırak bari radyoyu dinlesin.
1: Çocuğa bir papatya çayı falan içirip uykusunu getirip.
0: Çocuğa bir rahatlatıcı bir içecek değil mi? Maçtan dolayı ağladım. Nedir bu çektiğim? Tamam geçtim abi. Ben abi takım konusuna hani ben şakayı yaptım geçtim. Ne oldu ya, bazıları sinirli, maç mı var dedim. Şakayı yaptım geçtim, dahasına girmem. Çünkü hangi takımla alakalı konuşursam konuşayım beni farklı takımla algılıyorlar. Hani Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylüyorum. Tabi siz Galatasaraylılar siz yok musunuz? Galatasaray ile alakalı bir şey söylüyorum. Siz Beşiktaşlılar öylesiniz zaten. Beşiktaş ile ilgili söylüyorum. Lan siz Fenerliler yok mu, siz Fenerliler? Yani hiç konuşamıyorsun. Hiç. Anca işte ya berber ya kahve. Oradan onlara gideceksin. Orada rahat konuşulabiliyor.
1: Orada da çok rahat.
0: Konuşuluyor canım, konuşuluyor. Konuşuluyor.
1: Kavga çıkıyor mu?
0: Çıkmaz ya. Ulan ben ne zaman saç kestirmeye gitsem berberde abuk sabuk bilgiler öğreniyorum, geliyorum yani. Ben bu aralar berberlerde şey var. Yeni bir jenerasyon var Hüsucan. Bunlar kripto paraya sarmışlar. Berberler. Hani Bitcoin ne kadar, altcoin ne kadar filan.
1: Ya
0: bizim berberde ekran açık oğlum, ekran. Ekran açık böyle.
1: Şimdi kadınlar çok bilmediği için erkek berberleri çok tuhaf bir yapı değil mi ya?
0: Evet ya.
1: Çok oraya girdiği zaman bu dünyadan uzaklaşıp bambaşka bir evrende yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum yani.
0: Evet.
1: Başka bilgiler, başka insanlar. Yani
0: Süleyman Bey yazmış. Bugün çok sinirliyim Serdar abi demiş efendim. Belli efendim, belli. Yeni açtınız galiba, belli.
1: Vallahi... Berberin nerede?
0: Neyim?
1: Berberin.
0: Oğlum kapattık ya o konuyu biz. Beni dinliyordur çünkü şimdi, ben uğraşamam onunla. Anladın mı? Kapattık ya o konuyu. Beni şimdi dinliyordur o. Bizimki dinliyor beni. Yazıyor bazen bana. Yazmasa bile bizim çocuklar üflüyor. Ertesi gün mesaj gönderiyor. Yine yayında bana yapıştırmışsın falan diye. Hiç alakası yok oysa ki. Bak Süleyman Bey çok sinirliyim. Bir şöyle yazmış. Ya sevgili dinleyenler. Bu olacak şeylerden bir tane. İnsan her gün aynı olmak zorunda. Ama neye sinirlisiniz? Neye sinirlisiniz onu söyleyin bana. Bir de şöyle bir olay var. Mesela sinirli olan sizsiniz. Sizin yazdığınızı okuyoruz. Ondan sonra sinirli agresif biz oluyoruz. Yani Süleyman abi yazsana bakayım, dur. Seni şu ulan Twitter'da da işaret yok değil mi? Tamam abi, görürüm herhalde. Süleyman sensin burada şu anda bir tek. Niye sinirlisin Süleyman abi? Yazsana abi. Biliyor musun Hüseyin, yıllarca öyle. Mesela sinirli biri oluyor o gün insanlar. Yazılanları okuyorsun sen sinirli. Agresif oluyor, yazılanları okuyorsun sen agresif oluyorsun. Mutlu oluyor mesela insanlar. Yazılanları okuyorsun sen mutlu olmuyorsun ama. Hep kötülüğü sana mal ediyorlar yani. Hep. Konu nedir? Konu dur, şu Süleyman abinin sinirlerini alalım, başlayacağız. Ne oldu diye yazdım da. 0536-901-8902 0536-901-8902 derken Süleyman Çetin mi soyadı? CTN yazmış. Kullanıcı adı herhalde Süleyman Çetin. Ya da Süleyman CTN diyeyim ben. Orijinal bir sebebi yok abi. Bugün sinirim tepemde. Çatacak yer arıyorum demiş efendim. Hoş geldiniz abi, işte biz varız burada. Bir sıkıntı yok. Hoş geldiniz. Biz varız burada. Hani saat gece 12'ye kadar bütün sinirini boşaltabilirsin buraya. Hiç sorun yok. Biz hayal kahramanı zaten. Hiç, yani hiç. Hani fırçaydı oydu buydu. Süleyman CTN'e. Konuyu veriyorum. Hazır mısın Hüseyin?
1: 1, 2, 3. Hazırım.
0: Deli ediyor dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Beni deli ediyor, deli oluyorum dediğiniz ne var?
1: Hadi gir. 0-536-
0: 901-8902 İşte bu deli eder beni dediğiniz ne var? 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Evet, seni ne deli ediyor? Süleyman abi daha yazmış, diyor ki beni şimdi bak sen de sinirlendirdin yazmış. Abi benim seni sinirlendirmem için bir şey yapmama gerek yok ki. Sen zaten sinirlisin ya. Hani kendin yazdın ya hani en başta ben durduk yere bugün sinirliyim diye. Benim seni sinirlendirmem için hiçbir şey yapmama gerek yok. Sen zaten sinirli bir adamsın. Sen zaten yani böylesin. Hadi bir şey de bana da rahatla Süleyman abi. Bir şey de bana rahatla. Evet. Seni deli eden bir şey söyle bana.
1: Beni insanların ya da çalıştığım yerde olabilir.
0: Yani... Kime yapıştıracak acaba? Acaba nasıl düştü? Kime yapıştıracak? Söylerken abi, idrak etti. Ya da çalıştığı ne dedim lan? Ya da yani ya da.
1: Bir şey değil mi? Heh. Çok kötü başladım.
0: Evet.
1: Beni es geç bugün.
0: Şimdi Serdar'cığım insanların ya da çalıştığım bir yerde. Bu, yani burada. Eyvah. Yani eyvah.
1: Beni es geç. Beni es geç.
0: Eyvah. 0536 901 8902. 536 901 8902. Bir dinleyici yazmış bu arada. Demiş ki bizim oğlan 16 yaşında motor ehliyeti almak için 7 bitirdi bizi. Biz izin vermiyoruz demiş efendim. Ya işte diyorum bu aileyle alakalı. Demin bunu dedim buna kızdılar mesela. Lütfi dedi ki Lütfi. İşte ben 17'ye gireceğim. Abi sence motor ehliyeti mi alayım yoksa 18'i bekleyip araba ehliyeti mi alayım dedi. Hani dinlediniz mi orayı bilmiyorum yeni açanlar. Bak az önce yediğim fırçayı söylüyorum size. Fırça yeme sebebimi söylüyorum az önceki. Lütfi'yi bağladık yayına. Çocuk dedi ki abi motor ehliyeti mi alayım, yaşımı bekleyeyim, araba ehliyeti mi alayım dedi. Ben dedim ki Lütfi bunu ailenle konuşun karar vermen lazım. Ne bileyim ya anasıyla babasıyla konuşması lazım. Tamam kardeşimiz bizim çok seviyoruz da. Değil mi Hüseyin bunu annesiyle babasıyla konuşması lazım yani. Dedim ki oğlum bunu annenle babanla konuş. Biz buna karar veremeyiz dedim. Sen onun ailesisin diye kızdılar bana. Ne diyeyim değerli dinleyenler. Ben bu çocuğa git ehliyet al desem yarın annesi arası Serdar Bey siz demişsiniz laftan sözden dinlemiyor dese. Hani beni siz mi koruyacaksınız? Ya da alma desem filan. Onun için annesiyle babasıyla ailesiyle konuşup karar vermesi gereken şeyler yani bunlar. Ben yani herkesin çocuğuna kimse karışamaz. O laf öyle değildir lan nasıldı? Herkesin hayatına kimse karışamaz ha. Evet sinirli Süleyman da yazmış diyor ki. Yok be abi cansın. Kesintisiz 15 senedir 5 kuruş para almadan her geceme renk katıyorsun. Psikolojimi düzelttim vallahi demiş. Süleyman bu düzelmiş halim mi oğlum? Sen sinir hastası olmuşsun. Bir de soyadım Çetin değil. Açıklamak istemiyorum. CTN başka bir şey demiş efendim. He tamam sadece Süleyman diye. Sinirli Süleyman diyelim. Süleyman bugün seni Twitter'dan yazdığın her şeyi okuyacağım. Niyeyse. Biz de Süleyman deyince sen Süleyman Cücü'yü tanıyor musun?
1: Tanımıyorum ama biliyorum senden.
0: Senden eskidir moruk.
1: Öyle mi?
0: 20 senesi var.
1: Oo.
0: 20 sene yani.
1: Olabilir.
0: Hani Süleyman deyince Süleyman Cücük algılanmasın. Bu sinirli Süleyman bu. Şu agresif Süleyman. 0536 901 8902. 536 901 8902. Bizim oğlana ben de motor ehliyeti aldırmadım demiş. Demeyin demeyin abi bana kızıyorlar yapma Allah aşkına niye beni linçletiyorsun? Demeyin ya ne olur. Demeyin ne olursunuz demeyin lütfen. Kapatalım o konuyu kapatalım. Lütfi oğlum ehliyet alıp almazsın bilmem ailenle konuş karar ver bize de söyle. İşte izin verdiler ya da vermediler diye. Vermeyebilir canım yani. Evet bakalım. Bazı insanların seri olmaması beni deli ediyor. Elinden iş çıkmıyor olması. İzmir'den Derya. Merhaba Derya Hanım. İki aydır tişört bekliyorum gelmedi diyen bir dinleyicim var. Sabitledim Hüseyin bir bakarsın olur mu kardeşim?
1: Bakalım hemen.
0: Tamam. Arabada ön koltukta oturan bir aile bireyinin kucağında bebek olması. Ben de şeye uyuz oluyorum ya. Uzun yola gidiyoruz en önde oturan adam şey diyor mesela. Abi en öndeyiz arabanın müziği falan her şeyi bende. Yiyecek içecek falan her şey bende. Yarım saat sonra ağzından salya akıyor el frenine uyumuş. Oğlum hani müzik yok. En uyuz olduğum şey uzun yolda arabadakilerin uyuması. Hı. Ama bunu ben yaptım biliyor musun? Ben nereye gitsem o güveni verdim insanlara. Hmm. Hani dedim ki arabayı ben kullanacağım, ben kullanacağım, ben kullanacağım. Yıllardır herkesi bir yerlere götürdük falan. Şimdi millet şey diyor yüzüme karşı. Abi arabayı Serdar kullansa biz uyuruz işte ya falan diyor. Yani iyice ahlaksız oldular.
1: Ama birinin uyanık kalması lazım ki uyumasın.
0: Arabada yani. Mı? Bizde hiç yok öyle bir şey. Lan oğlum ses tesisatını bastıran horlama sesi olur mu ya? Ses tesisatını bastırıyor ya. Film falan açıp seyrediyorlar oğlum terbiyesizler. Arabada. Evet. Film açıyorlar seyrediyorlar. Terbiyesiz adamlar.
1: Kendiliğinden gittiğini düşünüyorlar herhalde arabanın.
0: Bir gün maçı seyrettirmedim ama. Galatasaray Beşiktaş maçı var yoldayız. Ama bir yerden dönüyoruz. Arabayı kullandık. Telefonu böyle koymuşlar ortaya. Bir de arabanın ses sistemine bağlamışlar. Maçı seyredeceklermiş. Bak. Şurada kenara dedim çekeyim de dedim beraber bakalım.

0: başladı. Ne alakası var abi o zaman dedi, 2 saat dedi, niye geç gidelim? E dedim maçı seyretmeyeceğiz mi? Sen kullanıyorsun ya abi işte, biz dedi bakacağız ya dedim. Yani evet. Diyemiyorum ki onu yayında işte. Onu diyemiyorum işte yayında. Onu ya, orada dediğimi burada yayında diyemedim şu an. Arkadan selektör yapılması. Bugün nasıl gideceğiz Hüsnü? Özür dilerim, ben bugün arabayla geldim.
1: Evet, fark ettim ama...
0: Nasıl yapacağız?
1: Sen önden gideceksin yine.
0: Yine önlü arkalı gideceğiz
1: önlü
0: oraya
1: arkalı kadar. Gideriz ya bizim.
0: Tamam. Yarın belki motorla gelebilirim. Belki, bilmiyorum.
1: Bir dakika.
0: Bilmiyorum. Yani, hava durumu... Bak be, hava durumuna bak. Yağmur yağacaksa motorla gelmem.
1: Ya
0: yağmur.
1: Şimdi hava durumunda da şöyle bir şey var. Sen şimdi karşıya gidiyorsun ya. Hı. Oranın hava durumuyla buranın hava durumu çok başka.
0: Bir de şöyle bir şey var. Artık hava durumu 3 gün geriden geliyor. Yağmur diyorlar pazartesi. Hiçbir şey yok. Perşembe günü sular seller mesela falan yani.
1: Yani... 23 derece gösteriyor ama
0: yağmur var mı yarın, yağmur?
1: Yağmur ve rüzgar göstermiyor. Bugün için rüzgarlı gösteriyordu. Doğruydu. Yağmur gözükmüyor. Yarın motorla bekliyorum.
0: İnşallah bakacağım. Bir söz vermeyeyim yine.
1: Perşembe günü bir kritik bir durum olabilir ama cuma, cumartesi, pazar falan iyi.
0: Neresi iyi?
1: Genel olarak İstanbul. Perşembe bir yağış olacak. Cuma, cumartesi, pazar fena değil.
0: Perşembeye kadar sorun yok yani, öyle mi?
1: Yok gözüküyor.
0: O zaman dur bakacağım. Bakacağım yani, bilmiyorum. Dur bakayım şuradan. Adana'nın sıcakları beni deli ediyor reis demiş efendim. Bundan sonra Adana'da da çok büyük böyle daraltacak bir sıcak olmaz herhalde. Uykum olduğu zaman uyuyamamak. Bir dinleyici oğlu çok motor ehliyeti istiyormuş. Oğluyla alakalı bir şey yazmış. Tövbe estağfurullah, okuyamam. O kendi oğluyla alakalı yazmış, ben okuyamam. Sınavlar olunca beni deli ediyor demiş efendim. Beni en çok deli eden şey trafikte tersten gelen kuryeler. Dur bakalım şuradan. Son zamanlardaki sosyal medyadaki hareketleri deli ediyor beni demiş efendim. Kimin acaba? 2 saattir bir yerde oturuyorum. Telefonu şarja takmayı unutmuşum. Ve şu an şarjım %2. Unutkanlık beni deli ediyor. Peki. Taşınmak ya da göçebe hayatı yaşamak. Valiz valiz kıyafet taşı yerleştir. Çok deli oluyorum. İnternet taahhütünüzün sonuna geldiniz diye gelen aramalar. Köpeğim camdan dışarı kafasını çıkarınca nefes alıyor. Ben alamıyorum. Bu beni deli ediyor. Camdan giden arabadan mı? Giden arabadan hiç kafanı böyle çıkartıp nefes almaya çalıştın mı böyle?
1: Çok.
0: Şuursuzca böyle. Alamıyorsun değil mi?
1: Nefes alamıyorsun da bir şok etkisiyle güzel geliyor ama.
0: Beni karım sinir ediyor demiş efendim. Ne yapalım efendim, evlenirken bize sormadınız. Ya bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada çok dikkatimi çekmeye başladı bu ara. Bana geliyor. Yani şey, bana geliyor derken geldiler bana diye öyle değil. Keşfette çok görmeye başladım. Migren, horlama ve sinüzitle alakalı bir video denk geliyor. Bilmiyorum size denk geldi mi? Adamın burnundan balon sokup ağzından çıkarıyorlar.
1: Nasıl balon?
0: Balon, bildiğin balon. Burnundan sokuyor böyle. Evet evet. Böyle pompanın ucuyla böyle burnundan sokuyor böyle. Pıst pıst pıst pıst pıst basıyorlar. Balon şişiyor, ağzından çıkıyor. Evet. Çıkar çıkmaz pıt diye patlatıyorlar böyle. Pıt diye böyle patlatıyorlar. Diyor ki hani kalıcı değil ama geçici olarak migren, horlama, sinüzit. Hani ben şeyden, migrenden dolayı söylüyorum. Acaba içinizde bunu deneyen var. Bu çok yeni bir yöntem mi, onu da bilmiyorum. Yani... Bak vallahi bak, bir kere daha anlatayım. Hani keşfetinize düşmediyse, ben bir de bir tanesini seyrettim ya. Şimdi 81 ilde balonu burundan sokup ağızdan çıkaran kim varsa benim keşfetime düşüyor şu an. Şöyle yatıyor birisi. Ağzı da açık böyle. Burnundan böyle pompanın ucuyla böyle balon sokuyorlar Hüseyin. Hangi deliği bilmiyorum, hangi delik önemlidir onu bilmiyorum.
1: Bence önemli.
0: Böyle burnundan sokuyor böyle. Pıs pıs pıs pıs pıs pıs diye böyle pompayla böyle şişiriyor. Burnundan soktuğu balon şişiyor. Burnundan soktuğu balon böyle ağzından çıkıyor böyle, tamam mı? Tak diye böyle iğne şey yapıyor, batırıyor, pat diye patlatıyor. Diyor ki işte migren, sinüzit, horlama, birkaç bir şey daha söyledi. Birkaç bir şey daha. Ben migren kısmıyla ilgileniyorum. Bunu yaptıran falan var mı içinizde acaba?
1: Nasıl iyi geliyormuş peki o migreni? Oradaki bir şeyi mi alıyor?
0: Deli divane olup dağlara bayırlara çıkacağım değerli dinleyenler. Ben gerçekten erken emekliliği hak ediyorum ben. Oğlum diyorum ki işte, gördün mü bunu? Ben de yeni gördüm, bilmiyorum. Gidip orama burama balon üfletmedim ben de yani.

0: Bilmiyorum diyorum sana. Nasıl diyor? Ne bileyim lan? Bilmiyorum
1: bunu
0: işte.
1: Bunu yapan yetkili biri yok ya, var mı yani? Bunu nerede, balon patlatmayan nereye gidebiliriz mesela?
0: Var işte, her yerde şey. Ben mesela nerede yaptıracağım bunu?
1: İşte ben bilmiyorum, bunu sen bakmışsın.
0: Ben oğlum müptelası değilim, hastası değilim adamın. Adamlar garip garip şeylere çıkıyorlar böyle. Keşfete çıkıyorlar bende.
1: Peki izleyerek öğrenebileceğimiz bir şey mi bu?
0: Yok oğlum, ben asla. Bir arkadaşım dün dedi ki işte şeyde, Kefken'de onun böyle evinin balkonu, terası. Ne balkon ne teras, başka bir şey. Adam ikinci kata bahçe yapmış. Neyse artık. Hani onu öyle anlatayım. Orada oturuyoruz, videoyu gördüm. Oğlum bu yararlı mı acaba dedim. O da dedi ki ben de dedi horlama için mi acaba yapsam dedi. Bunu dedim nerede yaptıracağız dedim. Bir şey olmaz oğlum, balon bul ben yapayım diyor. Oğlum manyak mısın dedim ya, öyle olur mu? Buna denk geliyor musunuz, bu video hiç sizde var mı? Ben de bir de şey, suyu emen bez videosu. Ben bu ikisinden yıldım artık, daraldım. Daraldım yani. Hani 10 tane video varsa 5 tanesi burundan sokup ağızdan çıkan balonu patlatma. 5 tanesi de şey, hani benim bezim daha iyi su çekiyor. Benim bezim daha iyi su alıyor. Şu alıyor, bu oluyor. Yayını niye yavaşlattınız Serdar Bey, ne dediniz demişti. Ben değil efendim, işte ona buna sahip çıkmaktan yayın yavaşlattım.
1: Ya benim demek istediğim çok mantıklı bir şeydi de.
0: Ben de Hüseyin'cim hala mı, bir kere daha mı basayım yani?
1: Hayır ya.
0: Artık bu düğmeye değil, gelip senin böyle yukarıdan aşağı doğru basacağım sana.
1: Ama buna da yani basmam lazım.
0: Yani. Evet, yanlış bir şey söylediğimde ya da kelimeyi yanlış telaffuz ettiğimde sonrasında beynim bunu sürekli hatırlatıyor ve arka planımda hep o an dönüyor. Buna deli oluyorum. Ben de işte az önce deli oluyorum. Hüseyin'e gidip yukarıdan aşağı basmak istedim böyle aşağı doğru ama toprak olmadığı için saplayamam aşağıya Hüseyin'i şu an. Yanlış bir şey söyledi. Bu demin senin başına geldi işte. Sen hani demin dedin ya. Bunu benden sektir abi, bana sorma diye. Hani
1: evet.
0: Cümleye şöyle girdin ya hani. İnsanlar da çalıştığım yerde falan. Hani böyle girdin ya cümleye.
1: Evet.
0: Acaba kime yapıştıracaktın? Çok merak ediyorum.
1: Bilemem.
0: Bu ben de olabilirim.
1: Bilmiyorum, ben bir şey demedim.
0: Hüseyin ben bilirsem zaten bir daha bilemezsin. Merak etme Hüseyin.
1: Şimdi niye beni tehdit ediyorsun? Ben bir şey demedim ki.
0: Ben tehdit etmem, pişman ederim.
1: Oo.
0: Yani.
1: Bunu bilahare aramızda konuşalım.
0: Neyi? Yok canım, ben hiç ne aramızda seninle konuşacak neyim olabilir benim Hüseyin yani, iki erkek gözünü seveyim ya. Hani gözünü seveyim yani. Ben sen Hüseyin Allah aşkına bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Ben senle ya da sen benle hani aramızda ya estağfurullah sen benim kardeşimsin, o ayrı. Bir sıkıntı olur, bir dert olur, bir şey olur, benim yardımcı olabileceğim, senin yapa. Bunları bir kenara koydum yani, hani aramızda kısmının o kısmını bir kenara koydum ama benim hani aramızda ben yani Hüseyin yani bilmem anlatabildim mi yani. Çünkü demin hani her yanım erkek dolu diyorum, vav wow falan diyorsun. Benim sen de yani konuda yine de sen bilirsin. Ha ama bak yine benim yapacağım bir şey olur. Öyle insaniyetlik adı altında. Ya, benim yardımcı olabileceğim bir şey o aramızda değil. Gece 3, 5 o bu işte senin için her şeyi yapalım ama aramızda bir şey mesela... Bilemedim yani.
1: Ben de insani olarak söyledim. Bir ha. Abi olarak senden.
0: Ha o ayrı.
1: Paylaşım yapmak adına yani.
0: Tamam o ayrı. Ona bir şey demiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür. Bak senin yüzünden Twitter'ı kapattım. Sinirli Süleyman yazmıştır. Oo yazmış, 2-3 tane yazmış hem de. Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Sinirli Süleyman haricinde siz de bize Twitter'dan yazabilirsiniz. Sinirli Süleyman ne yazmış? Şöyle. Abi şimdi de alt komşuyu kafaya taktım. Gecenin bu saatinde koltukların yerini değiştiriyor demiş. Ben de bizim komşunun o zart zurt şey, koltuk moltuk falan çekmesinden dolayı evinin metrekaresini biliyorum, biliyor musun? Nerede köşe var, nerede ne yapıyor falan hepsini biliyorum.
1: Robot gibi değil mi? Evin çevri evet. Çizebiliyorsun orada.
0: Ya Süleyman sinirlenme. Sinirlenme. Beterin beteri var. Yani sen orada koltuk sesi. Bir de benim yerime koy kendini şu an burada olsan mesela. Allah aşkına ya. Şu an burada olsan ya. Vallahi billahi yani. Hüseyin hiç bakmıyor bana. Hiç bana bakmıyor hiç. İçinden şey diyor. Bana demiyordur ki oğlum o. Bana demiyordur ki o. Evet Sinirli Süleyman'ın ondan önce yazmış. Ha bu arada tabii dur şimdi ayrım yapmayalım. Twitter'dan başka yazılanlar da var. Radyonuza gelebiliyor muyuz demiş Funda Hanım. Gelebiliyorsunuz ama ne zaman? Hani bu bugün için olmasın. Ya olsun yine yakındaysanız falan gelin, baş tacısınız da. Yani bir gün öncesinden haber verirseniz bize en azından çayımızı kahve. Bugün çayımız yok galiba değil mi? Reyhan çay bırakmadı bugün.
1: Reyhan izinde galiba.
0: Evet Reyhan evet. Yok bugün, özür dilerim. Reyhan izinde. Onun için bizim çayımız yok. He onun için.

0: Bizim çayımız yok. Ben de diyorum ki lan bugün niye çayımız yok? Normalde benim olduğum günler hep çay olur. Niye dedim çayımız yok?
1: Ben
0: Reyhan,
1: çay bulurum sana ya. Sen Reyhan,
0: dinleyici gelirse hani seni devamlı üst kata... Şimdi bizim binada şöyle bir olay var sevgili dinleyenlerim. Bizim kat dahil her katta mutfak var. Her katta. Ve gece saat 10'dan sonra binada iki mutfak 24 saat. Hüseyin sen 3. kattakinden alıyorsun değil mi? Şimdi devamlı seni 3. kata in çık in çık nasıl yaptıralım oğlum? Burada bizim kendi mutfağımız var.
1: Ya ben çıkarım ne olur.
0: Canımsın benim de sana üzülürüm Hüseyin.
1: Asansör var o yüzden.
0: Git al gel hadi bir çay al gel uzun. Çok ısrar et. Git al gel hadi. Git al gel evet hadi git al.
1: Şu an alayım.
0: Al gel evet git al. Şimdi... Madem evet kendi değerli dinleyenler kendi demedi mi? Tamam hadi git al gel.
1: Şu an gideyim diyorsun.
0: Evet git al gel.
1: Gidiyorum bak.
0: Oğlum git. Tamam. Vallahi sen demedin mi alırım diye?
1: Tabii dedim.
0: Yani. Tamam git al gel hadi. Git
1: ben
0: al gel.
1: Gidiyorum bak.
0: Tamam git al gel ara verelim. Saat başı arası verelim. Git al gel.
1: Aldıktan sonra mı?
0: Aldıktan sonra. Ben ne yapayım oğlum ben? Allah Allah. Git al gel.
1: Gidiyorum.
0: Göndermeyeceğim zannetti. Git al gel. Tamam git hadi. Git git. Git al gel. Hüseyin bir şey diyeceğim Hüseyin. Büyük bardak varsa büyük bardağa koy. O senin getirdiğin bardaklar böyle iki nefeste bitiyor oğlum ya. Lüp lüp hemen bitiyor. Büyük bardak varsa büyük bardak. Ya da buradan tepsi götür. 3-4 bardak getir. Vallahi bak.
1: 3-4 bardak?
0: Hani ufak bardak ya. 3-4 bardak getir. Burada bizim bardaklarda birleştiririz onları.
1: Öyle diyorsun.
0: Öyle yap yani. Tamam.
1: Bir bakayım. Başka bir şey istiyor musun? Abur cubur falan.
0: Yok kardeşim. Teşekkür ederim. Onu gelen dinleyici getirir.
1: Krema. Dinleyici mi gelecek şu an?
0: Yok be oğlum şaka yapıyorum ya.
1: Ben gidiyorum.
0: Abi çayı kahveyi biz alır gelir. Yok yok sağ olun teşekkür ederim. Hadi bakalım Hüseyin. Hüseyin gitti. Göndermeyeceğim zannetti. Öyle bir delikanlılık yaptı. Çay ben sana getiririm ya çay bir. Biz asma kattayız. 1, 2, 3. Aramızda 3 kat var sevgili arkadaşlar. 3 kat yukarı yaşıyor. Ben gönder gitme. Yok canım boş ver filan diyeceğim zannetti. İlk başta da dedim ama. Kıyamam oğlum sana şimdi 3. kata kadar gidip nasıl çay getireceksin sen dedim. Yok ya abi gider alırım dedi. E git al gel o zaman. Git. Git al gel o zaman ne diyeyim yani. Git al gel. Abi yakınız biz getirelim çayı. Yok yok ya aşk olsun ben size. Gelirseniz dediğim gibi hani bizde bizim katta Reyhan izindeymiş ama 3. katta var çay gelirseniz yani. Ne oldu?
1: Bu olur mu?
0: Bakayım bardağı. Olur.
1: Bu güzel değil mi?
0: Olur olur bizim radyonun fincanı işte.
1: Evet.
0: Kupası olur. Kendine de çöz bir tane oradan.
1: Ben kartonda bardakta içeyim.
0: Nasıl kartonda?
1: İşte karton bardak.
0: Ha iyi tamam. Olur olur. Radyonun sana... kupası. Olur canım benim. Teşekkür ederim. Ya bilerek oyalanıyorsun değil mi? Tam saat başına denk gelsin diye.
1: Yok şimdi ben mutfağa bir gideyim bakayım başka sana nasıl daha iyi bir kupada nasıl iyi bir bardakta çay getir.
0: Oğlum Alem FM kupasından daha iyisi olabilir mi?
1: Daha büyük bir Alem FM kupası.
0: Ama en büyüğü o. O zaten iki boydu. En büyüğü o elinde tuttun.
1: He,
0: sen tamam. Yenisin bilmezsin.
1: Tamam, ben bir gidip bakayım yine.
0: İyi hadi bak bakalım. Ben de 11'de çıkıyorum. Gidip korniş takacağım. Süleyman Bey de derdim var sanıyor demiş efendim. Heh dur Twitter'dan da okuyorduk. Twitter Serdar Gökalp oradan da yazabilirsiniz. Süleyman sardı bizi Twitter'a. Sonra Twitter'da da hep karşı cins yazmış ha. Vallahi. Tuğba Hanım yazmış. Keşke hafta sonları yayınınız olsa. Tuğba'cığım dillendirme be. Dillendirme be. 15 sene vardı. Neredeydin Tuğba? Hep erkeklere anlattım be. 15 sene erkeklere anlattım ya. Neredeydin? Neredeydin? Vallahi billahi ya. Neredeydin? İlkay yazmış. İlkay çok şey bir isim. Kadın da olabilir erkek. İnşallah kadındır. Ben kadın diye okuyorum. Ve evet zaten şey. Kocamın bana kazandırdığı en değerli şey sensin. Her gece seni dinliyorum. Kendisi şu anda olmasa bile demiş efendim. İlkay, İlkay'ın kocası kazandırdığı en değerli şey. Yürü be, yıllarca beni böyle yediniz İlkay abla. Yıllarca böyle yediniz yani. Sonra dur bakayım şuradan. Abi WhatsApp çalışmıyor mu? Yo çalışıyor da Süleyman diye bir dinleyiciye sardık şeyden Twitter'dan. Onunkileri okurken şimdi ayrım olmasın sizinkileri de dedim okuyayım. Süleyman'ın şurada bir tane daha var dur şöyle aşağıda ne yazmış? Evet tamam. Abi sinirden boşanma davası açmayı düşünüyorum. Karımla da hiç... Ya Süleyman bak Allah aşkına beni böyle şeylere sokma. Ailevi şeylerinizi bana soruyorsunuz. Beni karıştırmayın diyorum. Sonra başka biriyle linç ediyor beni. Demin çocuğa ehliyet işi sordu. Git annenle babanla konuş dedim. Ona bile kızdılar yani. Ben şimdi ne diyeyim sana boşan bana mı gel diyeyim? Ne diyeyim? Yani ne diyeyim? Bunlar bende cevabı olmayan sorular. Var da yayında vermem cevabını. Var da yayında vermem. Hüseyin'in abi giderim şovuna güldüm. Şov devam etmeli ama bak gerçek oldu. Kriptoyla ilgileniyorum. Tepeden alıp dipten satınca deli oluyorum. Genellikle hep deli deli geziyorum demiş.

hazırım dünden. İstediğim halde bir şey yapılması beni deli ediyor. İki gün sonra arkadaşımın kınası var. Ve ben aradığım hiçbir şey bulamıyorum, deli olacağım. Kına da ne arar ki insan? Hani arkadaşının kınasında ne arıyorsun yani? O zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. Sen olsan Mustafa yazmış. Senin için Twitter açtım. Bundan sonra buradan yazacağım. Hep erkek, hep erkek. Umut yazmış. Kadınız diye mi okumuyorsun? Kadınız diye mi okumuyorsun? Umut, Twitter'da yenisin galiba. Twitter'ın sinirini sahiplenmişsin ama ne yazacağını bilmiyorsun. Kadınız diye mi okumuyorsun? Erkeğiz diye mi okumuyorsun yazman gerekmiyor mu? O da erkeksen. Çünkü Umut da yani kadın da var erkek. O da şey gibi o. Erkeksen mi oraya yazacaksın? Öyle denmiş gibi oldu da öyle değil. Bendeki bu sihri keşke görebilsen. İnan oynatırdın. Abi Twitter'da kim kadın kim erkek vallahi belli. Karaca diye birisi yazmış bana. Karaca diye birisi. Yarın gündüz yayınında sizi görmeye gelebilir miyiz? Karaca şu, bu erkek de olabilir. Kadın da olabilir. Hani kıyafet markası da olur. Düşsene yarın ceket beni görmeye geliyor mesela. Yani. Güvenlikten telefon. Serdar Bey bir ceket iki pantolon sizi görmeye geldi falan. Evet deri. Deri. Evet.

0: Çalıyor mu telefon? Çalmıyor olurdu. Alo.
1: Efendim buyurun.
0: Saygılar abi.
1: Buyurun abi.
0: Nasılsınız?
1: Tanıyamadım abi.
0: Gecenin bu saatinde karım beni deli ediyor diye kime mesaj gönderdin başka?
1: İyi akşamlar Sevda.
0: İyi akşamlar. Yani bu şey mi yaptın? Ulan bütün rehbere gönderiyorum dur bakalım. Ve işte Hüseyin ve işte muhteşem çayı. Kardeşim eline sağlık. Vallahi getirdi. Thank you Hüseyin.
1: İyi akşamlar, nasılsınız Sevda abi?
0: Teşekkür ederim abi, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ olun hacı.
0: Efendim?
1: Ya şimdi karıma her türlü, hani hepimiz için bu geçerli. Tüm erkekler her şeyi yaparsın ama sonunda finalde hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok değil mi? Yine memnuniyetsiz insanlar.
0: Karınız mı?
1: Hepimizin karıları aynı hemen hemen.
0: He bu... Bu şey abi, karısından memnun olamayanlar derneği başkanı gibisin sanki de sen de yani.
1: Aslında sizin önderliğiniz öyle bir şey olabilir.
0: Estağfurullah, ben evli değilim ki abi. Bilemem ben size, anlayamam ben sizi yani. Bu şey gibi oldu, anlayamazsınız o köpürtmeyi, o dalgayı. Anlayamazsınız. Ben anlayamam ki ben. Bilemem, ben evli değilim. Hani ben ne bildiğim kadarıyla, sizden bildiğim kadarıyla konuşabilirim ben.
1: Duyduklarınızın %80 doğrudur, %90 doğrudur öyle diyeyim.
0: Yani ne duyduğumu da tabii biliyor olman sen çok enteresan. Sen zaten geçinilecek bir adam değilsin moruk, ben sana söyleyeyim yani.
1: Adı... bu arada ben bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun.
1: Bundan bir ay önce oğlumla sizi dinliyordum. O da şimdi uyumuştur.
0: Ne ben güzel.
1: Onu belirtmem lazım.
0: Evet.
1: O dinlerken bir forma hediye ettiniz.
0: Evet.
1: Yaklaşık bir saat boyunca sizi aradı. Yani WhatsApp'tan yazıyor. Yani yazmıyor, WhatsApp'tan aramaya çalışıyor. Ama ikna edemedim oğlum. Hani bu WhatsApp numarası burada aranmaz diye.
0: Hı.
1: İlla baba ben ulaşacağım, baba ben ulaşacağım. Ulaşırsan sen söyle. Ben şimdi ben içindeyken ben söyleyeyim.
0: Söyle abicim.
1: Benden çıksın, ona bir forma hediye ederseniz, sizin de bir imzanız olursa ben çok memnun olurum.
0: Olur tamam. Hüseyin bir dakika abi. Bir saniye, ben sizi bulacağım şimdi burada numaranızı, şöyle bir saniye. Önce sizi bulayım, ondan sonra Hüseyin'e paslayacağım. Hüseyin sizi normal insanların çalışma saatinde arayacak. Benimki anormal tamam, bir saat çünkü. Bir dakika. Ya zaten verecektim de. Ama
1: yok, ben bunu özellikle onun için istedim.
0: Tamam abi, tamam, sorun yok, sorun yok, hiç sorun yok. Dur.

0: Bir dakika. Abi şöyle yapalım mı? Ben seni bulamam. Adınız neydi sizin?
1: İlyas.
0: Numaranın sonu 87 mi? Evet veya
1: Evet
0: hayırdı
1: doğrudur.
0: sadece.
1: Evet.
0: Tamam. Tamam. Hüseyin abi, İlyas abiyi işaretledim. Sana zahmet. Kardeşe bir tişört gönderiyoruz, tamam
2: Hemen
0: mı?
2: aldım.
0: Sana zahmet. Heh.
1: Selim Affan yazarsanız ya da atıyorum size gelirse çok memnun olurum Sezer Bey.
0: Tişört gelir nereye abi? İsim yazmıyoruz ama biz.
1: Ha,
0: Öyle.
1: tamam tamam o zaman tamam. Ben o şekilde de tamam sıkıntı
0: Öyle
1: yok.
0: yok, isim ya. Bize niye Feneryum gibi davranıyorsun? İsim yazmıyoruz. Ne oldu ya? Gittin mi? Alo.
1: Yok yok buradayım burada.
0: Bu arada Feneryum dedim, selam ederim. Galatasaraylı olmama rağmen centilmenlikten esprimde karşı
1: Oh.
0: takımı kullandım. Görüyor musun?
1: Ya sakın da siz, ben de Galatasaraylıyım.
0: Tamam canım, ne
1: Allah
0: olur.
1: çok şükür.
0: Tamam canım, ben centilmenim ama. Yani diyorum sana. Senin gibi kafaya takmadım farkındaysan. Neredensiniz abicim siz?
1: İstanbul Vadisi, yani Kağıthane tarafı.
0: Ha, evde misin şu an?
1: Yok, şu anda evli olsam bu kadar rahat konuşamam.
0: Evli değil, evde misin?
1: Ha, yok evde değilim. Evde olsam da bu kadar rahat konuşamam dedim.
0: Anladım peki. Tamam, neredesin?
1: Şu anda Kağıthane tarafında.
0: Tamam, niye oradasın, niye?
1: Hatta ticaret taksilik yapıyorum.
0: Ha, taksilik yapıyorsun. Sana sticker da gönderelim o zaman. Senden daha iyi şey mi bulacağız? Duyuru
1: Olur,
0: mu
1: olur.
0: bulacağız?
1: Hatta ben durak adına da alabilirim. Birkaç daha fazla gönderirsiniz.
0: Hüseyin'cim abi işaretle, tamam mı? Sana zahmet. Hani tişört işi sende, sticker için bizim kızlara pasta abi, tamam.
2: Tamam, ben tişört de yollarım.
0: Tamam. Şey zaten tişört, tamam
2: Şey,
0: canım, milli
2: sticker'ı
0: takım.
2: da ben
0: Ha,
2: hallederim.
0: sticker da mı sende? Tamam abi, Hüseyin ilgileniyor, tamam mı?
1: Tamam abicim.
0: Öpüyorum seni, görüşürüz, kolay gelsin.
1: Görüşürüz. Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: ol, teşekkür ederim abi. Var ol, sağ ol. Teşekkürler. Evet. Evet. Dur bakayım. Voleybola başlamayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz demiş efendim.
2: Harika.
0: Yaş kaç abi şimdi yani? Voleybola başlamayı düşünüyorsunuz. Dediniz yani, bunu ya 9 yaşında spora yeni başlayacak bir kardeşim olarak yazıyorsunuz ya da voleybola başla yani. Serdar, voleybola başlayıp Real Madrid'e transfer olmayı düşünüyorum. Yani yaş kaç, nedir? Bir, ikincisi yani ben bunu bilmem ki. Bunu bir, değil mi? Sizi spora yönlendirecek sporcu biriyle konuşmanız lazım.
2: Ben. Merhabalar.
0: Ben Hüseyin değil, o adam Hüseyin değil sevgili dinleyen. O Hüseyin değil o. Yani siz dışarıda parasını verip danışmanlık aldığınız birisinden, profesyonel birisinden.
2: Bana da para verebilir.
0: O Hüseyin değil sevgili dinleyenler. O Hüseyin değil. Oğlum sen şey misin? Yani ağır ilaç mı kullanıyorsun sen?
2: Yok, hafif.
0: Hafif. Ama ilaç kullanıyorsun değil mi?
2: Herhangi bir, tabii ağrı kesici olur.
0: Hani eskiden şey vardı ya mesela, dayaklı eğitim. Bunu duydun mu? Dayaklı eğitim.
2: Sıralı.
0: Acaba dayaklı tedavi mi denesek sen de Hüseyin? Ne dersin?
2: Gerek yok böyle bir şeye diyeyim yani.
0: Anladım. O zaman bir an önce iyileşmelisin Hüseyin'cim. Bir an önce. Dur bakayım. Şuradan ne var? Şöyle. Evet. Tak. Twitter'dan. Dur bakayım. Kim? İlhan Bey yazmış. Şu GTA 6 çıkmadı be Serdar demiş efendim. Valla. Bile, ben de mesela şu an çıksa oynayamam yani. Şu an çıksa bedava versen şu aralar oynayamam. Ben de oyun öyle. Ben de yani yapacak bir işim yoksa oyun modundayım ben. Haricinde yok. Ne kadar isterim o kupadan, ne olur bana da gör. Hangi kupadan? Ne kupası Hüseyin?
3: UEFA Kupası.
0: Vallahi ne kupası Hüseyin?
3: UEFA Kupası.
0: Oğlum ne kupası Hüseyin? UEFA Kupası
3: Şu
0: diyor.
3: kupadan bahsediyoruz da o...
0: Ha, bundan.
3: Tabii.
0: UEFA Kupası diyor. Kaç kişi de var ki gönderelim?
3: Kartonda içiyorum ya.
0: Hüseyin bile karton bardakta içiyormuş. Ben de kupa deyince, yok efendim bu yani özür dileyerek şu an dağıtılan bir şey değil bu. Bu şu anda dağıtılan bir şey değil. Bu radyonun bardak, fincan, çeyiz takımı yani bu. Radyonun. Sonra dur bakayım şuradan. Evet. Ben de spora gitmeyi düşünüyorum demiş. Gidin canım, spor iyidir. Ben kadınım, katılmıyorum. Evde tek yaşayan benim. Kocam oturur hep. Hep tek taşıyan benim. Kocam oturur hep. Tek taşıyan. Neyi taşıyan acaba? Dur bakayım. Evet. Abi çok merak ediyoruz. Senin maaşın ne kadar? Mahmut yazmış. Mahmutçum, eşlerinizle ilgilenin. El alemin adamının parasıyla değil. Lütfen karılarınızla, eşlerinizle, çocuklarınızla ilgilenin lütfen. Lütfen. Alo. Alo. Alo.
4: Alo.
0: Heh, merhaba.

0: Ha, merhaba Serdar Bey.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, ben de iyiyim.
0: Allah iyilikler versin.
1: Kimsin?
0: Bu Lütfi. Lütfi neden geziyor bu geceleri?
1: Kim?
0: Lütfi neden çok geziyor? Niye uyumuyor bu çocuk?
1: Aman aman boş ver. İki uyu dedik de yemediğimiz laf kalmadı burada Twitter kitlesinden. Yok bize neymiş, istediği zaman uyurmuş filan. Boş ver. Boş ver. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. İyiyiz Serdar Bey. Sizler de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim efendim. Çok kendi. Siz de nasılsınız diyene kadar sordum, biliyor musun? Nasılsınız diye. Efendim, kocanız hiçbir şey yapmıyormuş.
0: Aynen, şu anda kocam aynen oturuyor. Elinde bir tane laptop. Laptop mu ismi, onu da bilemiyorum. Tablet, özür dilerim.
1: Ya sen ne dersen o olur ya.
0: Sabah kalkıyor tablet, akşam yatıyor. Şu anda da halen tablet, ama sizi dinlemek için televizyonu hemen kapatıyoruz onda.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Neredensiniz?
0: Sizi çok seviyoruz.
1: Biz de.
0: Sizi beraber dinliyoruz eşimle beraber.
1: Sağ olun efendim, neredensiniz?
0: Ankara'dayız.
1: Ankara'dansınız.
0: Evet.
1: Anladım. Ne iş yapıyorsunuz ablam?
0: Ben ev hanımıyım. Eşim de emekli. Evi yani öyle. Ama hiçbir iş yapmıyor. Onun için yazdım. Dedim benim eşim sadece... Yiyicidir.
2: Ev erkeği de olabilir.
1: Siz yapıcı?
2: Ev erkeği.
1: Ev erkeği.
2: Evet.
0: Ev erkeği. Evet.
1: Ne iş yapıyor efendim eşiniz acaba?
0: Emekli evde.
1: Emekli. Ne emeklisi?
0: Ne emeklisi? Nasıl diyeyim? Formen diyeyim. Daha önce şantiye şefi yapmıştı.
1: Evet.
0: Alt içme sularında. Evet. Oradan emekli oldu.
1: Evet.
0: Çok çalıştım hanım dedi. Artık hiçbir şey yapmayacağım dedi. Yiyip içip oturuyor.
1: Anladım. Yani peki yiyip içip oturması bir şey değil. Yiyip içtikleri sonrasında kim topluyor acaba?
0: Yine ben.
1: Yine siz topluyorsunuz.
0: Evet, yine ben.
1: Çocuk var mı?
0: Çocuk, iki tane oğlum var.
1: Neredeler?
0: Onlar da Ankara'da, yanımdalar. Bir tanesi bir alt katımda oturuyor. Bir tanesi de iki bina ilerimde oturuyor.
1: Öyle bir anda iki tane oğlum var. Nerede? Bahçeye saldık onları da. Falan denmiş gibi. Akşam bahçeye salıyoruz.
0: Yani motor konusunu da Serdar Bey, ona da yazmıştım. Benim oğlum da almıştı bir tane. 43 yaşında olan. Ondan sonra ve sattırana kadar derelere geçtim ama sattı çok şükür.
1: Motoru mu?
0: Evet.
1: Anladım.
0: Evet, evet.
1: Güvenli bulmuyorsunuz herhalde. Kullanmasını istemiyorsunuz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz bir 45 gün biz bir fizik de yaptık Ankara Hastanesi eşimden dolayı.
1: Evet.
0: Orada %40 tane hasta gördüysem 20 tanesi motor kazasından.
1: Allah korusun.
0: Amin amin amin. Yani o yüzden motor tehlikeli diyorum. Yani önermiyorum.
1: Anladım. Anladım efendim. Anladım. Evet. Peki isminiz neydi sizin?
0: Nurhan.
1: Tişört göndereceğiz size Nurhan ablacığım. Hüseyin sizi arayacak, tamam mı?
0: Ay çok teşekkür ederim. Abi de Sarıyer kova istiyorum.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii onunla beraber gönderecekler. Ben artık yani o... Hani ikram gibi olduğu için tişörtü bazen aklıma gelince söylüyorum. Tişörtün yanında bir koli de içecek var diye. O var tamam. Zaten merak etmeyin.
0: Ablan gözlerini öper ama azıcık büyük beden olursun.
1: Onu istersen sırlarını burada söyleme ablacığım. Hüseyin seni aradığında söylersin. Tamam mı?
0: Tamam, çok tamam. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Görüşürüz, sağ olun. Kendinize teşekkür ederim.
0: İyi bakın.
1: Var olun, sağ olun. Teşekkürler, var olun.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Var olun, sağ olun. Hüseyin unutma, tamam?
2: İyi.
1: Tişört işte. Neyi diyor?
2: İşaretlersen alayım hemen.
1: İşaretledim ya oğlum, işte o değil mi?
2: Ha, tamam.
1: O galiba. Oğlum beni de tribe soktun, o mu değil mi? Dur bakayım ben.
2: Bu MSN'de şey yazarlardı ya. Onun gibi, evet. Bir şey yazıyor değil mi orada?
1: Evet. Durum.
3: Efendim?
1: Alo.
3: Alo.
1: Merhaba.
3: Merhaba Serdar Bey.
1: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim sağ olun, ben de sizi dinliyordum.
2: Hadi ya. Yani...
1: Allah Allah, şansa bak, kafamdan numara çevirdim, dinleyici çıktı ya.
3: Ya Serdar Bey, ben sizi zaten çok seviyorum, takip ederim ama yeni yeni dinlemeye başladım.
1: Belli zaten çektiğiniz mesajdan, ben size kendimizi ve programımızı daha iyi anlatayım diye aradım sizi. Adınız ne?
3: İsmim Filiz.
1: Kim?
3: Filiz.
1: Filiz Hanım, şöyle bir bana çektiğiniz mesajı kamuoyuyla paylaşabilir miyim acaba?
3: Tabii ki.
1: Tamam.
3: Hatta tespitlerinizde adam gibi adam tespitleriniz var. Yani ben şeye şaşırdım. Gerçekten nasıl iyi gözlem yapıyorsunuz? Ben 19 yıllık bir evli bir insan olarak...

0: olarak sizi haklı buluyorum. Evlenmeyin.
1: Ben hayatımda öyle bir şey demedim. İşte kimi dinleyip ben ne hale, ben onu da anlamadım şu an. Ben hayatımda öyle bir şey demedim ki. Ben ömrümde öyle bir cümle kurmadım ablacığım.
0: Ama izlemleriniz

0: Evet.
1: Ha?
0: Evet, ben bu aralar podcast'ten de çok açıp dinliyorum.
1: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim ama... Hani sağ ol Allah, yine kalbinizi şey yapmayayım yani, sizi bana karşı küstürmeyeyim. Evet dediğiniz adam, alakam yok dediğiniz adam mı? Evet benim ama benim.
0: Ya hayır.
1: Çok tatlısın ya. Vallahi çok tatlı bir insansın. Ama ben bahsi geçen şeyler, ben hiç söylemedim ben öyle şeyler. Nasıl olacak?
0: Yok. Serdar Bey evlilik hakkında bir mesaj atmıştım.
1: Kim?
0: Ben.
1: Evet doğrudur. Tamam, onun için aradım zaten.
0: Evet ama demek istediğim, bazen konu evlilikle geliyor mesela, çiftler oluyor. Hep böyle nokta atışı tespitleriniz
1: güzel
0: oluyor.
1: Güzel ablam, dinleyicilerden o. Şimdi senle de konuşsak senden de bir şey kapar besleniriz şimdi. 19 senelik evliyim diyorsun değil mi sen?
0: Evet.
1: Şimdi senle de 2 dakika otursak konuşsak sende de bir şey kapacağım. Ben şimdi söyle mesela, çok özür dileyerek. Siz yeni katılmışsınız aramıza ama ben 99'lu yıllardan beri, hadi 99'u bırak, 2000 yılından beri geceleri aynı saatte konuşuyorum ben. Yani 26-27 sene olmuş, özür dileyerek. Hani ne öğrendiysem sizden öğrendim ben. Bunları hep zaten yayında da söylüyorum. Bu sebeple mesela ben uzaya hiç çıkmadım ama uzayla alakalı da birkaç anlatabileceğim fikir sahibim. Fikir sahibim, Afrika'ya gitmedim. Afrika'yı biliyorum. Hep bunlar sizin sayenizde ablacığım. Hani orada tamam. Yazmışsınız ya işte, ben bekarlıkla alakalı da bana soracak olursanız çok on numara tespitlerim var. Evlilikle alakalı da var, çocuklarla alakalı da var. Ama bunların 10 tanesini biliyorsam abartısız 9'unu sizden sebep biliyorum ablam ben.
0: İşte ama bu herkesin yeteneği değil, bazıları...
1: Zaten herkes yapamıyor. 3 tane...
0: Evet, deniyorlar, pişman oluyorlar, boşanıyorlar ama siz...
1: Hayır o daha... Allah Allah onu demiyorum ablam, ben radyoculuktan başladım. Şimdi radyoculuk dediğin... Zaten 3 kişiyiz radyoculukta. 3. O da diğer 2 çocuk amatör olarak ilgileniyor. Onun için bu yani. Başka bir şey yok. O demin dediğim gibi, hani beyefendiyle konuştuğumuz şeyi yakaladınız galiba. Ben evli değilim ama sizin anlattıklarınızdan biliyorum.
0: Evli olmadığınızı.
1: Evet, ben Afrika'ya gitmedim. Sizin anlattıklarınızdan Afrika'yı biliyorum. İzlediklerimden biliyorum. Mesela uzaya hiç çıkmadım. İşte belgesellerden, sizin tespitlerinizden, okumalarınızdan, anlattıklarınızdan falan filan biliyorum. Bu yani.
0: Ama gözleme yeteneğiniz çok iyi işte.
1: O yani, o işte komedinin şeyinde var galiba ya, o belki bir, özür dilerim, ne yapayım ben, yarın gidip bir marangozla başlayayım istiyorsanız hiç. Yani şey yapacaksam
0: sizi. Yok bence böyle devam edin.
1: Bu arada marangoz, mobilyacılık da baba mesleğidir ha. Oralarda da çok şey yaptık.
0: Evet ya, artık o şu an çok kıymetli kalmamış ki.
1: Marangoz değil mi? Tabii.
0: Marangozluk kalmamış.
1: Tabii canım, el emeği göz nuru. Yani marangoz. Mesela şöyle bir etrafınıza bakın evinizde.
0: Evet.
1: Muhtemelen görmüş olduğunuz tahtadan yapılmış, muhtemelen tabii evinizi bilemiyorum, öyle bir Osmanlı'dan kalma bir sarayda falan oturmuyorsanız şayet. Muhtemelen evinizin içerisinde tahtadan yapıldığını görmüş olduğunuz hiçbir şey ustalık eseri değil. Hepsi makinelerden çıkma, birbirine monte geçme falan filan şeyler.
0: Aynen.
1: Var mı mesela etrafınızda, bu da ustalık eseri dediğiniz bir şey var mı acaba?
0: Şu an etrafımda yok ama çok eskiden babam kahvehaneye giderken birisi getirmişti. Böyle bir sehpa vardı.
1: Sehpa.
0: Hepsi böyle el oyması. Sehpa yuvarlaktı. Ayakları belki bilirsin, kesin görmüşsündür sen. Böyle ayakları sivriydi, bir bütündü. Yuvarlak, çerçevesi de yuvarlaktı. Üstü de yuvarlaktı ama hepsi el oymasıydı. O ustalık işiydi. Babam aldı, eve getirdi. Çok güzel bir üründü yani.
1: Hiç bilemedim ama ustalık ürünü ve tahtadan şöyle biliyorum. Hani bizimkiler, ben bir yaşında mıyım? Belki de yokum bile. Belki de yokum hakikaten. Ama en fazla da bir, daha geçen gün muhabbeti oldu. Galiba ben doğmadan önce, inanın hatırlayamıyorum, kusura bakmayın onun için. Şu anda babaannemlerin evindeki yemek masası ve şeyi, sandalyeleri bir şey kralı istemiş. El yapımı olarak. Ben doğmadan önce bir şey kralı, bir şey lordu. Yani bir şey dükü, bir şey istemiş. Kim vallahi hatırlamıyorum yani. Yani Türkiye'den değil, bir yerden. Bir şey istemiş, iki takım istemiş. Sonra birinci takımı aldıktan sonra ikinci takım için ya gerek yok falan gibisinden demişler. Tamamen el yapımı, benden yaşlı ve ilk tutkalıyla. Hani bu ilk tutkalıyla demek şöyle, hani marangoz hane ağzıyla konuşmayayım ben size. Yapılırken bir kere yapıştırılmış, daha hiçbir gıcırdama bile olmamış ki tutkalını bir daha yenilememişler. İşte ustalık yapımı böyle oluyor.
0: Evet.
1: Ama oradan buradan böyle monte edilecek Lego gibi şeyler alıyoruz. Ben böyle yıldız sonra vidayı atarken patlıyor şeyin sağdan soldan. Patlıyor ablacığım yani, böyle sağdan soldan patlıyor.
0: Zaten keşke... Şetim.
1: Çok özür.

0: Ne oldu artık hayatınız?
1: Çok özür dileyerek yani işte marangoz, demircilik, başka mesela böyle ustaya şey olan, hani mesela Instagram'da falan bakarsanız da böyle el ustalığına yönelik videolar çok milyon milyon seyrediliyor. İnsanlar hem merak ediyor hem o ürünlere açız zaten.
0: Evet, çıkamak bitirildi.
1: E
0: Bitirdiği
1: çünkü
0: çok nadir var marangoz.
1: şöyle hani ben söylediğim gibi babalarımızın eski meslekleri işte mobil şey, marangozluk, mobilyacılık diye bir şey yok. Marangozluk, demircilik, ondan sonra başka ne bileyim işte sıvacılık, o bu falan işte babalarımızın, benim babamın, senin babanın, Hüseyin'in babasının falan ve onların babalarının böyle ana ata mesleği olduğu için şundan dolayı bittiğini ben düşünüyorum. Hani ağaç tarafından örnek vereyim. Şimdi bunu bir usta, mesela masa değil mi masa? Masayı bir ustaya yaptırsanız bir masanın yapımı atıyorum diyelim ki bir hafta. Eliyle yapıyor, ölçüsünü alıyor, vida yerlerini atıyor, malzeme kaliteli oluyor. Yani MDF denilen şeyden yapmıyor. MDF talaşın sıkıştırılmışı, biliyorsun MDF. Hani bilmiyorsanız da öyle diyeyim ben size. Sunta.
0: Evet,
1: Suntadan yapmıyor.
0: çünkü hep sunta, hafif zaten.
1: Ya adam gidiyor sabah 7'de dükkanı açıyor. Metreyle ölçüyor. Milime su terasinde doğruluğuna bakıyor. Yamukluğuna bakıyor. Şerit testere de çekiyor. Tutkallıyor. İşkencelerle yapıştırıyor. Geliyor bir yeri yanlış olmuş. Bir daha düzeltiyor. Yine yapıyor. Öyle yapıyor. Böyle yapıyor. Atıyorum diyelim ki bir haftada bir masa yapıyor. Bir haftada. Şu anda fabrikasyonda adam düğmeye basıyor mesela. Ne bir haftası? Bir saat bile değil. Belki de 10 dakikada. Kolları ayrı, bacakları ayrı, onları ayrı, bunları ayrı. Al sen bunu evde monte et diye 10 dakikada eline tutuşturup seni gönderebileceği bir masa yapıyor. İkisi de aynı para diyeceksin. Aynı para da değil bu arada. Tabii ki ustalık eseri, el emeği göz nuru daha fazla para olmalı. Şimdi bir masaya sen, ya masadır en nihayetinde deyip 100 bin lira mı verirsin? Yoksa masaya onda da yemek yiyeceğiz, bunda da yemek yiyeceğiz deyip 10 bin lira mı verirsin? Hangisi?
0: Yani görsellik daha önemli benim için ama tabii kalite de önemli.
1: İşte maalesef 10 bin lira veriyoruz günümüzde.
0: Evet, sıkılıyoruz, çabuk sıkılıyoruz.
1: Çünkü ustalık ürünleri çok pahalı kalmaya başladı.
0: Evet.
1: Fabrikasyon olduğu için evlerde kullanılan şeyler birazcık daha böyle ucuz oldu. Kalitesi düştüğü için ucuz oldu. Ustalık ürünü daha fazla, daha pahalı olmaya başladı. Bu sebeple maalesef, yoksa hani talaş kokusuyla büyüyen bir kardeşiniz olarak eski atölyelerin, atölye derler, eski dükkan derler, dükkanların hani olmaması, her köşe başı, her sokakta bir ses, falan diye bir ses gelirdi böyle. Ya ayakkabı ustası
0: İstanbul'da
1: yok
0: yok.
1: ablacığım. Ayakkabı ustası yok, ayakkabı ustası ya. Eskiden her sokakta 3-5 tane olan şey. Mesela bizim mahallede var, bir tane var ama dükkan onun olduğu için var, var olduğu için var. Ayakkabı ustası yok. Çünkü o kadar alışmışız ki artık ayakkabıyı giyip mesela 6 ay sonra, 1 sene sonra yırtılınca ya bu da 6 ay dayandı
0: Ama
1: falan
0: Serdar
1: deyip.
0: Bey, bu konuda hak katılmıyorum size. Lostra salonları var. Ben geçen bir ayakkabımı yeni almıştım. Ucu açıldı. Götürdüm. İnancınız olsun, ayakkabıyı aldım, daha fiyattan daha yüksek fiyat söyledi.
1: Ya işte ayakkabı ustası yok derken bunu diyorum işte ben de.
0: Ben dedim ki ben yenisini alırım, daha iyi, içimden dedim. Yaptırmadım.
1: Yani kaç paraya aldınız ayakkabıyı ve tamire kaç para istediler mesela?
0: Yani o zaman ayakkabıyı 500'e almıştım, diyelim birkaç sene önceki bir babet almıştım, 500'e aldım. Ben götürdüm, 600 falan istedi benden.
1: Gittiğiniz ayakkabı tamiri ise hala duruyor mu mesela orada şu an?
0: Evet, duruyor.
1: Hayret. Normalde durmaz öyle insan ama hayret yani.
0: Ben şok geçirdim yani. Çok çok yüksek fiyata istemişti. Ya daha üstünü istemişti. Ben de yaptırmadım yani. Attım, dedim en iyisini alırım, daha iyi. Şimdi de böyle olmuş. İstanbul'dan belki kiralar yüksek, bilemiyorum ama hayat bunu mu gerektirmiş, yoksa insanlar mı açgözlü olmuş,
1: Ya
0: bilemiyorum.
1: bence bir şeyin, yani bu ustaların böyle az görülmesinin sebebi maalesef fabrikasyon üretime geçilmiş olması. Maalesef. Teknolojinin ilerlemesi, fabrikasyon ürünlere geçilmiş olması, ustaların daha az görülmesi maalesef. Tabii bazı ustalar hala şeyde, hala araba mesela, atıyorum işte bir araba motor ustası mesela.
0: Ama memlekette Serdar abi, memlekette böyle değil.
1: Nasıl?
0: Daha uygun cüzi miktarlar her konuda. Marangozlukta olsun, işte
1: Memleket
0: ayakkabı.
1: ablam.
0: Ben Diyarbakırlıyım.
1: Tamam, o biz sadece Diyarbakır özelinde değil. Rize'ye git başka, Diyarbakır'da başka, İstanbul'da başka. Hani ne bileyim Giresun'da başka, Kıbrıs'a git başka, İzmir'e git başka. İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul'un bir sokağına git başka, başka bir sokağına git başka. O yani o bence konuya örnek verebileceğimiz bir şey değil o bence ama ben sizle aynı fikirdeyim. Keşke eskisi gibi her yerde usta olsa. Ama bu usta tabii sanat gerektiren, zanaat dediğimiz usta. İşte demirciler, marangozlar, onlar bunlar filan. Keşke bunlar olsa. Ben gördüğüm zaman çocukluğum geliyor aklıma, bilmiyorum sizde de öyle mi?
0: Öyle öyle ama burada dediğim gibi İstanbul'da yaşıyorum ben. Maalesef İstanbul'da o şey kalmamış.
1: Tamam yeter, gömdük yeteri kadar İstanbul'u artık. Kalmadı yani daha.
0: Ya çok sıkılmışım İstanbul'dan, evet.
1: Neredesiniz şu an?
0: Ben de Eylikdüzü'ndeyim.
1: Şu an İstanbul'dasınız. Gidin abla.
0: Gittim, yeni geldim oradan.
1: Tam gelmeyeydim.
0: Çocuklarım okulu var, 35 gün orada kaldım.
1: Ya annem yok yanında. Be şaka yapıyorum, kimin nereye geldiği, nereye gittiğine biz ne karışalım. Gelmeyeydin deme, keşke öyle bir imkan olsa da hakikaten. Yani insanlar mesela İstanbul'dan sıkıldıysa istediği yerde yaşasın, istediği yerde sıkıldıysa gelsin İstanbul'da yaşasın falan. Ama şimdi İstanbul'dan sıkıldım diyen birisine tek bir soru sorup ondan sonra kapatacağım. İstanbul deyince aklına gelen tek şeyi söyle bana.
0: Kalabalık.
1: Yani eşittir trafik aslında.
0: Trafik, kalabalık, evet.
1: Doğru, işte bu olay. Peki, Filiz de değil mi efendim adınız?
0: Evet.
1: Sizi çocuklar arayacak, tişört gönderecekler. İyi geceler diliyorum, selam ediyorum.
0: Sağ olun,
1: görüşürüz. Rica ederim,
0: ederim,
1: sağ olun. Teşekkürler, var olun, sağ olun.
0: Yayınlar dilerim.
1: Thank you, sağ olun. Sen hiç böyle okul zamanı falan yazları çalıştın mı?
2: Çalıştım.
1: Nerede?
2: Şöyle bir kere...
1: Böyle mobilyaydı, biraz... demirdi, camcıydı falan. Çalıştın
2: yok,
1: mı?
2: Plastik fabrikasında çalıştım bir kere.
1: Fabrikada.
2: Plastiğin ham maddesinden işte poşet.
1: Ulan orada da John Jones'un. İşte çıraklık falan yapmadın mı?
2: Ne John Jones'u? 50 derecenin içerisinde çalışıyorsun. Ben tuvalete gittiğimi hatırlamıyorum terlemekten.
1: İşte fabrika deyince böyle daha bir şey mesela.
2: Hayır, çok sıcak içerisi. Yani Ramazan ayında 50 dereceydi, öyle düşün.
1: Hı.
2: Onun dışında inşaat var.
1: Nerede? İstanbul'da mıydı? Neredeydin?
2: Antep'te.
1: Antep'te.
2: İnşaat var.
1: Ne yaptın inşaatta?
2: İnşaatta elektrik tesisatıyla başladım.
1: Evet.
2: Oralarda çalıştım. Bir sanayide oksijen kaynağı yapan, işte baraj kapakları, borular yapan bir yerde çalıştım.
1: Ama hep böyle ağır sanayide falan çalıştım.
2: Hiç mesela baraj böyle, kapağı yapıyorduk mesela.
1: Hiç mesela böyle atıyorum şey yok mu? Garsonluk yaptım, su sattım.
2: Onu da yaptım.
1: Çıraklık yaptım.
2: Üniversitede yaptım onu.
1: Nerede yaptın?
2: Üniversitedeyken yaptım.
1: Tamam, nerede yaptın işte?
2: Kütahya'da.
1: Kütahya'da. Evet. Garsonluk mu?
2: Garsonluk yaptım. Kasada durdum. Ondan sonra dil okulunda çalıştım. Böyle farklı farklı bir sürü yerde çalıştım ya.
1: Bizim sektörde genelde hiç kimsenin ilk işi bu değil, biliyor musun?
2: İlk işi derken şey olarak
1: diyorsun. Hani ilk mesela ne yaptın? Mesela ne yaptın dediğimde televizyonda gördüğüm onca ekran yüzü, radyoda ayıla bayıla dinlediğim onca meslektaşım. Ne yaptın dediğimde hiç şu yok mesela. Abi bir gün geldim radyoda başladım. Öyleydi böyleydi. Ondan sonradan yıllar geçti program ya da televizyonda falan yok. Hiç mesela ya zamanında bir işte bir şey yapmış. Bak fabrikada çalışmış. Anladın mı? İşte garsonluk yapmış. Biri su satmış. Biri bir şey. Bizim meslekte ben hiç mesela çıraklığından başlayıp bu işin profesyoneli illaki çocukluğunda başka bir şey var.
2: Kesinlikle.
1: Ya illaki var yani. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenlerim.

0: Instagram'da gördüm, motorla gezmelere başlamışsın demiş efendim. Evet, özür diliyorum, başladım. Motorla şöyle yaptım. Cuma gece saat 10.30'da çıktım. Gece, evet, 10.30'da çıktım. Saat 1'de Kefken'deydim. Dinlene dinlene gittim. Pazar günü de tekrar geri döndüm. Ama çok özür diliyorum efendim. Çok pardon, fotoğraf paylaştım. Yemediğim laf kalmadı yine. O motor mu? Onunla mı gittin? O niye? Falan. Yani ben... deyip enteresan bir kafa var. Yani. Vallahi billahi çok. Hani uzay mekiğiyle fotoğraf paylaşıyorsun. Bunu nasıl aldın? Bunu nereden buldun diyorlar. Normal böyle insanların beğenmediği bir şey paylaşıyorsun. Bunu niye aldın? Deyip enteresan yani. Allah'tan yıllar yıllar yıllar önce insanlar için yaşamayı bırakmışız da daha mutluyuz. Ciddi diyorum sevgili dinleyenler, yani bu motosiklet tayfasından yemediğim laf kalmadı ya. Onunla oraya gidilir mi? Şöyle olur mu? Bana şeyden, internetten link gönderenler, bunu al bunu satıyorum ben falan filan diyenler. Çok özür dilerim değerli dinleyenlerim, ben 125 cc'lik motosiklet kullandığım için çok özür dilerim. Ben gerçekten bu kadar yani rahatsız olunacağını bilseydim yapmazdım böyle şey. Çok özür dilerim yani. Senin motor kaç? O da mı 125'ti?
1: 125.
0: Sakın paylaşma daha sağda solda. Çünkü herkeste 1300'lük, 1250'lik falan şeyler var Hüseyin. Motorlar var. 125 motor. Ben dün bir fotoğraf paylaştım. Bilmiyorum gördün mü?
1: Gördüm.
0: Instagram'da. Günahmış. 125 cc'lik motosiklet kullan. Günahmış. Ben herhalde günah yani. Bir günah işledik ki bu kadar tepki aldım ben. Bilmiyorum. Herkes... hani vallahi bak dinleyici söyledi de geldi aklıma şu an.
1: Herkesin CC'si kendine yani.
0: Yani çok günahmış kanka yani. Sakın öyle motorunla bir yere falan gidersin. Böyle hoş ulan buralara geldik dur bir fotoğraf çekelim paylaşalım falan dersin. Sakın öyle bir şey yapma. Sakın. Hani böyle bir 1100'lük falan bir şey al mesela böyle. Tamam mı? Onunla şey yap. Onunla çek paylaş yani.
1: Kıskançlar.
0: Vallahi onunla çek yani. Kıskançlar.
1: Kıskançlar.
0: Kıskançlar. Özür diliyorum değerli dinleyenler. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Zamanında da 600 beygirlik arabaya bindiğim için linç yemiştim. Vallahi zamanında da. Hani 600 beygirlik arabaya kullandık, linç yedik. 125 cc'lik kullandık, linç yedik. Bisikletle geleyim bir gün onu paylaşayım bakalım ondan ne olacak.
1: Yani yürüsen linç yiyeceksin ya.
0: Yani bilmiyorum. Çok değişik bir kitle, çok enteresan bir kitle var. Yani hiç şey yapamadım ama... özlemişim böyle doğa filan. Oğlum bir yere girdim. Kefken'den geldim. Giderken Kuzey Marmara. Bu arada yalan yok. Gece 10.30'da çıktım. Birazcık da hazırlıksız çıkmışım. Bir tane sırt çantası ama çok böyle uzun kollu vardı da böyle kalın bir şey almadım. Giderken birazcık...
1: üşüdün.
0: Zorladı biraz. Üşümekten de birazcık zorladı. Gelirken çok keyifliydi. Gelirken normal İzmit'e indim. Oradan D100'den. Ufak ufak geldim postacı gibi yine. Postacı stayla.
1: Kaldın mı orada bir gün?
0: Kaldım tabii. Ha. Arkadaşımın evine gittim. Kaldım. Gelirken bir yere girdim Hüseyin. Yine bir ben öyle yerleri bulmakta çok şeyim. Hani bilmeden buluyorum. Yine bir dayının tarlasıymış. Göle sıfır. Yol var böyle normal. Girdim böyle yoldan. Motorla aşağı zıplaya zıplaya indim böyle. Bir 5 dakika falan iniyorsun böyle. Yarı yolda içime bir korku geldi. Lan burada bir şey olsa motosiklete...
1: Hani gece mi yaptın bunu?
0: Gece değil, gündüz dönerken. Ha. Hani burada dedim bir şey olsa bunu hani nasıl yapacağız yani, sana telefon açsam hala beni arıyordun oralarda, düş öyle bir yer. Neyse artık dedik indik bu kadar, inelim aşağı. İndim böyle göle doğru, böyle gölet su birikintisinden daha hallice, böyle çok şey bir yer. Kenarına böyle durdum, oturdum, sonra hemen ayağa kalktım. Oturunca aklıma kenemene falan filan geldi çünkü. Hemen ayağa kalktım, biraz da baktım traktörle dayı geldi. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Hayırdır dedi. Ne oldu ki dayı dedim. Hayırdır ne oldu ki dayı dedim. Bura tarla da benim dedi. Çok özür dilerim abi, vallahi bilmiyordum, normal bir yoldu dedim. Tamam tamam sıkıntı yok, tek misin dedi. Evet dedim. Kirletme etrafı ama dedi. Hiçbir şey yapma, ateş de yakma dedi. Yok dayı dedim, vallahi bir 10 dakika 15 dakika dedim duracağım. Şöyle dedim birazcık manzaraya bakacağım. Bir de dedim motorla geldim. Biraz dedim kemiklerim açılsın. Tamam tamam yok durabilirsin sorun yok. Arkadaşların varsa onları da çağır dedi. Vallahi bak, öyle dedi. Öyle dedi yani. Arkadaşların varsa onları da dedi, çağır dedi. Yok dayı dedim, öyle bir şey yok dedim yani. Ben birazcık dedim oturacağım dedim. Tamam dedi, traktörle gitti dayı mesela. Ama dalmışım orada bir 25-30 yarım saat falan durdum orada. Çok güzeldi atmosfer. Hani kuş sesleri onlar bunlar. Dayının tarla dediği yer milyonluk yer Hüseyin. Bura benim tarlam dediği. Hani karşı tarafta adam böyle kütükten şato yapmış falan. Karşı tarafta dayının tarlası var düşün. Böyle inekler otluyor falan. Seviyorum. Doğa bayağıdır gezmiyormuşum ama. Seviyorum doğa işini.
1: Evet sen seviyorsun.
0: Tabii canım. Abi, orman beni çekiyor. Ben içimde bir boz ayı var benim. Hep söylüyorum yani beni. Beni çekiyor yani doğa.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ile Serdar yayında devam ediyor.
0: 3-2-1 deyince siz önce salonda konuşuyorsunuz. Çocuk odasından çocuk sesi gelecek. Çocuk odasına geleceksiniz. Arka arkaya transa gireceksiniz. Evet 3-2-1 buyurun.
3: Çocuk odasına doğru gidiyor. Oradan çağırıyorlar. Biz gidiyoruz.
1: Hayda. Ne oluyor?
4: Beni vuruyor. Kakasani yoste azdağına mananga. Kinama kazanda diganna. Limonasta irana. Kargana bana. Lanto, Neroni, Santo Taibo, Gonto, Kinoso, Enter, Havana.
0: Bu abi bunlar gerçekten dedi. Oğlum skeç yapıyoruz siz niye kafanız gitti sizin? Ha? Limonata ayıran filan saydın 3 demeden. Neyse 1-2-3 sayıyorsun. Varlık çık çık çık şarkısıyla. Ama ben istediğim zaman çıkacağım. Ben çıkana kadar siz şey yapacaksınız.
1: Evet.
0: Şarkı söyleyeceksiniz evet. Tamam mı? 3-2-1 buyurun.
1: Varlık çık çık çık.
0: Onlar beni şu an duymuyor sevgili varlık, dinleyenler.
4: Çık çık çık.
0: Bak delirteceğim onları söyle. Söylesin. Adama bak adama. Adama bak adama. Bak adama bak adama.
4: Varlık
0: bak, adam dur adam role çok adapte adam.
4: Varlık. Geliyor. Aman tanrım.
1: Aman tanrıma dönüyor. Abi iyi misin?
0: Lanet olsun bebeğim. Yaratık mı geldi?
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.
0: Abi hatırladım ya.
1: Hatırladın mı?
0: Vallahi hatırladım.
1: Aman tanrım.
0: Evet aman tanrım. Twitter'dan yazıyorum okumuyorsun, buradan yazıyorum okumuyorsun. Artık evine mi gelelim demiş efendim. Buyurun şifar kebapa ne yazdınız dur bakayım. Ha dur Twitter dedi de sinirli Süleyman unuttuk ya. Harbiden o da yazmış ya abi okumuyorsun hayırdır diye. Dur Süleyman şimdi sana sadece özel ilgi gösteremem. Aleyna yazmış demiş ki görev saatlerinin vazgeçilmezidir Serdar. Sağ olun teşekkür ederim bu saat görev nedir acaba? Bu saat doktor olabilir. Emniyet olabilir. Ne olabilir bu saatte? Radyocu olabilir yani radyocu. Radyocu olabilir. Görevdeyse beni nasıl dinliyor diyeceksin. Sıkıntı yok beni hepsi dinliyor. Onda problem yok. Abi gözlük aldım güneş gözlüğü. Çok severek aldım. Etrafımdaki insanların kötülemesinden dolayı gözlüğü takamıyorum. Yok bunun şekli niye böyleymiş? Kare kare gözlük mü olurmuş? Japon stili alsaymışım daha iyiymiş. Bu gözlüğü takmaya utanmıyor muymuşum falan. Kötüleyenler değil mi? Kötüleyenler. Boş ver ya ne yapacaksın? Hani gözlük yüksek ihtimal stokları bitmiştir. Onlar alamadı onun için öyle yani. Yani yüksek ihtimal öyle. Ben şeye hayranım. Bir şey alıyorsun mesela. Bir şey atıyorum ev aldın. Adam yok. Abi hayırlı olsun ev almışsın. Ev aldın. Kaça aldın? 10 milyon. Yapma be. Ya onu yapan müteahhit bizim eniştenin arkadaşıydı abi 7 milyona veriyordu. 7 milyonu alırdık ya. Ah. Sonra dur. Nazım ceza yersin inşallah. Yıldıray Nazım'ı bitirdik ya. Yani Nazım'ı bitirdik. Nazım değil. Biz bu hafta niye kimseye sarmadık? Bu hafta kime saracağız?
1: Bugün birini dedik ama kimdi ya?
0: Evet 70'te gidilen yerde 140'la gittim de abi onu kaçırdık ya. Nazım ceza yersini tamam bitirdik o geçen haftanın olayıydı. Bu hafta kime saracağız? Bu arada iyi bir şeydi o illa beddua almasına gerek yok. İçinizden bir kişiyi seçip bir hafta boyunca dillendireceğiz. Dileği kabul olsun diye devamlı ben söyleyeceğim. Hüseyin söyleyecek insanlar da yazacak. İyi veya kötü. Bunun örneğini şöyle vereyim. Nazım'la başladı bu. Nazım 90'la gidilmesi gereken yerde 160'la mı gitmiş ne? Öyle bir şey bir dinleyicimiz. İnşallah ceza yersin Nazım dedik. Bir hafta boyunca dedik bunu. Yedi mi yemedi mi bilmiyorum. Biz dilekte bulunacağız. Buyurun efendim bir hafta boyunca kimi gazlayalım? Bir hafta boyunca kimi gazlayalım? Bir hafta boyunca. Ben yazdım abi demiş. Neymiş? Abi ben Muhittin. Heh vallahi Muhittin. Adından hatırladım.
1: Muhittin.
0: 70'te gideceğim yerde 120 ile geçtim inşallah ceza. Ya Muhittin geçen hafta aynısını Nazım'a yaptık ya. Aynısını Nazım'a yaptık. Onun için bu hafta bir ara verelim. Önümüzdeki hafta sana yine beddua ederiz merak etme. Ama... Evet buyurun dileklerinizi yazın. İçinizden bir tanesini böyle uygun olan bir tanesini seçeceğiz. Ve bir hafta boyunca dillendirelim.

geçeceğiz. Her yayında böyle aralarda boşluklarda orada burada durduk yere manalı manasız mesela işte inşallah ceza yersin Nazım filan inşallah ceza yersin. Buyurun bakalım 0536 901 8902 0536 901 8902 536 901 8902 dilekleri yazın seçelim hadi bir tane. Bir tane seçelim. Ben de motor alacağım 125'lik. Sakın alma günah. 125'lik günah. 1100'lükten aşağı öyle 600'lük falan da değil. Sakın alma. 536-901-8902. Buyurun bakalım dileklerinizi bekliyorum.

0: Bahçeli evim olsun istiyorum abi her şeyden çok. Yani bilemiyorum. Manita. Bilemiyorum. Evlenmek istiyorum. Olabilir mi? İnşallah evlenirsin İbrahim. Ne diyorsun Hüsnü? İnşallah evlenirsin İbrahim.
1: Yani evet, evlenmekle ilgili bir şey olsa güzel olur bence de.
0: Niyetim Aralık ayında Türkiye'ye gelmek. Her seferinde bir aksilik çıkıyor. Bu nedenle çıkmaması için. Bilemedim, çok şey yapmadı, açmadı beni.
1: Bence inşallah evlenirsin İbrahim. Hep bir dilek.
0: Patrondan zam isteyelim. Bunu zaten, bu sizlik bir şey.

0: Evet, dur bakalım. Zannediyorum. Tamam. Bu olur herhalde. Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ne haber?
1: İyi abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun?
1: Çalışıyorum abi.
0: Ne iş yapıyorsun?
1: Kuryelik yapıyorum.
0: Şu anda.
1: Efendim?
0: Şu anda.
1: Şu anda evet, motor üstündeyim.
0: Nereden nereye ne götürüyorsun şu an?
1: Şu anda Seyrantepe'den yine Seyrantepe'ye lahmacun var.
0: Seyrantepe'den Seyrantepe'ye lahmacun mu?
1: Evet.
0: Lahmacun da Seyrantepe'de yenir harbiden. Şimdi söyleyemedim adını. Doğru yani. Harbiden. Ne yazmışsın? Adın ne bu arada senin abicim?
1: İbrahim abi.
0: Tamam İbrahim. Her gece dinliyor musun bizi?
1: Abi her gece dinliyorum. Aynen.
0: Tamam, her gece dinliyorsun. Şimdi senin dileğine saracağız bir hafta. Bir hafta boyunca bir gün bile dinlemezsen dileğin kabul olmuyor. Bunu sana söylüyorum. Tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Tamam, bir gün bile dinlemezsen. Tamam. Neydi senin dileğin? Söyle bakayım.
1: Abi evlenmek istiyorum.
0: Tamam. Bunu Hüseyin'cim. İnşallah evlenirsin İbrahim. Evlen i̇nşallah. Evlen inşallah İbrahim diye. Bundan sonra böyle. Bizim bedduamız bu. Tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Et bedduanı Hüseyin'cim.
2: Evren ne ya?
0: Evren ne?
2: Evrene
0: oğlum?
2: Mesaj. Evlen inşallah İbrahim.
0: Evlen inşallah. İbrahim. İnşallah. Sürüm sürüm evlen inşallah İbrahim.
1: İnşallah abi.
0: Peki aday var mı İbrahim?
1: Var abi.
0: Kim o?
1: Oralar çok karışık.
0: Nasıl karışık? Niye evlenemiyorsun İbrahim?
1: Biraz da maddiyat olabilir abi.
0: Maddiyat.
1: Aileden
0: tamam.
1: Aileden destek göremiyorum tamam. Şu anda.
0: Evlen İbrahim.
1: İnşallah abi.
0: Evlen İbrahim. İnşallah evlenirsin İbrahim. İbrahim, benle konuşurken Alem FM dinle yazmışsın.
1: Abi ben onu arkadaşıma yazacaktım. Sana mı yazmışsın? Heyecanla galiba. Ailem FM'i dinle diyecektim. Evet.
0: Sürüm sürüm evlen inşallah İbrahim.
1: İnşallah.
0: Sürüm sürüm. Yedi cihanda beter evlen. Kızın haberi var değil mi oğlum?
1: Neyden abi?
0: Demek ki yok kızın. Kızın haberi var neyden?
1: Sana yazacaktım da. Sana yazmışım abi.
0: Kıza mı ya? Bana şimdi numarasını yaz kızım bana.
1: Numarasını mı
0: yazayım? Evet hemen buradan numarasını yaz bana kızım. Ben buradan arayamıyorum ama değil mi Hüseyin?
2: Arayabiliriz.
0: Arayabilir miyiz? Bir dakika tamam bekle. Yaz bana buradan numarasını yaz İbrahim. Sürüm sürüm evlen
1: yazıyorum
0: İbrahim.
1: Yazıyorum abi.
0: Evet.
1: Bir dakika gönderdim abi.
0: Kime attın oğlum, gelmedi bize. Ha geldi tamam.
2: Yani.
0: Hemen ara, çalarken bağla, sen konuşma. Çalarken bağla. Tamam. Tamam. Geliyor. Bakalım. Kızın adı ne?
1: Şeyma.
0: Kim ma?
1: Şeyma.
0: Ha Şeyma. Tamam. Tamam. İnşallah evlenirsin de her gün karından trip yersin İbrahim. İnşallah evlenirsin de çoluk çocuk sesine uyanırsın İbrahim.
1: İnşallah abi.
0: İnşallah. Dur bakalım. Başkasıyla mı görüşüyor? Yenge başkasıyla görüşüyormuş şu an.
1: Yok o zaman konuşabilir abi.
0: Nasıl konuşabilir? Allah Allah. Kimle konuşuyor bu saatte?
1: Annesiyle konuşabilir.
0: Annesi nerede?
1: İstanbul'da o da.
0: Kız nerede?
1: O da İstanbul'da.
2: Dur ben darlayayım.
1: Söyle abi.
0: Bir dakika dur, ayrı evdeler mi?
1: Tabii.
0: Aynı evdeler mi, ayrı evdeler mi?
1: Ayrı evdeler abi.
0: Üzerime vazife değil de neden?
1: Ailesiyle yaşamıyor abi.
0: Tek yaşıyor galiba kız.
1: Evet.
0: Anladım. İstanbul'un neresinde?
1: Şişli.
0: He, mahallenin kızı bizim.
1: Şişli. Ben de oturuyorum. Ben
0: Şişli'nin muhtarıyım, biliyor musun?
1: Ya Şişli, aslında Şişli oturduğunu biliyordum ama tam olarak nerede oturduğunu bilmiyordum.
0: Sen abi neresindesin Şişli'nin?
1: Ben Mecidiyeköy, Gülbağ'da.
0: Mecidiyeköy, Gülbağ'da. Eski AVM'nin altına doğru, doğru mu?
1: Oraya çok aşağıda değil.
0: Tamam. Kız nerede?
1: O da Şişli'de.
2: Alıyor.
0: Tamam. Gönder hemen.
2: Meşgule attı.
0: Meşgule atmış kız.
1: Dur söylüyorum şimdi.
0: Nasıl söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Kızım söyle. Telefon evet. Edelim. Çok enteresan kızla şey. Arada aracı koyup konuşabiliyoruz kızla. Mümtaz abinin mıntıkada oturuyorsun sen. Tamam Gülbağ'da. Mümtaz abi dinliyor musun? Sana
1: tamam,
0: yeni,
1: açacağım dedi.
0: Yeni, açacağım dedi. Bak kız randevuyla çalışıyor.
2: Yani. Arıyorum bak.
1: Ama ben konuşmam diyor.
0: Ne olmaz diyor. Açıp ne yapacak? Bize atmosferi mi dinletecek? Tamam bırak, arama. İnşallah evlenemezsin İbrahim bu kızla.
1: Ama öyle de demiştik.
0: İbrahim bak emin misin bu kız enteresan yani açarım konuşmam işte dinlerim.
1: Ya şimdi o da şimdi böyle heyecanlanmıştır ya da ne söyleyeceğini bilmediği için öyle demiştir.
0: Heyecanlanmıştır ne söyleyeceğini bilmediği için böyle demiştir.
1: Yani.
0: Tamam yazılanları okuyorum. Evlen de yoğurt al diyenlerin gel yoğurt al gel diyenlerin olsun İbrahim demiş. Efendim. İnşallah evlen İbrahim inşallah karından dayak ye İbrahim.
1: Allah Allah.
0: Evlen inşallah İbrahim. Evet. Sonra.
1: Dur ya bakalım. Evlenmek güzeldir ya yuva kurmak aile olmak baba olmak.
0: Şimdi, evet. Evlen de sabah akşam trip ye inşallah İbrahim demiş.
1: Onu arada sırada yiyorum zaten de.
0: Sürüm sürüm evlen inşallah İbrahim. Hüseyin sen hala kızıma bırak savcılığa verecek arama artık.
2: Hayır ya aramıyorum.
0: Aramıyor musun? Tamam. Mümtaz abi dinliyormuş. Tamam Mümtaz abi yeni üye kaydı var. İbrahim tam nerede oturuyorsun söylesene bana bir.
1: Sokak ismi vereyim mi?
0: Verme. Bir tüpkü müyüz oğlum ne yapayım ben sokağın adını?
1: Ya şey diyeyim ben pazar sokağının büyük sokağındayım.
0: Pazar sokağının büyük sokağındasın. Anladım pazar tamam. Tamam kız tam nerede oturuyor?
1: O da Ok Meydanı tarafı diyelim. Yani. Tam değil de.
0: Halide Edip'e doğru mu?
1: Aynen öyle nokta atışı yaptım.
0: Yani oğlum muhtarıyız oranın diyorum hala nokta atışı yaptım diyorsun. Bakayım. Evlen İbrahim inşallah. Bizden mutlu olmaya hakkın yok. Evlen de saçların beyazlasın İbrahim.
1: Vallahi o beyazlık şimdiden var abi.
0: Evlen de başında saç kalmasın İbrahim. O da var.
1: Vallahi şükür saçlarım çok.
0: Evlen 5 çocuğun olsun inşallah yazmış. Efendim.
1: Nasip.
0: İnşallah. Eski pazar mı yeni pazar mı diye şey geldi. Soru geldi şeyden.
1: Eski pazar.
0: Eski pazarın oradasın.
1: Aynen.
0: Tamam yukarıda şeyde. Birazcık tamam anladım.
1: Mecidiyeköy Lisesi'ne yakınım.
0: Tamam evet. Oğlum tamam anladım tamam. Biliyorum tamam. Kaç yaşındaydın sen?
1: Abi 31.
0: 31.
1: Aynen.
0: Sen daha yokken biz oralarda 9 aylık oynuyorduk o sokaklarda.
1: Doğrudur abi.
0: Ya. Topu vuruyordum yukarıya Murat Bey'in oraya doğru çıkıyordu da zor gidip alıyorduk. Tamam İbrahim bir hafta sana saracağız. Evlen İbrahim.
1: Tamam.
0: Bu haftanın bedduası bu. Evlen İbrahim. Tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Tamam bir hafta. Ama bizde şöyle bir olay var. Bir hafta boyunca cumaya kadar bir yayını bile dinlemezsen beddua kabul olmaz.
1: Yok ben her gece dinlerim abi seni.
0: Söyleyeyim yani.
1: Hatta şey 5'te 4'te gibi o şeyde de oluyor. Orada da dinliyorum. Daha çok akşam yayınında dinliyorum.
0: Tamam moruk. Biz hepsinde beddua edeceğiz işte. Ağzımızdan düşmeyecek. Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim kardeşim. Görüşürüz İbrahim.
1: Kolay gelsin.
0: Yaz bize tamam mı?
1: Tamam.
0: Görüşürüz hadi bay bay eyvallah.
1: Görüşürüz abi.
0: Teşekkürler. İnşallah evlen İbrahim. Sürüm sürüm evlen inşallah İbrahim. Aa yayın yine bitmiş.
2: Evet.
0: Ben böyle birkaç dönemdir bittiğini anlıyorum. Saate bakmadan anlamıyorum. Mesela saati bir saat geriye alsam ben ne oluyor demem biliyor musun ben? Allah demem. Şimdi ne yapıyoruz kankicam? Ben... Araçla geldim, sen motorla geldin.
2: Yine
0: önlü arkalı. Bizim meşhur arka. Benzinciye kadar gidiyoruz.
2: Aynen. Geceleri takıldığımız benzinciye.
0: Biz geceleri benzincide takılıyoruz sevgili dinleyenler. Vallahi şaka yok yani.
2: Etrafı izliyoruz.
0: Evet. Hatta... Her gün aynı saatte aynı tipler geçiyor.
2: Evet. Hatta...
0: Sor Hüseyin'e. Ama bir şey diyeyim mi? Bu benim tespitim. Onlar da bizim için hep bak kesinlikle birileri şey diyor. Lan her gün aynı saatte iki tane motorlu tip geliyor buraya. Hep de aynı yerde duruyoruz. Değil farkında mi? Mısın?
2: Deli mi? Nedir bunlar? Ama geçen şey bir dinleyicimiz denk geldi.
0: Nerede? Ha? Aa çocuğa selam gönder. Adı neydi çocuğun?
2: Ama sen orada konuştun.
0: Ali Kemal. Ali Kemal. Abdullah Hüseyin. Ali. Ali. Allah Allah. VIP arabayla geldi değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet siyah VIP.
0: Ya telefonumda kayıtlı da telefonum yanımda değil.
2: Nerede telefon?
0: Ha?
2: Telefon nerede?
0: Ya uzağa şuraya şarja taktım.
2: He. Geldi durdu hatta ben şey dedim bu niye geri geliyor ya dedim.
0: Evet ben birimizden birimizi kaçırıp arabayı alacaklar zannettim.
2: Evet VIP siyah dedim evet. Herhalde bizi paketleyecekler.
0: Evet sevgili dinleyenler. Dur bakayım. Ben de benzinlikte takılmasını severim. Yok bizim yolumuzun üstünde müsait yer orası efendim biz ondan dolayı öyleyiz yani. Ama Hüseyin'le her geçene bir şeyimiz var. Evet. Yalnız o benzincinin çok enteresan bir şey piyasası var yani.
2: Anlamadık.
0: En varoş biziz efendim. Söyleyeyim. Ben böyle bir şey görmedim. Gecenin saat birinde ikisinde saç baş yöleli dar paçalı böyle on numara dalyan gibi delikanlılar. Böyle manken gibi ablalar. Hani milyonluk arabalar.
2: VIP arabalar.
0: Ve şöyle bir şey var. Kimse benzin almıyor.
2: biz alıyoruz arada.
0: Evet. Biz alıyoruz. Peki. Değerli dinleyenler. Mevzu biter. Ben gider. Twitter Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. YouTube Serdar Gökalp. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz her yerde. Radyonuz Alem FM'de her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.